biz düzenlemedik. Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran müzakerelerde ilerleme yok diyor. Washington iyi gittiğini öne sürüyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerinin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi. Katil İsrail Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Farklı bölgelere yönelik son saldırılarda 11 Filistinli daha katledildi. Ateşkesten bu yana can kaybı 947'ye yükseldi. Hamas, İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in zulmü devam ediyor. Haberleri sunduk.

Gün uzun, yollar uzak. 8. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Neveser Gülseren Devor, Eftalya Ayşenil Şamlıoğlu, Risto Orhan Aral, Ömer Cüneyt Gündoğdu, Ali Levent Şenbay.

Cihan istemeyerek yaptığı ilk evliliğinde mutlu olamamış, kocası Reşit Bey'i tedavi eden Doktor Kerim'le aralarındaki gönül yakınlığı yüzünden de boşanmıştır. Bu arada babası ölmüş, para sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. O günlerde Kerim çıka gelir. Bu deli dolu genç doktor onunla evlenmek istemektedir. Fakat yeniden Bursa'ya dönmek ürkütücü gelir Cihan'a. Ancak o anda suya düşen evlilik çok geçmeden gerçekleşecek. Annesini yitiren Doktor Kerim İstanbul'a yerleşmeyi kabul edecektir. Laleli'de Cihan'ın babasından kalma evde hep birlikte otururlar. Fakat geçen 5 yıl içinde Cihan'ın çocuğunun olmayışı üzüntü yaratır. Çok geçmeden de 2. Dünya Savaşı patlak verir. Bütün Türkiye'de korkulu bir bekleyiş dönemi yaşanmaktadır. İşte o günlerde Cihan'ın nihayet bir çocuğu olacağı haberi aileyi sevindirir. Ama ardından da Kerim'in silah altına alınacağı haberi bu sevinci gölgeler.

0: Hangi birine yetişeceğimi bilemiyorum. Biri susuyor, öbürü başlıyor.
1: İyi iyi, sessiz olmasınlar. Sesi çıkmayana ekmek yok bu dünyada.
0: Ah, doğru söylüyorsun.

0: Pek küçükler ama besbelli yüzleri benzemeyecek birbirine.
1: Atları da pek güzel oldu değil mi?
0: Olmaz mı hiç? Biri rahmetli Ali Bey eniştemin adını yaşatacak. Öbürü Kerim'in babası Ömer Bey.
2: Yüzünü bile göremediğim kayınpederimin.
3: Kerim bir fotoğrafını gösterdi de çok yakışıklı, çok kibar bir zabiymiş.
1: Ömer'im de ona benzese keşke. Hoş kime benzerse benzesin kabulüm. Oh çok şükür. Dualarım kabul oldu ya. Sen niye daldın kızım?
2: Ben mi? Hiç anne hiç. Yok bir şey. Kerim'i düşündüm de bir an.
1: Sabret kızım. Günü sayılı nasıl olsa.
4: Evet Ömer Bey, Ali Bey. Herkesin birbirini yediği günlerde geldiniz bu dünyaya. Onun için hoş geldiniz diyemiyorum.
2: Kıta hizmetin şimdilik bitti. Ama her an tekrar çağrılabilirsin değil mi?
4: Öyle, tehlike geçmiş değil.
2: Sen yokken radyonun başından hiç ayrılmıyordum. Şimdi de öyle ya. Her an korku içinde beklemek ne zormuş. Bir an önce sönse şu alev.
4: Söneceğine gittikçe yayılıyor Cihan. Gittikçe yayılıyor. Bir yandan Afrika'ya doğru, bir yandan da Asya'ya.
2: Geleceğe ait hiçbir şey düşünemez oldum.
4: Düşünmesen de oluruna bırak her şeyi.
2: Kendimle ilgili olsa düşündüklerimi aldırmam bile. Ama çocuklarımızın geleceği ürkütüyor beni. Dünyayı saran bu yangın sönecek mi? Ha? Yoksa sınırlarımızdan içeri girmesin diye bunca çabalamamız boşa gidecek de savaşa girecek miyiz sonunda?
4: Girmemek için sonuna kadar direneceğiz. Hep bugünkü gibi tarafsız kalmaya çalışacağız ama ne zamana kadar onu bilemem.
2: Beni de korkutan bu ya. Çocuklarımın huzurlu bir dünyada büyüyüp okula gittiklerini görebilecek miyim? Siyah önlük beyaz yaka giydirip ellerine çantalarını vereceğim günler bir gelse.
4: Gelecek. Üzme kendini. Hem zaman dediğin ne ki? Akıp gidiyor. Bir bakacaksın ilkokula başlamışlar. Göz açıp kapayıncaya kadar bakacaksın ki ilkokul bitmiş ortaokula.

0: Hala ders mi çalışıyorsun oğlum?
1: Bak saat 12'yi çoktan geçmiş.
2: Tarih öğretmenimiz yarın yazılı yapacak anne.
1: Ama yoruldun oğlum. Bak gözlerin kızarmış, uykun var besbelli. Hadi git yat, hadi. Yarın sabah erken kaldırırım seni, çalışırsın.
2: Tamam, ha? Olmaz, yetiştiremem.
1: Yetiştirirsin. Hadi kalk bakalım, kalk. Bu saatten sonra okudukların aklına girmez ki zaten. Aa! Ali sen niye kalktın oğlum?
3: Tam dalıyordum, birden aklıma geldi. Ödevlerimi çantama koymamışım.
2: Ne al, masada bırakmışsın hepsini.
1: İkiniz de hep böyle kalın olmaz mı? Derslerinize, okulunuza düşkün olun.
2: Çok büyük okullara gideceğiz biz, değil mi anne?
1: Tabii gideceksiniz yavrum. Belki baban gibi doktor olursunuz, belki de...
3: Ben ressam olacağım, başka bir şey olmam.
2: Ben daha karar vermedim ama avukat olabilirim.
1: Tamam, tamam. Şimdi gidip yatın da ne olacağınızı sonra düşünürsünüz. Hadi.
2: Anne, bugün müzik öğretmenimiz ne dedi biliyor musun? Ali ile ikiz kardeş olduğumuza inanamıyormuş.
3: Birbirimize benzemeyişimiz herkesi şaşırtıyor.
1: Haklılar. Biriniz sarışın, diğeriniz koyu kumral. Yüzleriniz de benzemiyor.
2: Ama anne, benim saçlarım sarı, gözlerim de mavi olmasaydı.
1: Ay Ömer, gece yarısı çenen açıldı senin. Hadi bakalım doğru yatağa, hadi. Biraz daha gevezelik edecek olursak ya babanı uyandıracağız ya anneanneni.
2: Tamam, yatıyoruz, hadi iyi,
3: iyi geceler, geceler anne.
1: Size de. Size de. 13 yıl ne de çabuk geçti. El kadar bebektiler savaş çıktığında. Hepsi gerilerde kaldı. Bu küçücük dünyamda mutluluğu bulabilmek için ne çok beklemişim. Ne çok. Bursa'ya gidişim, Reşit Bey. Tek suçu beni sevmekti adamcağız. Ama hala müşfik bir baba gibi hatırlıyorum onu. İlk koca gibi değil. Ama ne diye düşünüyorum ki bunları? Mutluyum işte.

0: Siz buyurun hanımefendi. En arkaya kaldığınıza göre çok bekledim herhalde.
1: Bekledim ama hiç önemi yok Kerim Bey.
2: Ben hasta değilim zaten.
3: Bağışlayın, bekleme odasında sadece hasta görmeye alışmışım da.
2: Haklısınız. Kendimi tanıtayım. Adım Neveser. Bu binanın sahibiyim.
3: Öyle mi? Memnun oldum. Ayakta kalmayın rica ederim. Buyurun oturun.
2: Teşekkür ederim. Bu kadar nazik bir kiracım olduğunu bilmiyordum doğrusu.
3: İltifat ediyorsunuz. Yıllardır kirayı bir akrabanız alıyordu benden. Sanırım yurt dışında yaşıyormuşsunuz.
2: Evet, kocam harcayıcıydı. 5 yıldır Avrupa'da gezmediğimiz ülke kalmadı. Ama şimdi temelli döndüm Türkiye'ye.
3: Yani eşinizin görevi sona erdi.
2: Yok canım, o hala Avrupa'da. Ben ayrıldım ondan. Baskıya dayanan bir evliliğe gelemem ben. Ne demek istediğimi anladınız değil mi?
3: Evet tabii.
2: Bugüne kadar bu binanın ve babadan kalma diğer mallarımızın idaresi, geliri gideri ile hep o akrabam ilgileniyordu. Gerçi 5 yıl içinde ara sıra İstanbul'a gelip gittiğim oldu. Ama sadece birkaç günlüğüne. Bu yüzden de sizinle hiç yüz yüze gelemedik.
3: Haklısınız. Ben de 3 yıl önce kiraladım bu daireyi. Ondan önce yine Laleli'de başka bir sokaktaydı muayenehanem. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kıta hizmetim bitip de İstanbul'a döndüğümde kiralamıştım orayı. Fakat sonraları dar gelmeye başladı ve böylece bu kata taşındım.
2: İyi etmişsiniz. Türkiye'ye yeni döndüm. Mallarımızla artık kendim ilgileneceğim. Bu binadan başka 2 apartmanımız var. Biri Şişli'de, diğeri Beyoğlu'nda. Yanlış anlamayın ne olur. Bunları övünmek için söylemiyorum. Sevmem hiç öyle şeyleri.
3: Rica ederim, böyle bir şey düşünmedim bile.
2: Çok anlayışlısınız Kerim Bey. Neyse efendim, gelir gelmez 2 evimize de gittim. Kiracılarla tanıştım, görüştüm. Bugün de Laleli'ye uzanıp bu evin son durumunu görmek, kiracılarımla tanışmak istedim. İyi ki de gelmişim. Çünkü oturacağım evi bir an önce seçmiş oldum.
3: Anlamadım.
2: Bunda anlamayacak ne var? Yukarısı hoşuma gitti. Geniş, aydınlık bir evdir zaten. Kiracı da temiz tutmuş. Laleli'yi de semt olarak öteden beri severim. Bu durumda ne Beyoğlu'ndaki evimizde otururum ne de Şişli'de. Burası yeter de artar bile bana.
3: Yani üst kattaki kiracıyı çıkartacaksınız.
2: Evet, niyetim öyle.
3: Eğer benim de bu katı boşaltmamı istiyorsanız lütfen.
2: Yok canım, kim dedi size boşaltın diye. Dilediğiniz kadar çalışabilirsiniz burada. Hem öyle sık sık kira arttıran ev sahiplerinden de değilim. İçiniz rahat etsin.
3: Teşekkür ederim Neveser Hanım. Başlangıçta bayağı huzursuz olmuştum ama rahatlattınız beni.
4: Aman seni ha. Başıma iş açma Allah aşkına. Çarşı pazar dolaşacak halim yok benim.
5: Yalnız başıma alışveriş yapmayı sevmiyorum be abla. Önümüzde bayram. Şöyle perdeleri falan yenilesem diyorum.
4: Buralarda dükkanlar yanmış yıkılmış da mı ki yani? Beyoğlu'na gitmeye kalkıyorsun.
5: Önce Hristo Efendi'nin dükkanına bakalım Melek abla. Ne var ki canım? Yarın sabah Selin'le gider geliriz seninle.
4: Hadi, ben senin aklından neler geçtiğini biliyorum. Hristo Efendi'yi de karısı Eftali'yi de yıllardır tanırım. Sana yapmayacakları indirimi bana yaparlar diye yanında götüreceksin beni değil mi?
5: Suçumu inkar edecek değilim. Sen eski müşterilerindensin. Sonra hatırlarsın, Eftalya yıllar önce pek hastalanmıştı. Kerim Bey tedavi etti. O gün bugündür senin bir dediğini iki etmezler.
4: Peki. Hayırlı işler Hristo Efendi.
6: Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun.
4: Hoş bulduk. Kız kardeşimle sabah vakti alışverişe çıkalım dedik de.
6: İyi ettiniz. Dükkan sizindir. Ne emrettiniz?
5: Perdeliklere bakacağız Hristo Efendi.
7: Hoş gelmişsiniz Melek Hanım.
4: Hoş bulduk Eftali'ciğim.
6: Buyurun, buyurun. Perdeliklerin alası burada.
4: Hadi sen bak seni ya. Ben azıcık oturup dinleneyim.
5: Olur abla, olur. Şu tarafta mı?
7: Soğuk yorgun görünürsün Melek Hanım.
4: Ya yaşlandık artık. Çabuk yoruluyoruz.
7: Doğru hele, sen daha yaşlı değilsin ki.
4: Aman Eftali'cim, boyumca torunlarım var. Daha mı genç kalayım?
7: Melek Hanım, sana bir şey sorasayım. Sizin damat beyin bu taraflarda oturan bir akrabası falan vardır?
4: Yok. Hiç kimsesi yok. Ne burada ne başka yerde. Niye sordun ki?
7: Nasıl desem?

0: nerede gördüm de onu. Hasta olduğum zamanlar yine yine İzzet tanıdım doktor beyi.
1: Allah Allah.
2: Abla, gel sen de bak şu kumaşa. Güzel değil mi? Bak.
1: O mu güzel güzel. Daha ne olsun?
2: Sen. Peki öyleyse. Bundan 5,5 metre kadar istiyorum.
1: Aman Eftalya, meramın neyse onu söyle.
0: Bak, beni yıllar diye tanırsın. Dedikoduya yoktur merakım. Lakin seni severim. Damadının sayesinde de canım sağ bugün. Onun için gördüğümü duyduğumu saklamam. Senin damat beyi gördüğümde yalnız değildi. Bir kadın vardı yanında.
3: Ne?
0: Galata'nın arka sokaklarından birinde gördüm ilkinde. Bir defa da Ziyangir tarafında rastladım. Tesadüf bu yakasıma çıkıverdiler. Güle süreye gidiyorlardı. Onlar beni fark etmediler.
1: Sen neler diyorsun Eftalya?
0: Dur daha diyeceklerim bitmedi. Doktor Bey'in yanındaki kadını da tanırım. Ben adı Nevesir.
1: Ne Nevesir mi dedi?
0: Ne ya, tanıyorsun onu.
1: Yok Kerim, onun kiracısı. Muayenehanenin olduğu binanın mal sahibiymiş. Gerçi biz görmedik ama damat bey pek övmüştü.
0: Vah vah. Senin damat bey tam kiracısı olacak insanı bulmuş bre merak hanım. O ne fettandır, o ne vicdansızdır. Bir defa yapıştı mı yakasına, bir daha kurtuluşu yoktur. Bilirim doktor bey aklı başındadır, evine ailesine düzgündür. Ama o nevestir belasına bir bulaştı mı zor kurtulur. Ne yuvalar yıktı o. Soktendir ayağını kesmişti buralarda, yine geldi baş belası.
1: Yüreğimi indireceksin Eftali. Biz de kendi halinde kötülü bir kadıncağız sanmıştık onu. Kocası hariciyeciymiş bir galiba. Ayrılmışlar filan. Avrupa'dan yeni dönmüş.
0: Haydi beni vesir kim hariciyeci ki?
2: Abla perdeliği aldım. Bir de şu ipeklilere bakacağım. Birer elbiselik beğenirsem.
1: Beğen seni acım. Hazır buralara kadar gelmişken.
2: Olur bakayım. Hüsnü efendi. Şu karşıki topu indirir misiniz?
1: Eftalya sen anlatmana bak bana.
0: Bana sorarsın Nevesir'i alacak adam da kendi gibi alacak karanlıkta uçan kuştur. Kim bilir ne işler sevilir Avrupa'da. Olsa o adamla nikahlı olduklarını da pek zannetmem ya.
1: Peki iyi de sen nereden tanıyorsun onu?
0: Onu Beyoğlu'nda kim tanımaz ki buraya, ne mal olduğunu herkes bilir. Ben anasını da tanırım, babasını da. Anası günahı boynunadır artık. Soğuk işler etmiş derler. Erkekler birbirine düşermiş onun yüzünden. Sonra Nevesir'in babasıyla evlenmiş.
1: Sonra?
0: Sonrası bildiğin gibi işte. Kadın oynak, adam şeytanın ta kendisi olunca kızlara ne olur? İşte böyle. Babasını Zembili Süleyman derlerdi buralarda. O da neden kendine fakir süsü vermek için eline bir zembil alırdı. Böyle işine de azıcık bir şeyler evinin yolunu tuturdu. Sanki adamcağız ne kazanmış ki evine ne yiyecek götürsün gibilerinden. Oysa ne zengin idiyor, o parası nereden gelir kimse bilmez ama iyi yerlerden değil besbelli. Sonra bir de dediler ki Harbi Umumi'de İstanbul işgal altındayken Türklerin Anadolu'ya sevk edecekleri silahların saklandığı deponun yerini İngilizlere söylemişti. Tabii ben başkalarından duydum, aslı var mı yok mu bilmiyorum.
1: Allah'ım nedir bu başımıza gelenler. Cihan duysa yüreğine iner çocuğum.
0: Sen de duyurmaz hanım. Hazını sıkı tut, telaşa da kapılma öyle. Düşünür taşınır, elbet bir çare bulursun.

0: Anne, paketlerden birkaçını da bize versene.
1: Ver anne, biz de taşıyalım. Sen çok yoruldun.
2: Peki, alın bakalım şunları. Aman aman, dikkat et Ömer, kırılacak eşya var orada.
0: Merak etme anne, kırmam.
1: Babamın muayenehanesine geldik anne, uğrayalım mı?
2: Uğrayıp da ne olacak Ali? Doğru eve gidelim. Hastaları vardır şimdi, meşgul etmeyelim ya.
1: İçeri girmeyiz anne, hadi ne olur.
2: Peki, peki, uğrayalım. Ama içeri girmek yok, tamam mı?
0: Tamam, yok.
1: Tamam anne.
2: Aa, yeter oğlum, sürekli çalmaz zili. İçeride değil demek. Bir hastaya çağırmışlardır.
0: Ya hadi eve gidelim öyleyse.
3: Hoşça kal Neveser.
4: Güle güle canım. Unutma, yarın akşam yemeğe bekliyorum. Karına bir hastam ağırlaşmıştı. Bir şeyler söyleyiver canım.
3: Merak etme, bir bahane bulur. Can. Can. Ne işiniz var sizin burada?
2: Hiç. Çocuklar babalarını görmek istemişlerdi de

0: Cihan, bak dinle beni.
1: Dinlemek istemiyorum. İnkar edip daha fazla küçülme karşımda. Bunu yapmayacaktın bana. Hem de 17 yıldan sonra. Üstelik çocukların gözü önünde.
0: Sanki sen hiç hata yapmadın hayatım.
1: Ne yaptım söyle hadi durma. 17 yıl boyunca sana, aileme karşı ne suç işledim? Haklısın. Haklısın, ben de hata yaptım. Seni sevdim.
0: Bak, bak gördün mü, suçunu itiraf ettin işte. Evet, sen de sevdin. Hem de Reşit Bey'le evliyken, kocanın
1: evinde. Yeter! Bunu nasıl söyleyebildin Kerim? Nasıl? Kendini temize çıkarmak pahasına beni yaraladın. Bu muydu beni çok sevmen? Hı? Bursa'da o merdiven başında yarım kalan konuşmayı tamamlamak için İstanbul'a gelmen. Seni unutamadım diyişin. Birlikte geçen 17 yıl, iki çocuk, karşılığı bu sözler miydi?
0: Ama Cihan,
1: üstelik bak... Reşit Bey'le nasıl evlendiğimi, o evde geçen iki dayanılmaz yılımı biliyorsun pekala. Ah, demek sen de aynı bunalımları bu evde yaşadın ki Neveser Hanım'ın aşkında.
0: Filozofluk etme gözüm.
1: Anlaşıldı
0: seveyim.
1: Anlaşıldı. Her sözüm sana batar olmuş artık. Git öyleyse. Temelli o kadının yanına dön. Bir daha da gelme bu eve.
0: Kovuyor musun beni? Deli olma Can. Çocuklarımız var. Can. Can, put gibi durma öyle. Bir şey söyle. Can. Pekala. Madem öyle istiyorsun...

Bir günah ettimse, cana, suzinak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter. Pâ-i âyâre serildim, sanki hak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter. Asuman Aslım Görgün'den dinledik bu gece ilk şarkımızı. Selanikli Ahmet Efendi'nin Suzinak makamındaki eseriydi. Eserin başında Ankara Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Kemani Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümü vardı. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Suzinak ve Evcara makamında eserler sunacağız size. İkinci Suzinak eserimiz Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait, Ekrem Kongar'dan dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Namık Kemal'in bir şiirini, Manyasizade Refik Bey'in Suzinak şarkısını Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Zevkin neyse söyle, hicab eyleme benden. Zannım seni ya bade, ya mutriptir eden şen.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Güler Göksel'den dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen demler bana kâr oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Rifat Ayaydın'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzin Akşarkısını Sevim Deran'dan dinliyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye.

Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Saklayıp kalbi mükedderde seni, anarım ahile her yerde seni. Bulurum neşve-i sagara seni, anarım ahile her yerde seni.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Evcara makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eseri Cinucen Tanrı Korur'dan dinleyeceğiz. Kendi bestesi. Güfte Feyzi Halıcı'ya ait. Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir. Görmüyor pek gözlerim. Naylar, kudümler nerededir? Çok değil aşkınla mahzun hem perişan olduğum aşikar. Gönlüm senin var olduğun her yerdedir.

Güftesini Ziya Epel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Evcara şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevki telinden bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Evcara şarkısını Ayşe Resener Özüşen'den dinliyoruz. Söndü yadımda akisler gibi aşkın seheri, duruyor gözlerinin kalbimin üstünde yeri.

Mecnun koşar Leyla diye efsaneden efsaneye, bir ses kalır sevda diye divaneden divaneye. Hüseyin Mayadağ'ın sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın bu evcara bestesini Şeniz Güneş'ten dinledik. Güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı ait evcara eseri Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim, gölgen gibi topraklara aşkınla serildim. Sensin emelim, başka temennileri sildim. Dünyayı tebessümlerinin gülşeni bildim. Ben sevmeden evvel seni kendimde değildim.

Münifi Antaki'nin bir şiirine Küçük Mehmet Ağa'nın Evcara makamındaki Yürük Semai'ni Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinliyoruz. Saki çekemem vaaz-ı zarifaneyi boşko, teklifi tehi sagaru peymaneyi boşko.

Bu gece de Yıldızlar Altında programının sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim size. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Latif Ağa'nın Evcara makamında bir bestesi. Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz son eserimizi. Açıldı sineme bir taze yare, gam-ı pinhanım oldu aşikare, tahammül kalmadı sabra karare, acep bu derdi aşka var mı çare? Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün 4 Haziran Perşembe ve saat 13.23 programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün önemli bir karar yayımlandı ve bununla ilgili konuşacağız. Süresiz nafaka ile ilgili bir durum vardı. Bununla ilgili başvurular yapılıyordu. Belli vatandaşlardan bununla ilgili kaldırılması yönünde talepler vardı. Ve bugün görüşmeler tamamlandı. Anayasa Mahkemesi tarafından da süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Biz de bundan sonra neler olacak bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Avukat Sevilay Aslan bizimle birlikte olacak. Ailece başladı.

0: Avukat Sevilay Aslan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Söylediğim gibi önemli bir konu evet. Ve birçok kişi bununla ilgili kararı bekliyordu aslında. Evet. Çokça konuşulan konulardan biriydi. Bunu isteyenler vardı, istemeyenler vardı. Herkes kendi açısından konuyu değerlendiriyor. Mevcut durumda şöyleydi. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak kaydıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz deniyordu. Şu an süresiz ibaresi iptal edildi. Bundan sonra neler olacak konuşmaya başlayalım. Eskiden nasıldı durum, bundan sonra neler olacak sizden dinleyelim.
1: Şimdi öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin kararında yürürlüğe girme tarihi olarak ilk gelen haberlere göre 9 ay sonra yürürlüğe evet. gireceği söyleniyor. Tabii yürürlüğü karar metni açıklandıktan sonra, aslında karar gerekçesi açıklandıktan sonra yürürlüğün nasıl yapılacağı çok daha netleşecektir. Ama bununla birlikte bu 175. maddedeki süresiz kelimesinin kaldırılması bundan sonraki olaylarda ve bundan önceki olaylarla da ilgili ayrı ayrı değerlendirilebilir. İçinde bulunulan evlilik süreci kusur durumuna karşılıklı emeğe göre bir değerlendirme yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Fakat bununla birlikte bu karara zaman zaman tepki de geliyordu. Bir taraftan aslında bu kararla birlikte düzenlenmesi gereken şeyler olduğunu da düşünüyorum. Başka durumların da olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin erken yaşta ve zorla evlilikler, evet. Kadınların eğitime erişimindeki eşitsizlikler, bakım yükünün büyük ölçüde kadın

0: kadınların üzerinde olması ve istihdama katılımın önündeki engellerin de bu arada kaldırılması yönünde düzenlemelerin gelmesi gerekiyor bu kararla birlikte. Ayrıca bu engeller ortadan kalkmış gibi hareket edilmesi adalet duygusunu da zedeleyebilir. Bir taraftan bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Buradaki ana hedef aslında talepteki ana hedef hakkaniyette ki bence de buydu. Hani süresiz nafakanın kaldırılması doğru bir karar olur ama yürürlüğünün de doğru şekilde yapılması kaydıyla boşanma sonrasında kadınların yoksullaştırmasını önleyecek sosyal ve ekonomik koşulların da aynı zamanda yaratılması gerekiyor. Bu yasa düzenlenirken, bu yasa yürürlüğe girerken kadınların istihdam hayatının içerisinde daha çok eve ve aileye ve çocuklara bakmakla yükümlü olduğu için çalışma hayatının içinde ekonomik olarak çok fazla kazanç kendilerine yönelik sağlayamadıkları için aslında geçmişte yoksulluk nafakasının dizayn edilmesine karar verilmiş. Ama tabii değişen dünya koşulları içerisinde artık kadının da geçmişe göre istihdam edilmesi daha yoğun ama yeterli mi? Çok da yeterli görmüyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin bundan sonra vereceği kararlarda nafaka ile ilgili vereceği kararlarda daha hakkaniyete uygun, daha biz ona hukukta halin icabı dediğimiz gelen olay örgüsüne göre karar verilmesi adalete uygun bir uygulama olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani aslında bu tabii ki böyle bir karar var. Buna uygun davranılacak diğer kararlar verilirken ama her olay da kendi içerisinde değerlendirilecek elbette. Şöyle bir bakalım çünkü şu an belki nafaka alan ve tedirgin olan ben artık bu parayı alamayacağımı çocuğum alamayacak mı diye düşünen de olabilir. Hem çocuk açısından hem de boşanılan eş açısından bakabilir miyiz? Bu süresiz
0: Tabii
1: nafaka
0: ki
1: durumunda neler olacak
0: şimdi
1: şimdi?
0: süresiz nafakanın çocuk açısından hiçbir değişikliği yok. Yani şu an mevcut nafaka yasayla ilgili olan düzenlemede çocuk açısından bir değişiklik yok. Evlilik birliği boşanma davası devam ettiği sürece çocuğa uygulanan nafakanın adı tedbir nafakasıydı ve boşanma davası kesinleştikten sonra da iştirak nafakası olarak devam eden bir nafaka türüyle karşı karşıyaydınız. Çocuklar için 18 yaşına kadar bir nafaka ödemesi yükümlü zaten ebeveynler tarafından. 18 yaşından sonrası içinde eğitime devam ediliyorsa eğer tekrar bir nafaka açılarak yardım nafakası ya da eğitim nafakası adı altında çocukların bu nafakayı talep etme hakları vardı. Yine keza ailenin içerisinde desteğe ihtiyacı olan ama birbirleriyle ekonomik ilişkileri olmayan taraflar açısından da aslında bu durum geçerli. Örneğin anne baba işte çocuğuna karşı yardım tazminatını talep edebiliyor ya da yardım nafakası talep edebiliyor. Aynı şekilde ayrı yaşayan eşler arasında bazen ekonomik bir şekilde evlilik devam ediyor ama eşler ayrı yaşıyor. Zora düşen tarafın diğer taraftan hayatını idame ettirmesi adına yardım nafakası destek talep etmesi zaten yasalarımızda mevcut ve düzenlenmiş. Dolayısıyla bu anlamda çocukların ve çocuklara düzenlenen nafakaları açısından hiçbir değişiklik yok ve burada tedirgin olmaya da gerek yok. Ama kadınlar açısından eminim çok fazla şu an talep yani bu süresiz nafaka kaldırıldığı için tedirgin olacak ve çok fazla kararlar var yani bu konuda düzenlemeler var. Bunların artık yeniden değerlendirilmesi gerekecektir muhtemelen.
1: Tekrar karşı dava açılacak. Yani karşı taraf dava açacak bu
0: Tabii tabii
1: durumda.
0: karşı taraf nafaka yükümlüsü muhtemelen bu karardan sonra gerekçesini görmedik ki ama tahminimi söylüyorum. Nafaka yükümlüsü dava açarak bu nafakanın artık ödenmemesi yönünde talebini iletecektir mahkemeye. Mahkeme de bu talebi yine Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesine uygun bir şekilde ve artık bundan sonraki yürürlüğü oluşturacakları şekli belirledikten sonra gerçekten iptal edip etmeme yönünde bir yargılama yapacaktır. Örneğin evlilik 50 yıl sürmüştür. Nafaka şu an halen devam ediyordur ya da işte evlilik 30 yıl sürmüştür. Kadın gerçekten bu evlilik süresince çalışma hayatından çocuklara bakmak için geri çekilmiştir.
1: Ki 30 yıl diyorsunuz zaten belli bir
0: Dolayısıyla
1: yaşa ulaşmıştır
0: evet
1: ve artık
0: ulaşmış.
1: iş bulması zaten çok
0: Bundan
1: zor.
0: sonra hem iş bulması zor hem de evlilik birliği içerisinde çocuklarına ve eşine olan sorumluluğu yerine getirmek adına işinden ayrılmışsa, hatta diğer eşin talebi üzerine işinden ayrılmışsa Hı-hı. Dolayısıyla onun ekonomik hayatını sürdürmesi neredeyse imkansız oluyor.
1: Tabii.
0: Böyle bir durumda yoksulluk nafakasının devam edeceğini düşünüyorum. Yani
1: Hı-hı.
0: adalet de zaten bunu gerektiriyor.
1: Hı-hı. Evet, işte demek ki koşullara göre ve kişilere göre
0: Evet,
1: değerlendirilecek bir
0: çok
1: durum
0: açık,
1: var.
0: hukukta çok açık bir durum var. Halin icabı gerçekten çok farklı olaylarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.
1: Hı.
0: Bu çok net, hani bütün evlilikler için, bütün nafakalar için.

0: Nafakanın iptali söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bu içerisinde tekrar talep edildiğinde yeniden bir yargılama süreci başlayacaktır. Bu yargılama süreci içerisinde kaç yıl nafaka ödenmiş, hangi şartlarda ödenmiş, o zamanki şartlar neymiş, şu anki durumlar ne? Bunların hepsi tekrar eminim gözden geçirilecektir, yargılama sürecine tabi tutulacaktır ve bundan sonra çok adaletli bir kararın uygulamaya gireceğini düşünüyorum.
1: Yani şu durumda, mevcut durumda alanlar eğer ki karşı taraf dava açmazsa almaya devam edecekler. Ama böyle bir karar varsa büyük ihtimalle de karşı taraf zaten
0: Tabii,
1: dava açacaktır.
0: açacaktır,
1: Ama o da
0: iptalini
1: zaten
0: talep
1: 9 ay
0: edecektir.
1: sonra gerçekleşebilir. Şu an dava açılıp böyle bir karar çıksa bile 9 ay sonra.
0: Basına
1: Değil mi?
0: düşen ilk haberlere
1: Evet.
0: göre 9 ay sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor. Dolayısıyla bundan sonra açılacak olan iptal davaları Anayasa Mahkemesi gerekçesini açıkladıktan ve yürürlük tarihini bildirdikten sonra tam
1: Evet.
0: olarak resmileşecektir. Bu süreç 9 aysa bundan sonraki yani 2027'nin ilk ayları ya da 2026'nın son aylarından itibaren artık bu davaların açılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla da başta nafakayı talep ettikleri süreçlerle şu an içinde bulundukları süreç karşılaştırılacaktır ve bir yargılamaya tabi tutulacağı için bu yargılama neticesinde halen o nafakanın ödenip ödenmemesi noktasında yeni bir karar çıkacaktır. Süresiz nafakalar aslında daha çok şöyle oluyordu. Bize gelen saha uygulamalarında
1: Herkese de verilmiyordu zaten bu
0: hem
1: süresiz
0: herkese verilmiyordu,
1: nafaka.
0: gerçekten zor durumda olanlara
1: Evet.
0: veriliyordu bir tarafıyla, ama bir yönüyle de sadece nafakayı alabilmek için aslında hayatını başkalarıyla birleştirmiş olmasına rağmen nafaka almak için resmi olarak evlilik yapmayan insanlar da vardı.
1: Evet.
0: Yine nafaka almak için aslında çalışmasına rağmen, hayatını kazanmasına rağmen bunu bir şekilde
1: Sigortasız vesaire çalışıp.
0: sisteme dahil etmeden, sigortasız çalışarak veya vesaire diğer yollarla çalışarak hayatını, geçimini sağlayan insanlar vardı. Bundan sonraki süreçte bunların hepsinin tespiti söz konusu olacaktır. Veya karşı taraf aslında çalışıyor olmasına rağmen karşı tarafın bundan haberdar olması bazen mümkün olmayabiliyor. Şimdi kişisel veri de söz konusu, veya evlenmiş oluyor, çok ayrı yerlerde yaşıyor insanlar, haberdar olmayabiliyor ve nafaka bu süreçlerin hepsinde devam ediyor olabiliyor. İşte bunlar da çok kısa sürede eminim iptalle karşılaşılacaktır. Diğer taraftan 20 yıldır ödenen bir nafaka, şöyle durumlarla da karşılaşıyorsunuz. 3 yıllık bir evlilik var, 20 yıldır nafaka ödüyorsunuz. Veya bize çok fazla geliyor, bir ay bir evlilik var, arkasından işte 5 yıldır nafaka ödüyorsunuz.
1: Bu olabiliyordu yani.
0: Bu tabii ki oluyordu. Mahkeme işte karşı tarafın durumuna göre, aslında objektif iyi niyet kurallarına göre hakime takdir yetkisi verilmiş bu konuda. Daha çok mağduriyet gözetilerek karşı tarafın, yani bu erkekler de olabiliyor ama Türkiye örf adet yapısında erkekleri çok az nafaka talep ederken görüyoruz yargılamanın içerisinde. Çoğunlukla tabii kadın daha çok hem istihdam hayatının içinde çok fazla yer almaması sebebiyle, hem çocuklara bakmakla ve evine bakmakla daha çok görevlendirilmiş olması, yükümlü olması sebebiyle iş hayatının içinde olmadığı için ve doğal seleksiyonda erkeklerin iş hayatı içinde olduğu için kadınlar daha çok nafaka alıp hayatlarına devam ettiriyorlardı. İkinci olarak da kadının hayatın içerisinde yeniden iş bulması çok kolay olmayabiliyor. Hayatını geçim noktasında sağlam erkeklere nazaran kolay olmadığı için aslında bu nafakalar daha sürdürülebilir hale getirilmişti. Ama değişen dünya şartları, toplumun bu konudaki talebi, zaten çok uzun zamandır bu konu biliyorsunuz basında da sürekli olarak konuşuluyordu. Hatta boşanmalarla ilgili de yasaların değişileceği halen konuşuluyor ve bu konuda bir hazırlık yapıldığı, çalışmaların yapıldığı bizim de tarafımızca biliniyor. Bundan sonra öyle görüyorum ki Medeni Kanun'da bu konuyla ilgili, yani aile hukukuyla ilgili çok ciddi, eskiden daha farklı değişikliklerin olacağı, artık yeni dünya düzeninin içerisine entegre yasaların geleceği görülüyor bu durumda da.
1: Devam edeceğiz sohbetimize. Konuşulacaklar var daha. Çünkü dediğimiz gibi mevcut durumda yapılacak değişiklikler tabii biraz da merak konusu. Şöyle olursa böyle olur mu? Bundan sonra hiçbir şekilde mi acaba biz nafakayı böyle alamayacağız diye düşünebilirler. Burada hemen bir virgül koyalım. Biraz
0: Tamam,
1: merak etsin
0: tamamdır peki.
1: dinleyicilerimiz. Bir
0: Tamamdır.
1: müzik arası verelim. Sonrasında konuyu yine irdelemeye devam edelim.

Ailece devam ediyor. Avukat Sevilay Aslan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti ve biz de konuyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu durumda en azından 9 ay sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor bunun. Bundan sonra hakimler süresiz nafaka diyemeyecek. Ama dediğiniz gibi çok uzun süren evliliklerde, çocuğun küçük olduğu durumlarda kadının veya erkeğin işte kim alıyorsa ona nafakayı gerçekten mağdur oldu.

0: olduğu, artık iş hayatına atılamayacağı ya da atılmasının gerçekten çok zor olduğu durumlarda tabii ki buna uygun karar vermek gerekecek. O zaman nasıl işleyecek süreç?
1: Burada hakimlerin objektif iyi niyet kurallarına göre hareket etmesi gerekiyor. Yine yasadan kaynaklı ve yasayla aslında iyi niyet çerçevesinde sınırları çizilmiş şekilde. Şimdi temel amaç burada haksız edinilen gelirin engellenmesi aslında. Bazen olayların içerisinde şununla gerçekten karşılaşıyorsunuz. Sadece karşı tarafı zor durumda bırakmak için işe girmeyen, hayatını idame ettirmeyen, hayata bilerek tutunmayan ya da hayatın içinde bilerek olmayan, sadece karşı tarafa kendince ceza vermek adına bu nafakaları alan, talep eden, artırılmasını isteyen taraflar var. Öncelikle bunların bu yargılama sürecinde ayıklanması gerekiyor. Mutlaka bir algoritması gelişecektir ve bir süre konulacaktır. Bu süre makul süre olarak değerlendirilebilir. Makul süreyi neye göre değerlendirirsiniz? Diyelim ki boşanma kesinleşti. Boşanmadan sonraki tarafların içinde bulunduğu psikolojik, ekonomik ve sosyal durumları analiz edilir. Bu duruma göre çok iyi iş sahibi olan birisinin ortalama ayrıldıktan sonraki, hani bir sebepten işten ayrıldığını düşünelim. Ayrıldıktan sonra iş bulabilme süreci değerlendirilebilir. Bu süreç içerisinde belki bu süreçten birazcık daha fazla bu nafakayı destek olarak alması sağlanabilir. Bu daha hakkaniyete uygun olur. Ama o süreden sonra artık sen kendi hayatını idame ettirebilirsin şeklinde bir uygulamayla devam edilebilir. Şimdi bu durum biliyorsun aynı zamanda çocuklar için de geçerliydi. Yani tedbir nafakası 18 yaşına kadar verilmesi gereken, verilen ve yasayla düzenlenmiş bir nafaka. Aynı şey şimdi eşler için. Eşlere evlilik süresine kattıkları emeğe göre bir değerlendirme yapılabilir. 5 yıllık evlilikte belki hani evlilik süresinin %70'i kadarını nafaka olarak verilebilir, denilebilir. Bu da algoritmadaki kıstaslardan bir tanesi olabilir.
0: Çocuğun olup olmaması,
1: Çok
0: çocuğun
1: önemli
0: yaşı.
1: tabii ki çocuğun olup olmaması, çocuğa bakmakla yükümlünün daha çok velayetin hangi tarafta olduğuna göre de değişiyor. Artık velayeti şöyle de bir uygulamada şöyle değişiklikler de var çok fazla. Artık velayeti tek başına hani çocuğa bakmakla yükümlü anne gibi algılanıyordu. Bu algı da artık aslında çok değişti. Şu an velayeti anneler de çok fazla bazen almak istemiyorlar veya baba da velayeti almak için çok ciddi çaba sarf edebiliyor ve çocuğuna da gayet iyi bakabiliyor. Bu durumda da hani biz nafaka deyince hep akla kadınlar geliyor ama artık bu düzen içerisinde erkeklerin de nafaka alacağı sisteme doğru bir gidişin olduğu da aynı zamanda görülüyor. Dolayısıyla çocuğa bakmakla yükümlü olan anne ya da baba hangisi ise ona tabii ki bir destek ve yardımın yapılması gerekiyor. Bu nafaka adı altında çocuğun büyüme süresince, yaşına göre, içinde bulundukları sosyal duruma göre, çocuğun üstün yararını gerektirecek şekilde bir nafaka ödemesi yapılması zorunlu bence.
0: Bir de evet buyurun.
1: Diğer taraftan da kadınlar açısından hani hep kadınlar üzerinden değerlendiriyoruz. Aslında
0: Evet.
1: ben bunu çok sadece kadın erkek olarak da değerlendirmek istemiyorum ama zorda kalan taraf olarak hayatın içerisinde yeni düzenle katılması için yeni düzenlemelerin de getirilmesi gerekiyor ve zorunlu gibi görünüyor. Çünkü bu süreç sadece ekonomik bir süreç değil, aynı zamanda sosyolojik bir süreç, aynı zamanda psikolojik bir süreç. Olayın içerisinde çocuklar varsa onların bakım ve yükümlülüğü, bakım ve gözetim yükümlülüğü, onların eğitimi, bunlarla ilgilenmek de hayatın bu süreç içerisinde ekonomik olarak geldiği noktada bütün bu nafakanın belirlenmesinde ve ödenme süresinde önemli kıstaslardan olacaktır mutlaka.
0: Şimdi bunun haricinde bir de şöyle bir durum var. Mesela o nafaka ödemesi gereken taraf yanlış beyanda bulunabiliyor. Yani çok daha az kazanıyormuş gibi onda birini
1: Tabii.
0: gösterenler dahi var
1: Tabii,
0: kazandığı
1: tabii, tabii,
0: paranın.
1: tabii.
0: Ve bu yüzden karşı taraf mağdur olabiliyor. Ortak çocuk veya çocuklar mağdur olabiliyor. Bu tarz durumlar içinde belli düzenlemeler olur mu sizce ya da
1: Bu
0: bundan
1: tarz
0: sonra neler
1: durumlar
0: olacak?
1: için aslında düzenlemeler var. Şöyle iş yeri sahipleri genel olarak kendilerini SSK'lı hatta asgari ücretli olarak yasalda ve belgeli olarak bunu gösterebiliyorlar. Ama araştırmalardan sonra aslında o iş yerinin kendisine ait olduğu tespit edilmesi halinde gerçek gelirin yani reel gelirin tespitiyle birlikte nafakanın da miktarı belirlenebilir. Bunu tabii tespit edebilmek biraz mahkemenin araştırma yetkisine ki bu konuda araştırma yetkisi oldukça geniş. Biraz da tarafların bu konudaki talepleriyle ve ortaya koyacakları belgelerle

0: ilgili aslında. Hani mahkemenin kendiliğinden gidip bir insanın iş yeri sahibi olup olmadığını ya da sadece orada gerçekten SSK'lı asgari ücretle çalışan bir vatandaş olup olmadığını araştırma yapması çok mümkün olmuyor. Belki bu düzenlemelerde artık sistemin içerisinde gelir gider düzeyine çok rahat ulaşabiliyorsunuz aslında bir yerde. Ekonomik sicile hızlı
1: Tabii,
0: ulaşabiliyorsunuz.
1: tabii.
0: Adli sicile diğer yandan hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte sosyal sicile de hızlı ulaşabiliyorsunuz. Yani sosyal sicil de artık bundan sonra bence sosyal medya sicili hatta diyorum ben ona.
1: Evet,
0: Çok
1: oradan da çok
0: önemli,
1: rahat
0: çok önemli
1: ulaşılabilir,
0: oldu.
1: evet.
0: Tabii çok çok önemli oldu.
1: Hı.
0: Orada yapmış olduğunuz yayınlar bile sizin aslında bir yerde ekonomik seviyenizi, harcama kapasitenizi gösteren etkenlerden, gösteren durumlardan, gösteren belgelerden birisi. Bütün bunların gerçekliğini mahkemenin önüne ibraz ettiğiniz zaman daha adaletli bir sonuç çıkacaktır. Ama en çok bu konuda fake durumlar, fake atanlar diyeyim ben ona. Yanlış beyanda bulunanlar ya da sadece nafaka ödememek için başka başka mesela sigortalı işinden ayrılıyor sadece nafaka
1: Tabii
0: ödememek
1: mal
0: için.
1: kaçırıyor mesela.
0: Evet, mal kaçırıyor veya aslında mal zaten kendisinin baştan itibaren başkalarının üzerinde
1: Tabii,
0: dizayn
1: tabii.
0: edebiliyor. Bunu çok ciddi kurgulayanlar var. İşte
1: Hı
0: bütün
1: hı.
0: bunların hepsi bu yargılama sürecinde tarafların da beyanlarıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve daha adaletli bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama her şeyden önce tabii ki hani pozitif ayrımcılık da kadına yönelik yapılması gerekiyor. Burada kadınla erkeğin eşitliğinden ziyade hakların eşitliğinin çok ciddi gözetilmesi gerekiyor. Özellikle çocuklara bakmakla yükümlü olan taraf hangi tarafsa o tarafa gerekli tüm sosyal yardım ve desteklerin yapılması gerekiyor. Bu yasa dileriz bunların hepsini kapsıyordur diye.
1: Umarız öyle olur
0: Evet,
1: ve dediğiniz gibi
0: diliyoruz.
1: 18 yaş da bazen hatta çoğu zaman yeterli
0: Şu an çok küçük
1: olmayabiliyor.
0: aslında 18
1: Evet, yani
0: yaş
1: o çocuk
0: baktığınız zaman,
1: işe
0: evet,
1: giremeyecek tabii ki o
0: giremeyecek.
1: yaşta, mümkün değil. Onunla ilgili de yine belki düzenlemeler gelir ya da onunla ilgili tekrar bir dava açılıp yine o hakkı elde etme durumu galiba söz konusu
0: Evet, işte
1: olabilir.
0: yasalar bu konuda şöyle söylüyor. Halin icabı diyoruz biz ona en geniş anlamda, en geniş tabiriyle.
1: Hı.
0: Halin icabını açtığınız zaman ne çıkıyor karşınıza? Türkiye'de 18 yaşında çalışan eminim çok fazla genç
1: Ne
0: yoktur.
1: tabii
0: Yani
1: ki. Tabii ki
0: çok
1: her eki
0: çok
1: şimdi. Evet.
0: evet, çalıştırmak 18 yaş bize şu anda çok da küçük çocuk olarak
1: Tabii,
0: geliyor.
1: tabii ki.
0: Genç bile değil.
1: Hı.
0: Aslında ergen diyoruz biz onlara ama
1: Hı.
0: onların hayat gelişimleri de zaten çok çalışmaya müsait olmuyor gibi görünüyor. Bu sistemin buna uygun şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Eğer hani böyle bir durumda karşı karşıya kalındığında 18 yaşındaki çocuğa iş bulabilme imkanlarının artırılması, onlara çeşitli desteklerin sağlanması gerekiyor. Çocuğun yaşamıyla birlikte kadın ya da erkeğin hayatını idame ettirmek adına çeşitli desteklerin sağlanması gerekiyor. Belki buralarda adalet birazcık daha kendini bulur, daha da yerini bulur. Hem taraflar açısından da daha düzgün olur. Aksi halde şu da çok kötü bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Tek geçim kaynağı gerçekten nafaka olan insanların da nafakasını kestiğiniz zaman çok ciddi toplumsal problemlere sebep olacak olaylarla da karşı karşıya kalabiliriz. Onun için konu da çok önemli ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu konuda gerçekten adaletli bir gerekçe yazmış olsun.
1: Umuyoruz öyle
0: Hı
1: olur.
0: hı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
0: Ben teşekkür
1: aktardıklarınız
0: ederim.
1: için. Avukat Sevilay Aslan bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşça kalın. Anne,
2: baba,
1: çocuk, bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Ülkemizde her gün yaklaşık 3200 trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazalar sonucu her yıl yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybederken 280 bin kişi de yaralanıyor. Trafikte sürücülerin, yolcuların ve yayaların can güvenliğini artırmak için gereken önlemleri yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün yalnızca 2 dakikada anlatıyor. Haftanın her günü

0: Yalnız değilsiniz.
1: Klasik müzik bestecileri deyince aklınıza hemen erkek besteciler geliyor değil mi? Çok sesli müziğin biçimlendiği Orta Çağ'dan 19. yüzyıl sonlarına dek kadınların beste yapmak gibi bir işe yönelmesi sık rastlanan bir şey değildi. Onlara uygun görülen şey ev işleriyle meşgul olmak, yemek pişirmek ve çocuk büyütmekti. Bu yüzden elbette tarihe geçen erkek bestecilerin sayısı çok daha fazla. Ama bazı kadınlar toplumun tutucu bakış açısından sıyrılarak ya da eserlerini takma bir erkek ismiyle yayınlayarak adını besteci olarak tarihe yazdırmayı başardı. Onlardan birkaçını tanıyalım. Clara Josephine Wieck, 1819'da Almanya'nın Leipzig şehrinde doğmuş, romantik dönemin önemli piyanist ve bestecilerinden biriydi. Alman besteci Robert Schumann'la evlendikten sonra adını Clara Schumann olarak duyurdu. Bir yandan konserler verirken bir yandan da öğretmenlik yapan Clara 59 yaşından itibaren 14 yıl boyunca Frankfurt Yüksek Konservatuvarı'nda piyano dalında profesör olarak çalıştı. Çeşitli piyano ve oda müziği eserlerinin yanı sıra bir de piyano konçertosu besteledi. Orta Çağ Avrupa'sında oldukça tanınan kadın bestecilerden biri de rahibe Hildegard'tı. Hildegard yalnız müzik alanında eser vermemiş, doğa tarihi konusunda kitaplar yazmış, yeni bir alfabe de icat etmişti. Dönemin çok beğenilen ünlü oratoryolarından biri ona aitti. Francesca Caccini, 16. yüzyılda yaşayan ve Hildegard'dan sonra en çok tanınan kadın bestecilerdendi. İtalyan besteci önce güzel sesiyle ve şarkılarıyla ün yapmış, sonra da besteleriyle kendini kabul ettirmişti. Bestelediği 5 operadan ne yazık ki yalnızca biri günümüze ulaşabildi. Parisli Elisabeth Jacquet de la Guerre, çalgı yapımcısı ve müzisyen bir ailenin kızı olarak 17. yüzyılda dünyaya gelmişti. Genç yaşlarda müzisyen olarak saraya kabul edildi ve çağdaşları olan bestecilerin aksine çok farklı alanlarda besteler yaptı, eserler verdi. Ağabeyi ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın gölgesinde kaldığı için fazla tanınmayan Maria Anna da yetenekli bir müzisyendi. Üst sınıflardan saygın bir kadının beste yapıp enstrüman çalarak hayatını kazanmasına sıcak bakılmadığı için 19 yaşında evlendirildi ve müziğe veda etmek zorunda kaldı. Oysa küçük yaşlarda ağabeyi ve babasıyla birlikte Avrupa turnesine çıkmış, çevresinde en az ağabeyi kadar o da hayranlık uyandırmıştı. İzin verilse belki Amadeus'u bile gölgede bırakacak besteler yapacaktı. Kim bilir?
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 1952 olimpiyatlarına Türkiye 52 sporcuyla katıldı. Millilerimiz atletizm, basketbol, güreş ve futbol branşlarında kıyasıya mücadele etti. Güreşçilerimiz serbest stilde minderi rakiplerine dar etti. 1951 Akdeniz oyunları şampiyonu Hasan Gemici 52 kiloda güreşti. İngiliz ve İtalyan rakiplerini tuşla yendi. 5 müsabakanın 4'ünü kazanan Gemici altın madalyaya uzandı. 1951 Akdeniz oyunları şampiyonu Bayram Şit 62 kiloda yarıştı. Katıldığı 6 müsabakanın tamamını kazanan güreşçimiz Fransız, Finli ve Amerikalı rakiplerini tuşla yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Oyunlarda bronz madalyayı alan Adil Atan 5 müsabakanın ikisini kazanarak 3.

0: Julie'ye uzandı. Adil Atan sonraki yıllarda kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. 1956'da Dünya Kupası birinciliğini ve 1958'de 40 Pınar baş pehlivanlığını kazandı. Dereceye giren 7 güreşçimiz Olimpiyat Onur Kütüğü'ne adını yazdırdı. Türkiye, 46 ülkenin katıldığı 1952 Helsinki Olimpiyatlarında ikisi altın, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla 16. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Amcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yılın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödediklerini iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğinin altını çizdi. Koç topluluğu 100. yıl törenine katılan Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik, Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor, Washington iyi gittiğini öne sürüyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen 4. tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı, ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Farklı bölgelere yönelik son saldırılarda 11 Filistinli daha katledildi. Ateşkesten bu yana can kaybı 947'ye yükseldi. Hamas, İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

gibisin. Katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli azdan.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Saat 6.
3: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'i resmi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve savunma sanayindeki işbirlikleri ele alınacak. Fidan'ın Myanmar'daki iç savaştan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret etmesi planlanıyor. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlı politikalar sayesinde işsizlik tek haneli seviyesini sürdürmektedir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam artırıcı politikaların devam edeceğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin katılımcı demokrasinin örneği olduğunu söyledi. 2025'te CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru oldu dedi. Çocuk CİMER platformunun hayata geçirileceğinin müjdesini de paylaştı. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. İran asıllı şarkıcı Muhsin Namcu 13 Haziran'da Ankara'daki konserine izin verilmedi. Açıklama Çankaya Kaymakamlığı'ndan geldi. Açıklamada İran asıllı Muhsin Namcu'nun 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir ifadeleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik, Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor, Washington iyi gittiğini öne sürüyor. Haberleri sunduk.
3: Denizlerimizde hava durumu.
2: Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu.

Durumu parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 10 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı Sayın Işık Aktaş Hanım efendi. Işık Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Işık Hanım, size bağımlılıkları sormak istiyorum. Öyle bazı bağımlılıklar var ki kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyor, o teslimiyeti kırıyor. Hatta toplum üzerinde de çok olumsuz tesirleri oluyor. Biraz bunları konuşabilir miyiz?
2: Giriş yaptığınız yer doğru. Çünkü bu bir şeytan tuzağıysa bunun büyük bir amacı olması gerekiyor. Bu büyük amaçla da kesinlikle Allah'ın kitabından uzaklaştırmak, kişiyi zikirden uzaklaştırmak, böylece bireysel anlamda bir çöküşle beraber toplumun çöküşüne doğru giden bir yol çizen büyük bir tuzak üzerindeyiz. Tekvir suresinde bundan bahsediyor Rabbimiz. Kur'an'ın ne olduğu ile alakalı. Diyor ki Tekvir suresinde, Kur'an herkes için akılda tutulması gereken bir bilgiden, zikirden başka bir şey değildir. İçinizden dosdoğru olmayı tercih eden herkes için. Bu önemlidir bizim için, önemli bir bilgidir. Çünkü Kur'an'ın ne olduğu ile alakalı, zikir olması ile alakalı ve birazdan bakacağımız Maide suresi 90-91 ve Bakara suresi 219. ayet-i kerimelerde geçtiği gibi Rabbimiz içki ve uyuşturucu çeşitlerinden, kumardan, meysirden, bunlardan uzak durmamız gerektiğini söylüyor. Bunların şeytan pislikleri olduğunu ve bunları bizi tamamen zikirden uzaklaştıran faktörler olduğunu söylüyor. Evet. Bu konuda bizi uyarıyor.
1: Bir de şöyle bir şey var Kur'an-ı Kerim'de, mesela günaha dadanmak diye bir ifade hatırlıyorum. Günaha dadananların ebedi cehennemde olacağını Cenab-ı Allah beyan buyuruyor bazı ayet-i kerimelerde. Bu tabii günahın nev'iyle çok alakalı bir şey. Bağımlılık, günaha dadanmak aynı şeylerdir diyebilir miyiz acaba, ne dersiniz?
2: Bunu sadece içki uyuşturucu olarak da aslında düşünmemek lazım. Kumar tabii, olarak düşünmemek tabii, lazım. Tabii. Bugün telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, birçok bağımlılıktan bahsediyoruz.
1: Uyuşturucu bağımlılığı.
2: Evet, akla örten, aslında bizi Allah'ın zikrinden uzaklaştıran her türlü faktör, Allah'ın zikrini yapmaya engelleyen her türlü faktör tabii ki de bağımlılığın bizim için giriş kapısıdır. Günaha dadanmak aslında tam tersinden düşündüğümüz zaman ilk Adem Aleyhisselam'ın kıssasından itibaren bir baktığımız zaman şöyle de düşünebiliriz. Şeytan kopuş gününe kadar bir süre istiyor Rabbimizden. Diyor ki senin salih kullarını, salih kulların dışında birçok kişiyi yoldan çıkaracağım. Rabbimiz de diyor ki benim salih kullarım dışında birçok kişiyi yoldan çıkartacaksın. O yüzden bakmamız gereken bu kısa aslında her müminin bilmesi gereken başlangıç noktası Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü neden? Ben salih kul olarak yoldan çıkamayacak bir donanımdaysam, bu dirayetteysem beni hiçbir şey yoldan çıkartamaz. Tabii ki de bizim amacımız büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlar konusunda da affedilmek. Böyle bir ümidimiz
1: tabii,
2: var.
1: Tabii. Bu bir şuur meselesi ama yani insanın kendi imanının idrakinde olması ciddi bir şuur meselesi. Herhalde şöyle bir durum da var. İnsan iman ediyorsa iman etmek, yani inandığın şeyden emin olmak gibi bir yan anlamı da var bunun, malumunuz. Bu şuura da kendiliğinden sahip olması gerekir. Yani iman beraberinde bir şuur getiriyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu kendine yönelik öz eleştiri yapabilir anladığımız kadarıyla.
2: Tabii ki bu bir idrak meselesi.
1: Evet.
2: Çünkü zikir bir idrak meselesidir. Zaten hamrın günah olması da aklı örtmesi, idraktan bizi uzaklaştırması, Allah'ın zikrini yapamıyor olmamız, bu günahın bizim için ne kadar sıkıntılı bir durum olduğu ile alakalı. Çünkü bu topluma baktığımız zaman bugün bazı yıllar açısından göstergeler, bazı yıllar açısından grafikler sunuluyor önümüze. Açıkçası bu grafikleri şöyle bir incelediğimiz zaman ilk önce bakmamız gereken nokta şu: bu grafik neden benim elimde var? Neden böyle bir grafiğe bakıyorum? Neden böyle bir grafiği ya da sunuyorum ya da

0: uyuşturucu üzerine seminerler yapılıyor. Uyuşturucu bağımlılıklar üzerine okullarda birçok uyarılar yapılıyor. Ebeveynler üzerinde, toplum üzerinde birçok savaşlar var. Bunları en başta devlet olmak üzere STK'lar ve bireysel anlamda bizim müminlerin çabasıyla beraber. Ancak bizim sorgulamamız gereken şey biraz daha temelde olduğunu düşünüyorum ben. Neden böyle bir grafik, böyle bir mümin olduğunu iddia eden bir toplumun elinde olsun? Bugün baktığımız
1: bu temel
0: zaman
1: dediğiniz şey kişinin kendi hesaplaşması mı yoksa?
0: Elimizdeki grafikler uyuşturucu kullanımıyla alakalı. Bugün baktığımız zaman 25 ile mesela
1: anladım.
0: En basit grafikler önünüze şu şekilde çıkıyor. Bugün uyuşturucu, kumar ya da işte bu tür alışkanlıkları, alkol alışkanlıkları, sigara alışkanlıkları en fazla 25 ile 34 yaş aralığında. Daha sonrasında onu 19 ile 22 yaş arası takip ediyor. Bugün 12-13 yaşına kadar düşmüş durumda.
1: Evet, şimdi, evet, öyle maalesef.
0: Şimdi bakın işte bu grafikler size bunu okuttururken bizim bu grafiklerden alacağımız rakamlar bizim için bir veri olmamalı aslında.
1: Anladım. Neden?
0: Şöyle.
1: Yanıltıcı olmak mı yoksa bir hedefe yönlendirmek gibi bir gayeden
0: Bu
1: dolayı mı acaba?
0: grafikten ben utanıyorum Yalçın Bey. Böyle bir grafik olmasına utanıyorum. Bir mümin toplumun içerisinde benim elime verilen bu grafikten utanıyorum. Çünkü
1: Maalesef.
0: yıllar bazında bir grafik yükselmesi var.
1: Maalesef.
0: Bundan
1: Maalesef.
0: 20 yıl öncesine kadar grafikler şöyle söylüyor. Bundan 20 yıl öncesine kadar işte 25 ile 34 yaş arasında kullanım varken bugün 13 yaşlara kadar
1: Ya,
0: düşmüş durumda.
1: evet,
0: Şimdi bunları
1: maalesef.
0: okurken biz bunları bilgi olarak aktarıyoruz karşı tarafa. Bunu bir veri olarak aktarıyoruz. Ama bir müminin temelde düşünmesi gereken şey neden bu grafik toplum olarak benim elimde var? Neden bu insanlar, bu kadar insan grafiğin içerisinde? Neden 80 milyon ya da 8 milyon bir nüfusun içerisinde bir mümin olarak, insanlar olarak, inansın inanmasın, bu grafik neden bizim elimizde ve insanlar neden bunun içerisinde? Bu bireysel anlamda kişiyi zikirden uzaklaştırmakla beraber
1: Öyle,
0: topluma sirayet
1: öyle.
0: ettiğinde tamamen ailede başlayan bir çöküş, dağılma, bireysel, kişisel, psikolojik bozukluklarla beraber tamamen Kur'an'la sizin irtibatınızı bitiren, artık ona dönüşünüzü zorlaştıran
1: Öyle
0: ve toplumun
1: maalesef. Evet,
0: çöküşünde
1: evet.
0: biz bunun altından nasıl kalkacağız diyerekten artık çıkılmaz bir noktaya gittiğiniz bir süreç. Maide suresi 90 ve 91'de Rabbimiz şöyle söylüyor. Ey inanıp güvenenler, içki ve uyuşturucu çeşitleri, kumar çeşitleri, sunaklar ve piyango şeytan işi pisliklerdir. Öyleyse onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız. Şimdi burada bir kere müminin ilk önce durması gereken ayet-i kerime Ahzab suresi 36. ayet-i kerime. Çünkü burada Rabbimiz kesin bir hükümle bize müthiş bir uyarı veriyor. Diyor ki Ahzab 36'da Allah ve Resulü bir işe karar verdiği zaman artık mümin bir erkeğin ve mümin bir kadının o konuda tercih hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse açık bir şekilde sapmış olur. Demek ki kitapta şöyle bir hüküm var. Rabbimiz diyor ki ben ve elinizdeki bu kitap Allah'ın Resulü bir hükmü ben haram kıldıysam ya da size bir helal kapısı açtıysam girmeniz gereken o girmemeniz gereken kapılardan giriyorsanız bu artık saptığınızı gösterir.
1: Evet.
0: O yüzden bireysel anlamda toparlanmamız ve toplumun da bugün yaşadığımız aslında grafiklerden daha öte mahallelere indiğimiz zaman büyük bir bataklık içerisinde olduğumuzu gördüğümüz bu konudan ivedikle kurtulmamız gerekiyor.
1: Maalesef öyle. Ama bir müzik arası verelim müsaadeniz. Işık Hanım devam edelim. Tamburi Cemil Bey'in Hicazkar Peşrevini TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Işık Hanım tabii bir çocuğun bir yola yönelmesinde yaşadığı çevrenin çok önemli etkisi vardır muhakkak. Bunu gözlemlemişsinizdir. Hele okullarda aynı yaş grubundaki çocukların birbirleriyle olan ilişkileri, akran zorbalığı diye son zamanlarda yükselen bir şey. İsterseniz buralara girip bir de konuyu buradan ele alalım. Ne dersiniz?
1: Bu mesele gerçekten önemli. Aile içerisindeki eğitimin de üzerinde kalan bir mevzu. Anne baba elinden gelen her şeyi yapsa dahi, İslami eğitim tamamıyla çocuğa verilse dahi, aile içerisinde mutlu olan bir çocuğun ne olursa olsun dışarıdaki hayatına baktığımız zaman akran zorbalığında bu tür günahlarda, bu tür suçlarda maalesef meyledip yenik düştüğünü görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu da okulda, dışarıda, sosyal hayatında karşı karşıya geldiği, birlikte olduğu arkadaşlarının seçimiyle alakalı. Bakın burada Furkan Suresi 27 ve 29. ayet-i kerimelerde aslında arkadaş seçiminin ne kadar önemli olduğuyla alakalı Rabbimiz bize neler söylüyor. Bunu ahirette söylememek açısından burada kendimize düstur edinmemiz gerekiyor. Müsaade ederseniz okuyayım.
0: Estağfurullah, lütfen.
1: Furkan Suresi 27 ve 29. ayet-i kerimelerde diyor ki Rabbimiz, yanlış yapan her kişi o gün iki elini ısırarak şöyle der: keşke bu Resul ile aynı yolu tutsaydım. Yazık ettim kendime. Keşke falanca kişiyi samimi dost edinmeseydim. Doğru bilgi Allah'ın kitabı bana geldikten sonra beni ondan uzaklaştırdı. Şeytanlar insanı yüzüstü bırakır. İşte bugün yaptığımız arkadaşlıklar, bugün kurduğumuz bağlar, bugün kurduğumuz dostluklar bizi doğru yolda sağlamlaştırırken başka bir yerde
0: Evet.
1: bataklığa doğru da sürükleyebilir.
0: Ahirette de biliyorsunuz bu eski dostların çatıştıklarını görüyoruz. Yani dünyada bu şekilde yanlış yol üzere dostluk kuranların, hatta küfür üzere dostluk kuranların çatışmalarını Allahu Teala anlatıyor. Işık Hanım, acaba akran zorbalığını şöyle bir tarafa bırakalım. Birbirine zorbalık yapmayan iki ortaokul lise öğrencisini düşünelim. Bunların birbirinden etkilenme yüzdeleri çok fazla. Arkadaşım bunu yapıyor, ben de yapıyorum. O seviyor, ben de seviyorum gibi bir şey de var. Yani hepimizin gençliğinde böyle şeyler yaşamışızdır. Arkadaşımızın yolundan gideriz. Hani bir atasözü var bizde. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Böyle bir durum da söz konusu ama.
1: Bunu şöyle de anlayabiliriz. Bu sadece çocuklar için geçerli bir mesele değil aslında. Bu
0: Elbette.
1: erişkinler ve yetişkinler için de geçerli. Bugün biz 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda da en yakın olan kişi bazen ailemizden daha bize yakın olabiliyor. Bazen dostumuz dediğimiz arkadaşımızın tavsiyesi anne baba ya da kardeşimizin ya da eşimizin ya da belki de çok yakın akrabalarımızın doğru tavsiyesinden daha cazip gelebiliyor. Bu kişinin fıtratında olan bir konu. İşte en başta söylediğimiz gibi salih kulların müstesna olmak üzere çoğunu yoldan çıkartacağım. Bizim bu işe Kur'an'la son vermemiz gerekiyor. Ne
0: Evet.
1: kadar rehabilitasyon merkezi açılırsa açılsın, ne kadar bağımlılıktan kurtulmak üzere ilaçlar kişiye verilirse verilsin, enjekte bir yere kadar bizim yapmamız gereken şey Kur'an'a dönmek, Allah'ın ne dediğini anlayıp kavrayıp hayatımıza tamamen yöneltmek ve bununla amel etmek bizi ancak bu işlerden elimizdeki kitap kurtarabilir.
0: Doğru. Haklısınız ama işte burada mesele kitabı önemsemek, kitabı ciddiye almak, o kitabı gönderene iman etmek gibi başlangıçlar karşımıza çıkıyor. Bu başlangıçları terk ettik sanki toplum olarak. Yani Allah kullanıyoruz, Allah lafzı celalini, ama Allah'ın kim olduğundan bir haberiz doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla böyle olunca sanki o kitabı indireni bilmiyoruz. Kitap da bizim için, hani eskilerin tabiriyle, bu Kur'an'da da yer alır, eskilerin bir masalı oluveriyor birdenbire. Bunun üzerine gitmiyoruz.
1: Şu konuda rahat olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ne olursa olsun kişinin herkes imtihan üzere gelmiştir bu dünyaya.
0: Hiç
1: Zariyat
0: şüphesiz.
1: suresinde Rabbimiz diyor ki ben cinleri ve insanları bana kul olsun, kulluk etsinler diye yarattım. Buna baktığımız zaman herkes imtihanı gereği bu kitapla tanışacak burada. Tabii kitabı iletip iletmemek bu kitabı bilenlerin elinde olanların sorumluluğudur. Çok büyük sorumluluğudur. Tabii ki de tebliğ etmek her mümin üzerine farzdır. Her mümin ben bu kitaba iman ediyorum diyen kişi üzerine farzdır. O yüzden bizim yapmamız gereken şey ne olursa olsun imtihan üzere gelen bütün insanlığa elimizdeki kitabı en güzel şekilde karşı tarafa ayetlerini çarptırmadan Allah'ın ne dediğini dosdoğru söyleyerek hak üzere onları bu kitaba çağırmak.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden.
0: Tavsiyeniz çok değerli. Efendim, araştırmacı Işık Aktaş Hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak ilahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar, ahlaki çöküşe karşı neler yapabiliriz başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'dan nefsimizi terbiye etmek üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi dinleyeceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Âl-i İmran Suresi 92. ayetten 101. ayete kadar. Okuyan Amir Ateş.

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله

0: Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendilerine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Ey Muhammed, de ki doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan isnat ederse işte onlar zalimlerdir. Ey Muhammed, de ki Allah doğru söyledi. Doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun. O puta tapanlardan değildi. Doğrusu insanlar için kurulan ilk ev Mekke'de dünyalar için mübarek ve doğru yol gösteren Kabe'dir. Orada apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hac etmesi gereklidir. Kim inkar ederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerden müstağnidir. Ey Muhammed, de ki ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki ey kitap ehli, siz doğru olduğuna şahitken niçin inananları Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek ondan çeviriyorsunuz? Allah işlediklerinizden gafil değildir. Ey inananlar, kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız inanmanızdan sonra sizi kafir olmaya çevirirler. Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir.
1: İmanımızı kemale erdiren müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Programımız ilahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar'ın Ahlaki Çöküşe Karşı Neler Yapabiliriz başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd, Efendimize salat ve selam ediyor. Siz değerli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzeriniz olsun değerli kardeşlerim. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. İmanımızın gereği olarak hayatımızı salih amellerle, hayırla, hizmetle, insanlara faydalı olarak, güzel ahlakla, güzel örnekle değerlendirmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Bugünkü sohbetimizde biraz ahlaki problemlere değineceğiz. Hayatımızda yaşadığımız maalesef insana, Müslümana yakışmayan birçok olumsuzluklar görüyoruz. Evrensel olan bir yüce İslam'ın mensupları olarak, ahlaki güzelliği bize anlatan dinin mensupları olarak çevremizde gördüğümüz ahlaki davranışlara, hakka, hukuka aykırı olan gayri ahlaki davranışlar, sözler bizi üzüyor. Dolayısıyla dinimizin bu konudaki mesajlarını siz değerli kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. Bize emanet edilen bu kısa vakit içerisinde. Şimdi bazı olumsuzluklara işaret edecek olursak, mesela Müslümana yakışmayan emanete hıyanet etmek, yani kendi bedenine, çocuklarına, ailesine, onlara sahip çıkmamak veya kamu malına zarar vermek, kamu emanetine hıyanet etmek, yani vatana, millete, devlete ihanet etmek, bunlar hep emanete hıyanet bağlamındadır. Asla Müslümanların yaşadığı bir ülkede bunların olmaması lazım. Kamu malını zimmetine geçirmek, yine kaçak elektrik ve su kullanıp başkalarına bunun parasını ödetmek, hak ve yetkiyi kötüye kullanmak, hayatın değişik alanlarında adaletsizlik yapmak, rüşvet alıp vermek, hazineye, belediyeye, vakıflara, kamu kurumlarına ait menkul ve gayrimenkulleri şahsi çıkarlar için kullanmak, havayı, suyu, toprağı kirletmek, çevreye zarar vermek, israf etmek. Bakın bugünlerde su problemi yaşıyoruz. Küresel ısınma diye bir problem var. Allah bizi açlıkla, susuzlukla değerli kardeşlerim imtihan etmesin. Bu evimizin musluğundan akan suyu amacının dışında kullanmak, abdest alırken, banyo yaparken veya herhangi bir temizlik yaparken suyu ihtiyaçtan fazla kullanmak israftır, savurganlıktır, haramdır. Ahlaki değerlerimizle, dinimizin genel prensipleriyle bağdaşmamaktadır değerli kardeşlerim. Yine vakıf mallarına zarar vermek, trafik kurallarına mesela uymamak, bir sürü mal ve can kaybına yol açan trafik problemleri yaşıyoruz. Yani trafikler Allah korusun. En çok insanımızı bugün trafikte kaybediyoruz. Bunlar neden oluyor? Yani hakka hukuka riayetsizlikten, ahlaki kurallara, yani trafik kurallarına uymak aynı zamanda bir Müslümanın dini görevidir, ahlaki görevidir. Bunlar yaşanıyor değerli kardeşlerim. Komşuyu rahatsız etmek, gürültüyle, yüksek sesle televizyonu açarak, müzik dinleyerek, yerleri kirletmek, sigara izmaritlerine atmak, sigarayla çevreyi kirletmek, insanlara kötü örnek olmak, sözünde durmamak. Buna benzer değerli kardeşlerim, yani sözle, davranışla bir Müslümana yakışmayan gayri ahlaki davranışlar, bunların hepsi, hiçbirisi Müslümanlıkla, dinle, dindarlıkla bağdaşmaz. Yani ben namaz kılıyorum, ben kelime-i şehadet getirdim, Müslümanım diyen bir insanın hayatında bunların olmaması gerekir. Değerli kardeşlerim, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan bir insan, yani kelime-i şehadet getiren bir insan, Allah'a karşı, insanlara karşı çok önemli, kapsamlı görev ve sorumlulukları yüklenmiş demektir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen bir insan gönülden bunu söylediği zaman Müslüman olur. Bunu söyleyen Müslümanın Rabbine karşı, yaratıcına karşı, kendi bedenine karşı, eşine karşı, çevresine karşı görev ve sorumlulukları vardır. İşte bu kelime-i şehadetin getirdiği sorumluluklardır. Mesela İbrahim suresinin 24 ve 25. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala, bakın imanımızı neye benzetiyor? Biz Müslümansak Müslümanlığımızın gereğini hayata taşımamız gerektiğini Allah-u Teala bize ifade etmek için şöyle buyuruyor. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten dayyibeten keşeceretin dayyibetin. Bir farkındalık oluşması için Allah-u Teala böyle bir ifade kullanıyor. Görmez misin? Bakın diyor Allah o güzel kelimeyi, yani kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, o imanı neye benzetiyor? Güzel bir ağaca benzetiyor. İyi anlayalım diye. İmanımızın meyvelerini, olup olmadığını, tespitini yapalım diye Allah-u Teala böyle ifade buyuruyor. Diyor ki öyle bir ağaç düşünün ki esluha thabitun ve fer'uha fissema. O ağacın kökü yerin derinliklerindedir. Gövdesi ve dalları da gökyüzüne doğru uzanmıştır. Tü'ti üküleha küllehinin bi'idni rabbiha. Rabbinin izniyle o kökü derin, gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış. O ağaç Allah'ın izniyle her zaman meyve verir. İşte sizin imanınız da böyle olsun. Öyle bir meyve ağacı düşünün ki yaz kış hiç durmuyor. Yani zihninizde böyle bir ağaç canlandırın. Çok sağlam bir ağaç. Kökü derinlere uzanmış, yerin derinliklerine. Gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış ve her zaman meyve veriyor. İşte Rabbimiz bize ey kullarım sizin de kalbinizin derinliklerine yerleştirdiğiniz o iman var ya, o kelime-i şehadet var ya, ne yapsın? Onun gövdesi dalları olsun. Onun namaza dönüşsün o iman. Oruca dönüşsün, ibadete dönüşsün. Ondan sonra o iman ve ibadetler meyve versin. Güzel söz olarak, güzel ahlak olarak, hayır hizmet üreterek, insanlara faydalı olarak. İşte bunun farkına varırsak değerli kardeşlerim, hayatımızın bütün alanlarında güzel ahlakı da görürüz. Aslında biraz önce saydığım bazı olumsuzluklar vardı. Allah-u Teala'nın yine Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde ey iman edenler diye ayetlerine baktığımız zaman, ey iman edenler diye Allah-u Teala bize hitap ettiğine göre bizden görev istiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Bunları yerine getirdiğimiz zaman iyi insan, güzel insan oluruz, güzel ahlaklı insan oluruz. Bizim çevremize faydalı oluruz. Şer üretmeyiz, kötülük üretmeyiz, iyilik üretiriz. Mesela bunlardan bazı ayetleri paylaşalım. Yani ahlak da nasıl namaza dikkat ediyorsak, ahlaklı olmamız da mutlaka namazın gereği olduğunu bilelim değerli kardeşler. Bizim kıldığımız namaz bizden ahlaklı davranmayı ister. Bizim verdiğimiz zekat ahlaklı davranmayı ister. Tuttuğumuz oruç ahlaklı davranmamızı ister. Mesela Efendimiz buyuruyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki, akşama sağda solda insanların gıybetiyle, dedikoduyla, iftirayla uğraşır. Diliyle, kalbiyle, bakışıyla, kişiyle insanları yaralar. Onun tuttuğu oruç aç ve susuz kalmaktan başka bir şeye yaramaz. Demek ki bizim tuttuğumuz oruç bize ahlaki güzellikleri kazandırması lazım. Kul hakkı ihlallerinden sakınmamız gerekir. Bizim kıldığımız namaz bizi her türlü kötülükten uzaklaştırması gerekir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allah-u Teala öyle buyurur. Kıldığınız namaz sizi her türlü ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, sözde, davranışta, çirkinlikten alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki hayatımıza ahlaki güzellik

0: özellikler yansısın. Eğer bunlar yansımıyorsa o zaman tuttuğumuz oruçta, kıldığımız namazda eksiklik var, problem var değerli kardeşlerim. Bunlar önemli. Ya Allahu Teala sesleniyor. Ya eyyuhellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, Allah'a verdiğiniz sözlere bağlı kalın. Eğer siz gerçekten Müslümansanız, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldunuz ya, o zaman Allah'a verdiğiniz bir kulluk sözü var. 5 vakit namazı hakkıyla kılacaksınız. Namaz kılmıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Oruç tutmuyorsanız mazeretsiz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer kazancınıza haram katıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer midenize helal olmayan lokmaları indirdiyseniz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer eşinizin hakkını, hukukunu ihlal ediyorsanız Allah'a karşı yalan söylüyorsunuz. Eğer komşunuza eziyet ediyorsanız Allah'a yalan söylüyorsunuz. İşte Allah'a imanın gereği değerli kardeşlerimiz. Hayatımızın her alanında gerek Rabbimize karşı ibadetleri yapmak, gerekse birbirimizin hakkına, hukukuna riayet etmek, Allah'a verdiğimiz sözü tutmaktır. İşte ahlak da burada ortaya çıkar. Din nedir değerli kardeşim? Din imandır, inançtır. Kalbimizin derinliklerine yerleştirdiğimiz imandır. Din ibadettir. İmanın gereği olarak kıldığımız namazlardır, tuttuğumuz oruçlardır, zekattır, hacdır, ibadetlerdir. Din muamelattır. Birbirimizle ilişkilerimizdir. Eşimize karşı davranışımız dindir kardeşlerim. Hakka, hukuka riayet ettiğimiz zaman, eşler birbirinin hakkını koruduğu zaman dinin ve dindarlığın gereğini yerine getirmiş olur. Din muamelattır, komşularla ilişkilerdir. Komşunun hukukuna riayet ettiğimiz zaman muamelatı yapmış oluruz. İlişkilerimizde hakkı, hukuku esas almış oluruz. O zaman ahlaklı Müslüman olmuş oluruz. Efendim, din ticarette müşteriyi aldatmamaktır. Ticarette dürüstlüğü Allah emreder. Dürüst olduğumuz zaman hem kazancımıza haram katmamış oluruz hem de ahlaklı bir Müslüman olmuş oluruz. İşte ahlaki güzellikler iman temelli olarak böyle çıkar. Allahu Teala, ey iman edenler, akitlerinize, sözlerinize bağlı kalın. Ey iman edenler, birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın, borçlarınızı ödeyin. Demek ki birbirimize borcumuzu ödediğimiz zaman o zaman hakka, hukuka bağlı kalmış ahlaki değerleri yaşamış oluruz. Ya eyyühellezine amenü ittakullah ve kulu kavlen sedida. Ey iman eden kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a verdiğiniz sözün gereği olarak özünüzde, sözünüzde, işinizde dürüst olun. Yalan söylemeyin. Biz bu ayetin gereği olarak özde sözde dürüst olduğumuz zaman o zaman ahlaki problemleri ortadan kaldırmış oluruz değerli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batil. Ey iman eden kullarım, haksız yollarla, batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. Emeği sömürmeyin. Kamu malından çalmayın. Bakın değerli kardeşlerim, nerede bir ahlaki problem varsa o problemin aslında kaynağından kurutmayı Allahu Teala istiyor. Bir kere ey iman edenler diyerek iman akdine bağlı kalmamızı istiyor. Onun gereği olarak özde sözde doğru olmayı, kazançta helal haram duyarlılığına sahip olmayı Allahu Teala bizden istiyor değerli kardeşlerim. Bakın bir ayeti kerimede Allahu Teala Bakara suresinin 77. ayetinde gerçek dindarlığın ne olduğunu bize ifade ediyor. Bir insanın gerçekten ben Müslümanım, dindarım diyebilmesi için Allahu Teala şöyle buyurur. Leysel birre en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağribi. Yüzünüzü sağa sola çevirmeniz, şöyle böyle olmanız değildir iyilik, dindarlık. Bir insan ben dindarım demesi için şunlara sahip olması. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir vel kitabi ve nebiyyin. Önce bir insanın dindar olabilmesi için iman esaslarını kalbinin derinliklerine yerleştirmesi gerekir. Allah'a iman, Allah'ın peygamberine iman, meleklere iman, kitaplara iman. Yani iman esasları, amentüye inanmadan bir insan Müslüman olamaz. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaba iman, ahirete iman, yani kadere iman. Bütün bunlara inanmak Müslüman olmanın temel şartıdır. Peki ben bunlara inanıyorum hocam ama diğerlerini yapmıyorum. Dindar olamaz bir insan. Müslümanlığını tamamlamış olamaz. Ne yapacak? Ve atel male ala hubbihi devil kurba vel yetama vel mesakine ve ibne sebil ve sailine ve firrikab. Ayet-i kerime o kadar güzel bir sıralama yapıyor ki. O iman temeline dayanmış olarak diyor ki helalinden kazandığınız, çok sevdiğiniz o malı Allah rızası için zekatını vermek, zekatın da ötesinde böyle komşusu açken tok yatmamak, fakire, fukaraya, komşuya, efendim akrabaya, yetime, öksüze, çaresizlere yardım etmek. Dindarlık budur işte. Sahip olduklarınızdan imanın temeli üzerine bu işleri yapıyorsanız, fakire fukaraya yardım elinizi uzatıyorsanız o zaman siz Allah'ın sevdiği ahlaklı, dürüst Müslümanlardan oluyorsunuz. Peki bu da yeterli mi? Ve ekamet salih ve ate zekat, namazı da hakkıyla kılmak, zekatı vermek. Bununla beraber peki ben hocam Allah'a imanımda bir şüphe yok, Allah'a inanıyorum, iman esaslara inanıyorum. Elhamdülillah kalbinin derinliklerinde imanı yerleştirdim. Şükürler olsun. Allah iman nimetinden bizi mahrum eylemesin. İmanımıza zarar veren her türlü söz, düşünce, batıl inanış ve ideolojilerden cümlemizi korusun kardeşlerim. Ama imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Biraz önce sohbetimin başında İbrahim suresinin bir ayetini paylaşmıştım. Allah imanı güzel bir meyve ağacına benzetiyor. O meyve ağacı nasıl her zaman meyve veriyorsa sizin imanınız da meyve versin diyor. İşte o imanın meyvesi nedir? Namazı hakkıyla kılmaktır. Zekatı vermektir. Helalinden kazandıklarımızdan fakire, fukaraya, yetime, öksüze, garibe, gurabeye yardım etmektir. İşte dindarlığımız böyle gelişiyor. Peki bunları yaptım yine yeterli değil. Vel mufune bi ahdihim ida ahedu. Birbirinizle sözleştiğiniz zaman, birbirinize söz verdiğiniz zaman sözlerinize bağlı kalmaktır. Bakın ayet-i kerimeler hep bunu vurguluyor. Değişik ayet-i kerimeler, sevgili peygamberimiz hadislerinde bunu uyguluyor. Bu ayet-i kerimede de diyor ki birbirinizle yaptığınız akitlere bağlı kalmak iyilik, dindarlık budur diyor. Eğer yalan söylüyorsanız, akitlere bağlı kalmıyorsanız, eşinizle yaptığınız evlilik akdinin gereği olarak eşinizin hakkını, hukukunu gözetmiyorsanız, efendim yani hayatın her alanında hakka, hukuka riayet etmiyorsanız o zaman gerçek dindar olamazsınız. Ve sabirine fil ve'sâi ve'd-darâi ve hînel bes. Bir de sıkıntılı anlarda elinize geçen bütün tedbirleri aldıktan sonra üzerinize düşen görev ve sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra çaresiz kalırsanız, başka bir çare kalmazsa başınıza gelen sıkıntılara sabretmektir. Ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttakun. İşte özünde sözünde sadık olan, dürüst olanlar onlardır. Onlar Allah'ın sevdiği müminlerdir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimenin özeti şu. Bir insanın gerçek dindar olabilmesi için bir kere imanı kalbinin derinliklerine yerleştirmesi lazım. İmanının gereği olarak ibadetlerini hakkıyla yapmış olması lazım. Ondan sonra kazancından, helalinden yapacağı kazancından başkalarını faydalandırması lazım. Sözleşmelerine bağlı kalması lazım. Kimseyi aldatmaması lazım. Dindarlık budur değerli kardeşlerim. Bu ölçülere uyduğumuz zaman hayatımızda yaşadığımız birçok ahlaki problemler de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Allah rahmet eylesin. Aliye İzzet Begoviç, Bosna'nın bilge kralı, nur içinde yatsın. Gerçek bir Müslümandı, örnek bir liderdi. Onun şöyle bir sözü var. Diyor ki, yağmurluk yağmurlu havalarda sınanmalıdır. Bosnalılar şemsiye yağmurluk diyorlar. Diyor ki, bir yerden yağmurluk aldığınız zaman, yani şemsiye aldığınız zaman, acaba bu şemsiye yağmuru akıtır mı akıtmaz mı? Güneşe tutarak anlayamazsınız. Ne zaman ki yağmur yağar, onu açarsınız. Eğer o şemsiye su geçirmiyorsa, üzerinizi ıslatmıyorsa şemsiye sağlamdır. Peki buradan nereye geliyor? Diyor ki Müslümanın Müslümanlığı da hayatın içinde sınanır. Sadece kelime-i şehadet getirmekle sınanmış olmaz. Kelime-i şehadet getiren Müslümanın o kelime-i şehadetin gereğini yerine getirip getirmediği, kıldığı namazla, efendim ailedeki davranışıyla, ticaretteki dürüstlüğüyle, yani hayatın içinde sınanır. Hayatın içinde bir Müslüman imanının gereği olarak dürüst davranıyorsa, hakka hukuka riayet ediyorsa, sözünden el müslimu men selmel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden insanların zarar görmediği insandır. Hadis-i şeref gereğince diliyle, eliyle, bakışıyla, davranışıyla insanların gönlünü kırmıyorsa, efendim gıybetle, dedikoduyla, iftirayla insanlara hayatı zindan etmiyorsa, insanların malına, canına, namusuna zarar vermiyorsa, işte o insanın imanı hayatın içinde sınanmıştır. O insan iyi bir insandır, iyi bir Müslümandır. Rabbim bu değerlere uymayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşler, ahlaki güzellikleri sadece saymak yetmez. Yani işte din şudur, dürüstlük şudur. Bunları farkındalığa dönüştürmemiz gerekir. Yani biz değerlerin adamıyız. İnanç değerlerimiz var, milli değerlerimiz var, manevi değerlerimiz var. Bu değerleri ne zaman yaşarsak o zaman biz o değerlere uygun dindarlığımızı ortaya koymuş oluruz. Yani değerlerin sahibi olmakla değil, değerlerin adamı olduğumuz zaman gerçek Müslüman oluruz, ahlaklı Müslüman oluruz. Bu son derece önemlidir değerli kardeşlerim.
1: Değerli kardeşlerim, yayınımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti cümlemizin üzerine olsun. Selam ve dua ile.
2: İlahiyatçı yazar Dr. Muhnis Akar'ın ahlaki çöküşe karşı neler yapabiliriz konusundaki kıymetli açıklamalarını dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Varlık aleminin en nadide üyesi, vahye muhatap olan insanoğludur. Yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanı sıra imtihanı da beraberinde getirir. İnsan kimi zaman korkuyla, açlıkla, canıyla ve evladıyla, kimi zaman da varlıkla, servetle, makam ve mevkiyle imtihan olur. En büyük imtihanlardan biri de insanın nefsiyle mücadelesidir. Nefs, kulun içindeki olumsuz duyguların, meşru olmayan isteklerin, kötü huy ve fiillerin kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un dilinden nefsin bu özelliği şöyle anlatılır. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefs, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Sevgili dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde yaratmış, onu selim bir akıl, sağlam bir irade ve engin bir gönülle donatmıştır. Doğruyu yanlıştan ayırt etmesi için

0: ona Kur'an'ı ve peygamberlerin örnekliğini bahşetmiştir. Verdiği nimetleri gereği gibi kullanmasını ve nefsinin sınır tanımayan istekleriyle mücadele etmesini emretmiştir. Tercihlerini doğrudan yana yapan, iradesine sahip olan, nefsine dur diyebilen, günahlarından arınıp kendini ıslah eden kişi kurtuluşa erer. Nefsinin isteklerine boyun eğen, hevasının esiri olan, aklını kullanarak arzularını kontrol edemeyense hüsrana uğrar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hususu bizlere şöyle hatırlatmaktadır. Nefse ve onu şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyeti verene yemin olsun ki nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyana uğramıştır. Şimdi programımız Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın Nefsimizi Terbiye Etmek başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenlerim, her birinize sevgi, saygı, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Gönülleriniz huzur ile dolsun, evlerinizden bereket eksik olmasın. Bugün hakikaten her birimiz için önemli bir konu olan nefsimizi terbiye etme, nefsimizi kötülüklerden uzaklaştırma, nefsi Allahu Zülcelal'in ayetleriyle, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadisleriyle nasıl terbiye edebiliriz konusunu beraberce inşallah paylaşmaya, öğrendiklerimizi hayatımızı aktarmaya gayret edeceğiz. Nefis azgın olduğu zaman hep kötülüğü emreder. İnnen nefse le emmâratun bissû. Muhakkak nefis kötülüğü emreder. Ama nefis terbiye edilirse, nefis Allah'ın ayetleriyle, Resulünün öğrettiği hakikatlerle en güzel şekilde eğitilirse, Allah o nefsi cennete davet eder. Ya eyyetühen nefsün mutmainne, irci'i ila rabbiki radiyeten merziye, fedhuli fi ibadi, vedhuli cenneti. Ey huzura, itminana ermiş olan nefis, sen Rabbinden razı, Rabbinden senden razı olarak Rabbine dön, salih kullarımla cennete gir buyuruyor. Demek ki nefsimizi ıslah etmek, nefsimizi terbiye etmek ve onu kötülüklerden uzaklaştırmak bizim görevimiz. Yani nefis iyi ve kötünün mücadele alanı. Konuyla ilgili İslam tarihinden bir olayı sizlere nakletmek istiyorum kardeşlerim. Veda hutbesini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Arafat'ı hatırlayın. Bu ümmete son nasihatleri veriyordu Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Henüz 17 yaşında bir genç sahabi Fadale bin Ubeyd bu büyük konuşmaya şahit oluyor ve bize şu sözleri aktarıyor. Efendimiz buyuruyordu ki, dikkat edin, size mümini tanıtıyorum. O, insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Müslüman, elinden ve dilinden insanlara zarar vermeyendir. Mücahit, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden, muhacir ise hata ve günahları terk eden kişidir. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylediğinde İslam artık Mekke ile Medine'ye sığmıyordu. Müslümanlar dünya ile tanışıyordu. Servetle, güçle, imkanla ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin karşısındaki en büyük tehlikeyi görüyordu. Bu tehlike nefsin arzu ve ihtiraslarıydı, tamahkarlığıydı, doymayan isteğiydi. İşte bu yüzden buyurdu, gerçek cihat nefis ile olandır. Bugün de hakikate bir bakalım, değil mi? Ekranlar bizi kirletiyor, cebimizdeki telefonlar zaman zaman bizi yanlışa yönlendiriyor. Dijital medya bizi sınır

demektir, varlık demektir, bir şeyin kendisi, hakikati, zatı, insan demektir, can demektir, gönül demektir ama aynı zamanda heva ve heves demektir, bedenden yükselen süfli arzular demektir. Kur'an'da da hadislerde de nefis bazen ruh olarak, bazen insanın kendisi olarak, bazen kalp olarak, bazen de din kardeşi olarak geçer. Bir de nefsin başka bir yüzü vardır. İnsanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin, kötüye kayan tarafın kaynağı. İşte İslam geleneğinde nefis çoğu zaman bu yönüyle konuşulur. Kur'an'da buna dikkat çeker. Hadisler de bunu bize anlatır ve bizi uyarır. Çünkü nefis şeytanın vesveselerine açık bir kapıdır. Şeytan fısıldar, nefis kabul eder. Sonra ikisi de birlikte insanı sürükler. Ama iş işten geçince şeytan kenara çekilir. Nefse uyan yalnız kalır. Kur'an bunu haber verir ve buyurur ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Şüphesiz bir insanı yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Kıymetli dinleyenlerim, Allah insanı yaratmıştır. Nefsini de bilmektedir. İçinden geçenleri de, aklından geçenleri de ve Cenab-ı Hak buyurur ki nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Demek ki nefsin içinde kıskançlık var, bencillik var, tamah var, bitmeyen ihtiyaçlar ve ihtiraslar var. Bu insanın fıtratında vardır. Bakın Hazreti Yusuf kıssasında bile bunu görürüz. Mısır Azizi'nin hanımı onu çağırdığında Hazreti Yusuf da bir an arzu duyar ama hemen Allah'a sığınır ve şu söz Kur'an'da yer alır. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Yine de ben bütün duygularımla nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri hariç insan nefsi benliği kötülüğe sürüklemeye yatkındır. Kıymetli dinleyenlerim, peygamberler bile nefsin arzusundan bütünüyle korunmuş değildir. O halde kim benim nefsim tertemiz diyorsa fıtratı inkar ediyor demektir. Ama Rabbimiz merhametlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Allah ümmetimden onu yapmadığı veya konuşmadığı sürece kendi içinden geçirdiği şeylerden sorumlu tutmayacaktır. Yani kardeşlerim, aklına gelmesi günah değil, içinden geçmesi suç değil ama onu yapman, onu dile getirmen, onu hayata geçirmen işte orası imtihandır. İnsan iradesiyle karar verir ve kararının hesabını verir. Erdem hiç kötülük istek duymamak değildir. Erdem o istek geldiğinde ona hakim olmaktır. Kardeşlerim, şimdi geliyoruz işin en can alıcı yerine. Nefis var, arzu var, heva var. Peki ne yapacağız? Nefsi yok mu edeceğiz? Ezecek miyiz? Acı mı çektireceğiz? Hayır. İslam'ın yolu bellidir. İslam bize her şeyi öğretmiştir. Bunun yolu nefse ızdırap çektirmek değildir. Onu körletmek değildir. Onu yok saymak değildir. Dinimiz nefsi öldürmeyi değil, teskiye etmeyi öğretir. Arındırmayı öğretir. Terbiye etmeyi öğretir. Kur'an bu gerçeği şöyle bildirir. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki
nefsini arındıran

0: kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse ise ziyana uğramıştır. Kıymetli dinleyenlerim, demek ki kurtuluş nefsi arındırmaktadır. Kirletmek değil, kötülüğe gömmek değil ama terbiye etmek, arıtmak, güzelleştirmek. Peki bu nasıl olacak? Nefsi tezkiye etmek, çirkin huyları terk etmektir. Güzel ahlaka koşmak, güzel ahlak ile kuşanmaktır ve bunun yolu kendimizi hesaba çekmektir. Bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor: "Hasibu enfusekum قبل أن تحاسبوا." Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın. Çünkü kıyamet gününde hesap ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır. O zaman kıymetli dinleyenlerim, nefsin her emrettiğini yaparsak, ekranlar bizi istediği yere yönlendirirse, dijital medyanın o yaldızlı sahneleri bizi şehvetimize yenik düşürürse, şöhret peşinde koşarsak, kısa yoldan köşe dönme bahanesiyle sanal kumar belasına düşersek, nefsin bitmeyen hırslarıyla kötülüğe gidersek bizi kim kurtaracak? Onun için yüce kitabımız Kur'an nefsi terbiye etmeyi emrediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize, kısacası insanımıza nefis terbiyesinin önemini öğretmek zorundayız. Önce biz yaşamalıyız ve çevremize ışık olmalıyız. Nefis sadece bir düşman değildir. Nefis insanın kendisidir. İçinde iyilik de vardır, kötülük de, fazilet de vardır, zaaf da vardır. İşte imtihan buradadır. Nefisle mücadele. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü şöyle veriyor. Bakın kardeşlerim, mükemmel bir ölçü bu. El keyyisu men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt vel âcizu men etbe'a nefsehu hevâhâ ve temennâ alallâh. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı, ahmak kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. O zaman kendimize sormalıyız. Gözlerimiz ekranlarda kirleniyor mu? Vaktimiz internetin karşısında tükeniyor mu? Acaba biz Allah'ın verdiği ömrü Rabbimizin rızasına uygun geçirebiliyor muyuz? Nefislerimizi oruç tutarak, nefislerimizi zekat vererek, nefislerimizi kötülüklere engel olarak terbiye edebiliyor muyuz? Ve Kur'an bizi uyarıyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Şeytan sizi Allah ile, yani onun affına güvendirerek aldatmasın. En kolay çözüm yollarından birisi de maalesef günümüzde şu: Allah affedici değil mi? Kardeşlerim, Allah şüphesiz affedicidir. Ama sürekli biz isyan edersek, ona kulluğumuzu en güzel şekilde takdim etmezsek, istek ve arzusu peşinde koşarsak, şeytanın askeri olursak Allah bizi nasıl affedecek? Kardeşlerim, nefis tek başına hareket etmez, bunu da bilelim. Ya şeytandan beslenir ya melekten ilham alır. Şeytan ne der? Şimdi yaşa, anın tadını çıkar, bir defadan bir şey olmaz. Öyle değil mi? Gençlerimiz maalesef bu sözlerle kandırılmıyor mu? Anı yaşa, gençliğini yaşa, hızlı yaşa. Maalesef böyle bir duyguya kapılan nefsinin kul ve kölesi oluyor. Şeytanın aldatmasıyla cehenneme doğru yol alıyor. Oysa melek ses verelim. Ama melek nedir? Sonunu düşün. Allah'ı unutma, hesabı unutma, hesaba çekileceğini hatırla. İşte insan iki ses arasında kalır. Bir tarafta ateşin yolu kolaylaştırılır, cazip hale getirilir. Diğer tarafta cennetin yolu gösterilir. Biz cennete talip olalım. Allah'ın rızasına talip olalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed nasıl ki Allah'a sığınmışsa, nefsin kötülüğünden her zaman Rabbinin rahmetine sığınmışsa, biz de onu en güzel şekilde örnek alarak yapalım. Nefis sadece kötülüğün kaynağı değildir. Onun içinde takva düşüncesi vardır, iyilik vardır, merhamet vardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi yaratırken bu duyguyu içimize koymuştur. O zaman nefislerimizi terbiye ederek, onu iyi yola sevk ederek, o gücü Allah yolunda kullanarak, her türlü yanlıştan uzak durarak, İslam'ın bize emrettiği nefis terbiyesi yolunda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in öğretilerini esas alarak yol almaya gayret edelim. Unutmamamız gereken bir hakikatle sohbetimi tamamlamaya gayret edeceğim. İnsan çoğu zaman bir anlık arzuya yenilir. Meşru geçici bir isteğin peşine düşer. Sonra o istek büyür, kalbi esir alır, aklı susturur, vicdanı bastırır. İşte bu yüzden mümin uyanık olmalı, basiretli olmalı, her telkine kulak vermemeli, her çağrıya koşmamalı, her gördüğü ekrana teslim olmamalı. Ayetlere, hadislere, akla bakarak, hakikat yolunda yürüyerek nefsinin azgınlığından Allah'a sığınmalı, hakikat yolunda sırat-ı müstakim üzere yürüyerek cennete koşmalı. Rabbim bizleri nefsini terbiye eden, kötülükten uzaklaşan, cennete koşan kullarından eylesin. Kalplerimizden huzur eksik olmasın. Kalın sağlıcakla kıymetli dinleyenlerim.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın nefsimizi terbiye etmek üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Doğada ne varsa Zümrana'da.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: bulacaksın.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Televizyon deyince vatan.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
18: HDI Sigorta.
19: Reklamlar.
20: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerli mevkidaşı ile Beştepe'de görüştü. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk kararını verdi. Yüksek Disiplin Kurulu özel dönemindeki ihraç

0: kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazdı. CHP grup toplantısını kim yapacak? Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idare izinli sayılacak. Süresiz nafaka iptal edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
1: Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
0: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da mevkidaşı Chiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerin sonunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Mahir Polat basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İhraç iptallerine tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dahil olup olmadığına ilişkin soruya kimseye affettiğimiz yok diyerek yanıt verdi. Parti yönetiminin bir diğer önemli unsuru olan Merkez Yönetim Kurulu da bugün bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu yönetimi belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? CHP'nin salı günü meclis grup toplantısında hangi siyasinin milletvekillerine sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP grup başkanı olarak Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından 2 Haziran salı günü milletvekillerine seslendi. Özel, 9 Haziran'da ise Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için Manisa'da olmayı planladığını söyledi. Ancak grup toplantısında kimin konuşacağı ile ilgili tartışma sürerse farklı bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etti. Bu durum inatlaşmaya dönerse biz de pozisyon almalıyız dedi. CHP'nin Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun pazartesi günü toplanması planlanıyor. Grup toplantısında Özel'in kürsüde olup olmayacağına ilişkin karar alınması bekleniyor. Grup Yönetim Kurulu'nun kararı Meclis Başkanlığı'na iletilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlar ve

ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz dedi, Özgür Özel'i eleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Nükleer silah konusu ve Hürmüz Boğazı'nın akıbetine değindi. Trump, uzlaşıya varmak için her iki tarafında tavizler verebileceğini ifade etti. İran devrim muhafızları ise İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Barışın buna bağlı olduğunu açıklayan devrim muhafızları, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı'nın yönetimine İran ve Umman'ın karar vereceğini kaydetti. Boğaz'ın yönetimine ilişkin detayları Körfez ülkeleriyle istişare edeceklerini açıkladı. Ancak nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu yineledi. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerinin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 12 kişi hayatını kaybetti. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana'da temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu. Elektrik ve içme suyu sorunu büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel enerji krizinin Türkiye açısından yönetilebilir olduğunu söyledi. Mecliste soru önergesine yanıt veren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü enerji altyapısı, kaynak çeşitliliği ve yerli üretim kapasitesine dikkati çekti. Ülkemizin enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk öngörülmüyor, dedi. Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in yazılı soru önergesini yanıt verdi. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ivme kazandığını vurguladı. Gabar'dan Sakarya gaz sahasına kadar enerjide yapılan çalışmaları tek tek hatırlattı. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Zirvede görevli olanlarla zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar idari izinden muaf tutulacak. Bu kapsamda sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görevli personel idari izinli sayılmayacak. Bunların dışında kalan birimlerde ise acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak. Söz konusu hafta boyunca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler yapılmayacak. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlı politikalar sayesinde işsizlik tek haneli seviyesini sürdürmektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam artırıcı politikaların devam edeceğini belirtti. Genç nüfuslu işsizlik de azalmaya devam ediyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik 0,8 puan azaldı,

0: %14,5'a geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami finans alanında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Dünyada ilk beşte yer almak istiyoruz, dedi. Üçüncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Şimşek'in gündeminde makroekonomik gelişmeler de vardı. Enflasyonla mücadelede kararlılık ve mali disiplin mesajı verdi. Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerinde kalması halinde enflasyonun yıl sonu için %20'li rakamlarda gerçekleşebileceğini işaret etti. Rezervlerin güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, küresel yatırımcılara çağrıda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak.
1: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: Konut satışları 17 Temmuz'a kadar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yüzyılın konut projesinde inşaatların başladığını belirtti. İstanbul özelinde uygulanacak kiralık sosyal konutların ilk teslimlerinin Eylül'de yapılacağını söyledi. Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını da açıkladı.
1: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
0: İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Akın Gürlek kararı, adalet ve hakkaniyet açısından değerli bulduklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 aylık süreye dikkati çekti. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetti. Deir el-Belah ve Nusayrat'ta da yerleşim yerlerini bombaladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. İsrail unsurları Ramallah'ın doğusuna düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi öldürdü. Saldırı sırasında belde merkezindeki bir tarım arazisinde yangın çıktığı kaydedildi. Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşıyla Beştepe'de görüştü, Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk kararını verdi. Yüksek Disiplin Kurulu özel dönemindeki ihraç kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazdı. CHP grup toplantısını kim yapacak? Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri

0: görevlileri idari izinli sayılacak. Süresiz nafaka iptal edildi. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın artık sayılı günler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren amilli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığımız için çok gururluyuz diyen tecrübeli filebekçisi, burada olmayı hak ettik ifadelerini kullandı. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız bugün Kuzey İrlanda'yı konuk edecek, mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Beşiktaş Geyini 101-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Anadolu Efes bugün serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde bulunuyor. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta tarih yazdı. Tekerlekli sandalye tenisi quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Ahmet Kaplan, şampiyonluk mücadelesinde turnuvanın 2 numaralı seri başı Niels Wink ile karşı karşıya gelecek. Roland Garros quad tekler finali 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç Marmara, Muğla hariç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Zonguldak ve Bartın hariç Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Bursa, Denizli, Siirt ve Mardin 31, Antalya, Muğla ve Çanakkale 26, Diyarbakır 34, Artvin, Zonguldak, Afyonkarahisar ve Hatay 27, Malatya, Adana, Konya ve Eskişehir 30, Trabzon ve Samsun 25, Erzurum 23, Kars 22, Van 21 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Büyükçekmece-Çatalca yolu 18-20. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa.

0: Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında Fakir Spider BL6026 toz torbasız elektrikli süpürge 8.499 liraya, Philips MG594215 erkek bakım seti 2.099 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Reklamlar. Güvenli yolculuk.

0: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ancak güvenli yolculuk kolay, kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Güvenli yolculuk ciddiye alınması gereken ve her gün üzerinde çalışılması gereken önemli bir konudur. Bugün trafikte en büyük risk altındakileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden sürücülerin takriben %70'i erkek. Bu orana sürücü, yolcu ve yayalar dahil. Hayatını kaybedenlerin büyük oranı neredeyse %60'ı 25 ile 64 yaş arasında. Peki, tehlike hangi bölgelerde en yüksek seviyede? Yapılan araştırmalar, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının neredeyse %60'ının şehir içi yollarda gerçekleştiğini gösteriyor. Kazaların %20'si şehirler arası yollarda ve %3'ü de otoyollarda gerçekleşiyor. Araç tipine bakıldığında, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının yaklaşık %55'inin otomobil, %16'sının motosiklet ve %6'sının kamyon olduğu görülüyor. Tüm bu bilgiler ışığında istatistikler ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya şehir içinde otomobil kullanan 25 ile 64 yaş arasındaki erkeklerin karışma olasılığının en yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Eğer siz bu kategoride yer alıyorsanız, yani şehir içinde araç kullanan 25 ile 64 yaş arasında erkek sürücüyseniz, çok dikkatli araç kullanmanızı öneriyorum. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 5 Haziran Cuma, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Semih Ballı, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müştaba Hamane ile görüşebileceğini kaydederek, onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacağını bildirdi. Kültür sanatta haftanın öne çıkan başlıkları.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Nafaka için top mecliste sürmanşet Hürriyet'te. Anayasa Mahkemesi, boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yolsuzluk nafakasını iptal etti. Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı

ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak 3 yeni model konuşuluyor. Afrika'nın kara gün dostuyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile düzenlediği basın toplantısında Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hedef destek geldi. Türkiye'nin üye olmasını savundu. Türkiye konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin bize olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Şu an 9 ülke Avrupa Birliği adayı statüsüne sahip. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ankara'da müttefikler savaşı manşeti. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle Soğuk Savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerinden biri olacak. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 32 liderin buluşacağı zirvede gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ta olacak. ABD-Avrupa ilişkilerindeki gerginlikle Trump'la Avrupalı liderler arasındaki soğukluğun zirveye yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre Ankara, Soğuk Savaş sonrasının en önemli NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol, Trump'ın gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu yapılandırma niyetini ortaya koyuyor. Bu zirvede dananın kuyruğu büyük ölçüde kopacak. Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan, NATO'daki liderlik meselesini net olarak ortaya çıkaracak bir zirve olacak. Emekli Büyükelçi Ümit Pamir, Avrupa'nın savunma yükü arttı ve artık ABD'ye daha az güvenilmesi gerektiği söyleniyor. Bu Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi anlamına geliyor. Aynı kareye sığacaklar mı? Trump'ın Almanya Başbakanı Merz ve İspanya Başbakanı Sanchez hakkında sarf ettiği sözlere bakınca insanın aklına şu soru düşüyor. Bu kadar söz düellosundan sonra liderler Ankara'da gerçekten yan yana durabilecek mi? Yoksa sadece aynı kareye sığınmaya mı çalışacaklar? Ankara'daki aile fotoğrafından herkes yerini bulabilecek mi? Yoksa kim kime omuz verecek hesabı mı yapılacak? Atina ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyarısı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ve NATO makamlarıyla koordineli şekilde alınmakta olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin girişimlerinin dikkatle takip edildiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını da bildirdi. Bahçeli'den Özel'e sert sözler. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk Günü değerlendirdi. Özel, CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyen Bahçeli, Özel'e destek veren muhalefet partilerine işaret ederek yeni parti senaryoları çerçevesinde bir nifak ittifakı oluşabileceği önerisinde bulundu. Türkiye gazetesine geçtik. 950 bin avroyu Manisa'da teslim ettim itirafı sadece böcekten 130 milyon almış manşeti Türkiye'de. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Özgür Özel'e verdiğini itiraf ettiği para miktarı 130 milyon lirayı bulduk. Kandil boşalacak. Kuzey Irak'taki terör kamplarının yakında boşaltılması kararlaştırıldı. AK Parti, DEM Parti ve güvenlik bürokrasisiyle toplantılar yaptı. Silahların teslimi ve örgüt üyelerinin nakli gibi konular görüşüldü. Kandil'in boşaltılması meselesinde önemli mesafeler alındı. Yeni Şafak'a geçtik. Antalya'nın paraları Özgür Özel'e akmış. Böcekten yeni bomba manşeti yine Yeni Şafak'ta. Yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 2024 yılında aday olabilmek için Özgür Özel'e ödediği paranın miktarı artıyor. Daha önce 1 milyon avro ve 200 bin dolar teslim ettiğini anlatan Böcek savcıya yeni bilgiler verdi. Özel'in talimatıyla Manisa'ya aday gösterilen Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro nakit para bıraktım dedi. Ankara'da kırmızı alarm. Ankara 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Bir bölümü Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkları aynı merkezde buluşturan Ay Yıldız karargahında yapılacak zirve için olağanüstü tedbirler alınıyor.
Birçok bölge kırmızı alan ilan edildi. Buralarda araç ve yaya girişi kontrollü olacak. 40 bin polis ve jandarma sahada olacak. Esenboğa Havalimanı'na uçuşlar kısıtlanacak. 9 ilçede 6-12 Temmuz arası kamu personeline idari izin verildi. Kamu kurumlarında bu tarihlerde sınav ve tören yapılamayacak. Bazı düğünler izin

0: ne tabi olacak. Sabah gazetesine geçtik. Türkiye Afrika'nın kara gün dostu. Cumhurbaşkanı Çiğani'yi Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan, Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz dedi. Nijer Cumhurbaşkanı ise Erdoğan hep yanımızda oldu, halkım adına çok teşekkür ediyorum diye konuştu. İsrailli diplomata Filistin tokadı, Siyonistler Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında şoka uğradı. Filistin'in İLO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen diplomat Gadman masalara vurularak protesto edildi. Türkiye heyetinin desteğiyle iptal girişimi reddedildi. Akşam gazetesine geçtik. TOKİ'den satılık 20 bin ev manşeti. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak 3 ayrı seçenek sunacak. Türkiye'ye Avrupa Birliği yolu açılmalı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği üye sayısı 40'a çıkmalı. Listede Türkiye'de olmalı. Güvenlik açısından olabildiğince yakın olması önemli dedi. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Reuskont çifte kıskaç altında manşeti. Ekonomi Gazetesi'nde yüksek girdi maliyetleri, yüksek faiz ve kur baskısı nedeniyle zorlu bir dönemden geçen ihracatçılar ucuz finansman kaynağı olarak sunulan Reuskont kredilerinde ciddi zorluklar yaşıyor. Nefes kredisinde yeni dilim açıldığı 25 milyar. İşletmelerin finansman sıkıntısını hafifletmek amacıyla TOB kaynaklarından uygulamaya konulan nefes kredisinde 25 milyar liralık yeni dilim kullanımı açılıyor. Temsilciler Meclisi'nden Trump'a darbe, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı savaşı sürdürmesini engellemeye yönelik bir karar tasarısını onayladı. 208'e karşı 215 oyla kabul edilen tasarıya demokratlarla birlikte 4 cumhuriyetçi üye de imza koydu. Karar tasarısı, Kongre savaş ilan etmediği veya askeri güç kullanımına izin vermediği sürece Trump'a ABD birliklerini İran'dan çekme talimatı veriyor. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında HoverWatch X5i akıllı saat, tüm renkler 2199 liraya. Xiaomi Redmi Buds 8 Lite, ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık mavi 1399 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet doldur kazan.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 8'e 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülruh Gezer. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir müzakere süreci yaşanıyor. Ama inişli çıkışlı da ateşkese rağmen zaman zaman tarafların birbirlerine saldırılar gerçekleştirdiği dönemlere şahitlik ediyoruz. Ama özellikle son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump'tan gelen açıklamalara bakıldığında ılımlı bir hava ve özellikle müzakere konusunda ve anlaşma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hayli iyimser olduğu gözleniyor. Tabii bu süreci etkileyecek en önemli faktörse İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığıydı. O konuda da tabii İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik vardı. Bu gerginlik de basına yansıdı. Hatta Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerginliği de bir şekilde ifade etti. Basına yansıdı bunlar da. Şimdi böyle bir süreçten geçerken Temsilciler Meclisi'nden de Trump'a yönelik bir hamle geldi. İran'a karşı savaşı sürdürmesini engellemeye yönelik bir karar tasarısını onayladı ve 208'e karşı 215 oyla kabul edildi bu tasarı. Tabii demokratlarla birlikte 4 cumhuriyetçi üyenin de bu tasarıya imza atması tabii tartışmalara sebep oldu. Tabii Temsilciler Meclisi'nin bu tasarısı bağlayıcı mıdır? O konu tartışılır ama en azından bir şey gösteriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın devam etmemesi konusunda net bir tavır içerisinde. Amerikan kamuoyunda da zaten zaman zaman bazı anketler paylaşılıyordu. Savaşa destek vermediği, bir gereksiz bir savaş olduğu ifade ediliyordu. Yavaş yavaş sanki Trump yönetimi de İsrail'in bir şekilde yönlendirmesiyle savaşa dahil olduklarını bir şekilde itiraf eden açıklamalarına da tanıklık ediyoruz. Şimdi bu bağlamda ele aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün bu noktada açıklamalar yapmaya zorunda bırakan diyelim belki de, ya da işte Temsilciler Meclisi'nden çıkan bu karar tasarısı gibi durumlar İran'ın bu süreci başarıyla yürüttüğü anlamına gelir mi? Böyle bir okuma yapılabilir mi?
2: Şimdi siz çok geniş bir çerçeve çizdiniz. O çerçeve bağlamında ben sorunuzu yanıtlayarak başlayayım. Biz burada söylem üstünlüğünün ve yürütülen propaganda savaşının aslında İran tarafından başarıyla yürütüldüğünü, yani hem söylem üstünlüğü İran'da hem de propaganda savaşını başarıyla yürütüyor. Neden? Çünkü burada baktığımız vakit Vietnam Savaşı'nın sonlarındaki onay oranı neyse şu anda İran Savaşı'na onay oranı o. Yani bu durumun belki vehametini göstermek açısından en çarpıcı örnek olabilir. Amerikan halkı bir kere bunu satın almadı. Ve Amerikan halkı İran karşısında Trump yönetiminin düştüğü durumdan fevkalade rahatsız. Yani burada baktığımız vakit savaşı bir an evvel bitirip bölgeden çıkmaya çalışan bir ABD var. Bunu bildiği için bu meseleyi ağırdan alan bir İran var. İran'ın kaybedecek bir şeyi yok. Ve bundan dolayı da müzakereler, Amerikalılar bunu çok net söylüyor. Diyorlar ki işte bir tasarı veya bir işte üzerinde düzeltilmiş bir metin, bir öneri sunuyoruz. Yanıt almak 6 gün sürüyor. İranlılar bunu bilerek yapıyorlardır. Zamanı oynuyorlar. Neden? 1. Dünya Kupası başlıyor. 2. 4 Temmuz. Şurada işte bir aydan az bir süremiz kaldı. Amerika bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlayacak. 3. Kasım'da ara seçimler geliyor. Şimdi Trump'ın üzerinde bir zaman

0: baskısı var ve İran bunu görüyor. İran, az evvel bahsettiğim, hem Amerika'daki memnuniyetsizliği hem de Amerika'nın dünyada nasıl yalnızlaştığını da görüyor. Çünkü İsrail'le birlikte hareket eden, İsrail'in Gazze'deki soykırımına, Lübnan'daki mütecaviz hareketlerine daimi olarak göz yuman bir Amerika var. Şimdi Trump'ın son yaptığı açıklamalar, bir yandan işte Netanyahu'ya yönelik olarak sinkaflı ifadeler kullandığı, işte ben olmasaydım İsrail olmazdı dediği iddia ediliyor ki bunların bir kısmını da evet, hani yani buna benzer açıklamalar yaptım gibi de bir podcast'te bunu da kabul etti. Ama bir yandan da İsrail'in bölgedeki bu saldırgan tutumuna da göz yumduğunu görüyoruz. Şimdi bu da Trump'ın ve Trump yönetiminin çaresizliğini gösteriyor. İran bunu da görüyor. O yüzden baktığımız vakit İran bu meseleyi ağırdan alıyor ve çözmek için, yani İran yeniden bir sıcak çatışmaya dönmesini istiyor demiyorum. Ama İran müzakereleri veya dolaylı temasları diyelim, tam müzakere de denemez bu süreci, ama dolaylı temasları zamana yayarak Amerika'yı ve Trump yönetimini daha da zor duruma düşürmeye çalışıyor ve başarılı da oluyor. Şimdi bu Temsilciler Meclisi'nden çıkan karar, hızlıca ona da değineyim izninizle. Şimdi Senato'nun da bunu onaylaması lazım. Senato'da onaylandıktan sonra tabiatıyla başkan Trump'a gidecek. Senato'nun ben onaylayacağını düşünmüyorum. Çünkü 7 bundan önce benzer tasarı Senato'ya sunuldu. Ve Cumhuriyetçiler fire vermedi. Bir iki demokrat da hatta Cumhuriyetçilerle beraber hareket etti. Dolayısıyla oradan geçeceğini sanmıyorum. Ama sembolik önemi var. Çünkü Cumhuriyetçiler de artık, yani bundan evvel hiçbir Cumhuriyetçi kongre üyesi Trump'ı karşısına almıyordu. Yani eleştiriler vardı ama net bir tutum sergilemiyordu. Ve baktığımız vakit bu 4 cumhuriyetçi temsilciler meclis üyesi de Ceyhan Bey, yani genç siyasetçiler. Hani kariyerlerinin sonunda artık bir daha seçilmeyecek insanlar değil. Çünkü Trump biliyorsunuz kendisiyle ters düşen, mesela Marjorie Taylor Greene vardı. Kadın istifa etmek durumunda kaldı. Öyle bir saldırıyor ki onlara, siyasette barınmaları mümkün olmuyor. Ama bu genç siyasetçiler Trump'ı karşılarına alacaklarını bilerek bu tasarıya demokratlarla beraber lehte oy verdiler. Bu da işte o tabandan gelen memnuniyetsizliğin en net belki tezahürü. Şimdi nereye evrilecek bu mesele? Hızlıca ona da değineyim. Şimdi siz esasında bahsettiniz. Şimdi ABD ile İran arasındaki bu dolaylı temasları oluşturulmaya çalışan bir mutabakat metni üzerinde çalışıyorlar. Bilare işte anlaşma için müzakereler başlayacak. Bakın ne kadar uzun bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Halbuki algı şu Amerikalılar için, işte bir an evvel orada bir anlaşmaya varalım, bir mutabakat metni üzerinde taraflar anlaşsın, ondan sonra biz işte Küba'ya yönlenelim, Grönland'a yönlenelim. Yani zaten Küba'dan, şimdi tekrardan Küba'dan bahsetmeye başladı Trump, Grönland'a yönelmeye başladı, buradan gitmek istiyor. Ama bu kadar kolay olmayacak Amerika'nın buradan çıkması, çünkü oradaki o gizli aktör İsrail ve Lübnan ve Lübnan'a yönelik saldırıları aynı zamanda hem Batı Şeria hem de Gazze'ye yönelik saldırılar var. Ve İran ne diyor? Benim için kırmızı çizgilerden biri, savaş tüm cephelerde sona erecek. Halbuki dün mesela Trump dedi ki biz İsrail-Lübnan meselesini ABD-İran müzakerelerinden ayrı tutmaya çalışıyoruz. Şimdi İran'ın böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değil. Hizbullah vekil güç. Ve Hizbullah en önemli vekil güç. Hı. Bölgede. Şimdi bu hafta içerisinde 4. tur doğrudan görüşmeler oldu Washington'da Amerika'nın arabuluculuğuyla ve orada bir ortak bildiri yayınlandı. Açıkçası şaşırdım. Ortak bildiride şu deniliyor: ateşkes devam edecek. Tabii ateşkesten ne anladığımızı da ayrıca belki
1: mevcut
0: tartışmamız.
1: Mevcut durumda ateşkes vardı zaten.
0: Evet, tartışmamız lazım ki dün yine Trump'ın hakikaten son derece tartışılır bir açıklaması oldu bu konuda. Deniliyor ki efendim Hizbullah Lübnan'ın güneyinden çekilsin ve silahlansın. E peki İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeyecek mi? Ya da saldırılarını dur, yani bir mutabakata varmak için sizin bir adım atmanız lazım. Benim bir adım atmam lazım. Karşılıklı bir uzlaşı zemininde buluşmamız lazım.
1: Şimdi ayrıca şu da yok mu Sayın Gezi?

0: Şimdi Lübnan Hizbullah üzerinde tam tahakküm kurabilecek bir erke sahip mi? Yani
1: Değil.
0: şimdi bu müzakereler yürütülüyor ama kim adına, nasıl yürütülüyor? Sahadaki gerçeklikle bir çelişki var gibi.
1: Kesinlikle. Bir de şunu da düşünmemiz lazım. Evet, belki Lübnan hükümeti Hizbullah'ın silahsızlanmasını istiyor olabilir baktığımız vakit, ama bir yandan da Hizbullah bir tampon oluşturuyor İsrail açısından. İsrail mukavemet gösterebilecek tek güç.
0: Tabii.
1: Lübnan ordusunun öyle bir gücü, bir imkan, bir kabiliyeti yok ki. Yani o da kendi içinde bir çelişki. Evet, mesela Cumhurbaşkanı'nın Sayın Ağa'nın yaptığı açıklamalara baktığımız vakit Hizbullah silahsızlandırılmalı diyor. Tamam, güzel. Hani ama bunu yapacak imkan kabiliyeti yok ki. Kendisi de eski Genelkurmay Başkanı. Kendisi de bunu biliyor.
0: Çok iyi biliyor.
1: Bir de dediğim gibi, yani Hizbullah orada İsrail mütecaviz tutumuna karşı tepki verebilecek tek silahlı güç. Yani bu başlı başına zaten büyük bir
0: Ve
1: sorun.
0: Lübnan toplumundan da çok, yani sivil hayat içerisinde de Hizbullah'ın çok etkili olduğu, sağlık
1: Tabii.
0: hizmetleri, belediye hizmetlerini verinceye
1: Tabii
0: kadar.
1: siyasi bir parti
0: Tabii,
1: aynı
0: tabii.
1: zamanda, yani Hizbullah. Yani adı zaten Allah'ın Partisi, hani ve hani siyasette de yeri var. Ve dediğiniz gibi, yani tabii iç savaştan bu yana Lübnan'da bir türlü istikrar tesis edilemedi. Ve Hizbullah orada belirli hizmetleri vererek toplumun da
0: Sempatisini.
1: sempatisini ve desteğini kazandı yıllar içerisinde. Bu doğrudur, evet. Yani o meselenin ben bugünden yarına çözülebileceğini düşünmüyorum. Unutmayalım ki İsrail'de de seçimler var. Şu anda bu hafta Knesset'te biliyorsunuz parlamentonun, Knesset'in fesi için bir üç oylama gerekiyor. İlk oylamada çoğunluk zaten sağlandı. Daha doğrusu bütün katılan vekiller parlamentonun fesi için karar aldılar. Dolayısıyla bir erken seçime gitme durumu var. Şimdi muzaffer olmak istiyor Netanyahu ama bir zafer yok ortada. O yüzden de bu savaşı sürdürecektir. Bu savaş sürerken de bu nasıl ABD, İran meselesini etkiler? O bence en büyük soru işareti. Şimdi Trump'ın tabii bu yaptığı açıklamalar, işte diyor ki arkanıza yaslanın, sakin olun, derin bir nefes alın falan. Hakikaten çok değişik bir de uslubu var kendisinin. Hani biz biraz alışıktık ama savaş zamanında tabii iyice yadırgıyoruz açıkçası bu yaptığı açıklamaları. Ama onun sandığı ya da onun söylediği gibi kolay olmayacak. Yani benim endişem açıkçası bu. Çünkü ciddi burada bir İsrail faktörü var. Bölgedeki istikrarsızlık üzerinden beslenen bir Netanyahu ve Netanyahu yönetimi var.
0: Peki. Kısa bir reklam aramız var Sayın Gezer. Şimdi reklamlara gidelim. Dönüşte bu olasılıklar üzerinden, özellikle İran kanalı üzerinde yine değerlendirmenizi alalım.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülruh Gezer bugün yorumcu konuğumuz. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tabii ihtimaller üzerinde konuşuyoruz ama bunlar tabii ciddi olasılıklar. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran kısa vadede bu müzakerelerde iyi bir noktaya geldi ve anlaşma süreci içerisinde de önemli adımlar attı ama Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yine tehdit olarak görmeye devam edecek. Çünkü o çok da istediği, hayal ettiği İran tablosunu bu coğrafyada tesis edemedi gibi görünüyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'la doğrudan kendi mücadele etmeyecekse günün birinde, çünkü bu tehdit algısı hala devam edecek ve İran'ı sınırlamaya çalışacak ve bunu kendisi yapmayacaksa bazı aktörlerle bunu yapmayı deneyecek. Bunlar bölgesel aktörler olabilir. Şimdi hiç şüphesiz İsrail bunların başında geliyor. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı sınırlamaya yönelik farklı aktörleri sahaya sürebileceğine ilişkin sizin düşünceleriniz neler? Olasılıklar kimler olabilir? Şimdi bazı körfez ülkeleri sanki bu konuda gönüllü gibi görünüyor. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ederiz.
2: Şimdi tabii ilk önce şunu vurgulayayım. Hani bölgeden çekip gitmek istiyor derken şunu kastediyorum. Hani bütün askeri üsler kapanacak, gidecek diye bir durum söz konusu olmaz zaten. Yani o askeri mevcudiyetini işte siz de işaret ettiniz, Körfez'deki belirli ülkelerde tutmaya devam edecek. Yani bu İran'a çevrilme politikasından vazgeçmeyecek. Ama şimdi bir kere İsrail burada ana faktör. Çünkü İsrail olası bir anlaşmadan da memnun olmayacak. İsrail'in hedefi neydi? Rejim değişikliğiydi. Yani bu Mullah rejimi yıkılsın. Yerine de işte Şah'ın oğlu Pehlevi mi geliyor vesaire filan, bunu istemiyordu. Dolayısıyla hiç istemediği bir noktada buldu İsrail kendisine. Ve hani yapılan açıklamalarda şu deniyor: bir anlaşmaya dahi varılsa bizim elimiz tetikte, biz her an bekliyoruz. Hı hı. Çünkü çok ciddi bir güven bunalımı var. İki ülkede, İsrail ve İran, birbirini bir varoluşsal tehdit olarak görüyor. Ama şunu da unutmayalım, ikisi de bölgesel politikalarını birbirine göre inşa etmiş vaziyette. Yani bugün İran'da rejim değişse diyelim, işte başka türlü bir Molla rejimi yıkılsa, başka türlü bir şey olsa, bu sefer İsrail'in bütün bölgeye yönelik politikası da çökecek ve onu revize etmek durumunda kalacak. Onu da ne derece ister, onu da bilmiyoruz. Çünkü neticede İsrail'in bugüne kadar hep Amerika ile olan ilişkilerinde, ben bölgede tehdit altındayım,

0: bana yardımcı olmak durumundasın. Her an bana bir şey olabilir anlayışıyla hareket ediyordu. Şimdi Sayın Trump'ın geçtiğimiz haftaydı galiba bir çıkışı oldu. Dedi ki İbrahim anlaşmalarını bizim ülkemizi de zikretti. Bölge ülkelerine teşmil etmemiz lazım dedi. Orada işte Suudi Arabistan'ı zikretti, Katar'ı zikretti vesaire. Şimdi burada yapılmak istenen şey şu: İran'a karşı ortak bir cephe oluşturmak. İsrail ile birlikte. Tabii buna özellikle Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir tepki geldi. Suudi Arabistan 7 Ekim öncesinde biraz daha belki sıcak bakıyordu İbrahim anlaşmalarına. Ama Gazze'de yaşanan soykırım sonrasında Suudi Arabistan'ın bu noktada İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi ve İbrahim anlaşmalarına taraf olmasını ben bir ihtimal olarak görmüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri tabii burada farklı bir noktada. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş esnasında İsrail ile birlikte hareket ettiği ve İran'a da saldırdığını anlıyoruz. Yani sadece kendi topraklarına, Amerikan unsurlarına, Amerikan ordusuna kullandırmadığı, aynı zamanda aktif olarak savaşa katıldığını, hatta bu İran'ın demir kubbe sisteminin, İran diyorum, İsrail'in demir kubbe sisteminin bir kısmının Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşa edildiği ve oradan kullanıldığı yönünde de bilgiler var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde zaten İbrahim Anlaşmalarına taraf, malumunuz Birleşik Arap Emirlikleri, bu süreçte diğer Körfez ülkelerinden farklılaştığını görüyoruz. Bu da Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri de germiş vaziyette. Zaten iki ülke arasında bölgesel tahakküm bağlamında ya da bölgesel işte bir güç olma rekabeti bağlamında ilişkiler son dönemde iyi gitmiyordu. Bu savaşla beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ve özellikle İsrail'in yanında yer alması Suudi Arabistan'da büyük rahatsızlık yarattı. Bir de tabii biliyorsunuz OPEC'ten ve OAPEC'ten de çekildi. Şimdi şunu demek istiyorum: bu sorunun kolay bir yanıtı yok. Yani İsrail tabii orada olacak, Amerikan güçleri burada olacak. Peki İran neden kapsamlı bir anlaşma istiyor? Çünkü İran 2 yılda bir, 3 yılda bir Amerika ya da İsrail kendisine saldırsın istemiyor. O yüzden de biraz bu meseleyi aceleye getirmek istemiyor. Yani tabii ideal olan şey şu: bu 2015'te imzalanan kapsamlı ortak eylem planı 10 yıllık bir anlaşmaydı. Şimdi Trump'ın zaten bir başarı elde ettim ben diyebilmesi için bu kadar olumsuz olarak nitelendirdiği bu 10 yıllık anlaşmadan daha geniş vadede bir anlaşma yapması lazım. Bu olursa bölgede görece biraz daha istikrarın oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu olmazsa, evet, bakın, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra Amerika vurmazsa İsrail vurabilir. Yani o kısır döngüye biz gireriz ve bölgemizde istikrarın tesis edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla istikrarın temelinde kapsamlı, sürdürülebilir ve adil bir anlaşma olması lazım. Birincisi bu. Eğer bu olursa zaten dediğim gibi biraz daha bölgede gerilimin azaldığını görürüz. Ama tabii ki İsrail burada yine rahat durmayacaktır. İsrail bölgedeki yine bahsettiğim bazı aktörlerle beraber İran'a yönelik daimi olarak baskıyı sürdürecektir. Peki bu bizim bölgemizin hayrına mı? Tabiatıyla değil. Yani ben açıkçası bu İran savaşı ile beraber bölgenin daha da büyük bir kaos demeyeceğim, o kelimeyi kullanmak istemiyorum, ama bir kargaşaya sürüklendiğini ve bunun da uzun bir süre devam edeceğini değerlendiriyorum.
1: Peki Sayın Gezer, devam edeceğiz. Şimdi bir bağlantımız var. Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Efendim, şimdi son durumu merak ediyoruz. Karşılıklı açıklamalar var. Özellikle Birleşik Devletler tarafından daha ılımlı ve anlaşmaya bir şekilde varabiliriz kısa vadede şeklinde böyle umutvari açıklamalar geliyor, ama İran tarafın nasıl bakıyor? Resmi bir açıklama var mı süreçlere ilişkin, merak ederiz.
2: Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri noktasında hani kendi açısından yumuşak bakıyor meseleye. İran açısından onları

0: bunun talep ettikleri şu an için İran'ın yetkililer tarafından bunlar kabul edilemez maddeler şeklinde yansımasını buluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir kere İran'ın nükleer manada tamamen boşa çıkmasını istiyor. İran bunu kabullenemiyor ve kabul etmiyor da yani şu an için. Öte taraftan Lübnan'la olan mesele var. İşte İsrail'in ikide bir söz verip işte ateşkes yaptık, daha sonra ateşkesi bozup yüzlerce binlere varan insanı öldürmesi hiç kuşkusuz burada da yankı buluyor. Çünkü netice itibariyle İran Irak'ta, Yemen'de ve Lübnan'da kendisiyle beraber hareket eden gruplarla da çok ciddi bir teşvik mesaisi var. Bu anlamda o gruplar kendilerinin yalnız bırakıldığını hissetmemesi için İran kendi açısından elinden geleni yapıyor. Öte tarafta uzun vadeli İsrail'in hedefleri içerisinde Lübnan'ı da kendi sınırların içerisinde katmak olduğundan dolayı bunu da İran tarafı da Hizbullah da çok ciddi manada biliyor. İki ileri bir geri şekilde hareket yaparak netice itibariyle kendi amaçlarına yavaş yavaş ulaşmak istediklerini, bunu İsrail'in açık ve net şekilde yetkililerinin ifadesiyle de artık İran tasdik etmiş durumda. Yani onların o durumunu. Dolayısıyla nihai süreçte çok ciddi bir güç İsrail'e ve dolayısıyla Amerika'ya karşı gösterilmediğinde bunların durmayacağını artık cümle alem biliyor. Yani o şekildeki bir yansıma var. Hem toplumda, hem askerde, hem de siyasetçide. Dolayısıyla bu var olan görüşmelerde de neticede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı işte birkaç güne yapacağız, önümüzdeki hafta bu işler olabilir ama tam kendi kafalarında istedikleri teslim alınmış bir İran var. Yani İran o noktada şu anda direniyor. Mesela daha dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi dedi ki işte bizim mal varlıklarımız var dünyada. Bu hiç mutabakatı imzaladığımız gün dedi en azından %50'sinin bize verilmesi lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bunda da gevşek duruyor. İşte biz ona hani söz veremeyiz. Öte taraftan biraz önce bahsettiğimiz gibi işte Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaş durmalı ve kalıcı barış sağlanmalı. Bu mesela madde Amerika Birleşik Devletleri onaylasa da İsrail'in işine gelmeyecek. Çünkü İsrail'in temel noktayı nazarda arz-ı mevud dediğimiz bir fikri var ve o fikrin gerçekleştirilmesi için yeryüzünde bulunan bütün insanlar onların hizmetkarı, kafa yapısı o, onların hizmetkarı ve onlara hizmet etmekle mükellef. Hatta geçen gün Lübnan'da bir Yahudi ile raportaj yapılıyor. Yahudi diyor ki buradaki Araplar diyor bize hizmet edeceklerse kalabilirler, hizmet etmeyeceklerse de biz onları kovacağız. Mesela düşünün yani evet, bu böyle bir kafa yapısı, evet. Böyle bir anlayış orada egemen yani şu anda. Dolayısıyla yani bunların çok da böyle barıştan, insan haklarından falan filan anlayacakları yok. Ancak güç olarak eğer karşılarında durabilirlerse bir çözüm olacak ve onun için de İranlı yetkililer çağrıda bulundular. İşte dünyadaki ehli vicdan ve aynı zamanda bölgede bulunan ülkelerin el ele vererek bu zulme karşı durması gerektiğini. Dün de İmam Hümeyni'nin 37. ölüm yıl dönümü vardı. Burada anıldı. Aynı zamanda Kadir-i Rum diye bir bayram var. Hazreti Ali'ye yönelik olarak liderliğin ona verilmesiyle ilgili. Dün İran sokakları o anlamda çok coşu huruş ve aynı zamanda matem bir diğer programda vardı. Bundan sonra yine olabilecek gelişmelerle sizde olacağız inşallah.
1: Arnay Kaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim, DRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. İran'dan son gelişmeleri aktardı. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için

0: Mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. Bölümde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Seren konuğumuz. Sayın Seren, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Ceyhun Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi ve NATO'nun tarihi bir toplantısı olacağını ifade etti. En önemli toplantısı olacağını söyledi. Şimdi bu elbette merak konusu oldu. Hangi bağlamda acaba Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı böyle bir açıklamada bulundu? Evet, özellikle Avrupalı müttefikler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun bir süredir gerilim yaşanıyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bakış açısında ya da işte savunma harcamaları konusunda ya da Birleşik Devletlerin artık Avrupa'daki bu savunma konseptine çok da pay ayırmayacağı konusundaki açıklamalardan sonra yaşanan karşılıklı hayal kırıklıkları, acaba bu açıklama bu bağlamda okunabilir mi, değerlendirilebilir mi? Neyi tarif ediyor ABD Dışişleri Bakanı Rubio?
1: Şöyle aslında biz öncelikle savunma harcamalarından bakabiliriz. NATO kurulduğu günden bu yana aslında ABD her zaman serzenişte bulundu. Yani bu sadece evet NATO 1949 yılında kuruldu. Fakat biz 50'lerin sonundan 60'ların başından itibaren ABD'nin hep Avrupa'ya işte daha fazla savunma harcaması yapması, NATO'daki işte ortak bütçenin eşit bir şekilde dağılımının karşılanması şeklinde serzenişlerde bulunduğunu görüyorduk. Ama bu serzenişlerin yani böyle artık noktaya çıkması esasında Trump değil Obama döneminde olmuştu. Çünkü Obama'nın döneminde biliyorsunuz hatırlayacağınız işte Suriye gibi Orta Doğu'daki ülkelere ve yine Afganistan gibi ülkelere çok fazla yani ABD'nin hesapladığından çok daha fazla bir maliyet çıktı. Şimdi şunu düşünün yani öncesinde Afganistan'a giriyorsunuz, 2001'de giriyorsunuz, 20 yıl kalıyorsunuz. Irak'a giriyorsunuz 2003 yılında hala bir şekilde orada mevcutiyet gösteriyorsunuz. Suriye Savaşı deseniz zaten 13 yıl. Dolayısıyla savaşlar karakter

0: karakterize, daha farklı bir karakterize büründükçe aslında harcamaların şeyi arttı. Maliyet yükü çok arttı. Bunun için de serzenişlerin dozajı arttı. Şimdi Trump da tabii ki diğer ABD başkanlarından çok daha farklı, çok daha nevi şahsına münhasır bir insan olduğu için, bir yapı arz ettiği için çok daha sivri dilli bir şekilde ve çok daha tehditkar bir uslupla aslında Avrupalı müttefiklerini bu harcamaların dağılımı konusunda uyarıyor. Bu birinci husus. Şimdi birinci şeyde zaten hatırlayacağınız üzere Suriye'den sonra, iç savaştan sonra 2011'de NATO müttefikleri 2014 yılında anlaşmışlardı. Dediler ki biz gelecek 10 yıl içerisinde, yani 2024 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılamızın %2'sini savunmaya ayıracağız dedi. Ve o zamanki kararda şöyle bir şey çıkmıştı NATO zirvesinde. Bunun evet %2'sini ayıracaksınız ama bu %2'nin %20'si de akıllı savunma ürünleri olacak. Peki akıllı savunmadan kastımız ne? İşte sizin az önce söylediğiniz hava savunma sistemleri, 5. nesil savaş uçakları, işte daha akıllı mühimmatlar, bunları ABD'den alıp Avrupa pazarına satmak üzerine bir kurgu vardı burada. Şimdi ama 2024 yılına bırakın, yani biz işte 2020 yılına, 2021 yılına geldiğimizde ta ki Rusya-Ukrayna savaşı patlayana kadar NATO müttefikleri neredeyse %2'nin çok çok altında kaldılar. Ne zaman sizin bahsettiğiniz üzere Rusya-Ukrayna savaşı cereyan etti, ondan sonra Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarında artış gözüktü. Şimdi birincisi bu. İkinci hususta tabii ki de İran savaşı bizim için çok önemli. Ve diğer savaşların hiçbir şekilde böyle keskin bir barış, yani pozitif bir barış ortamının sağlanmaması hususu. Şimdi baktığımız üzere Rusya-Ukrayna savaşına Avrupa çok daha erken dönemlerde, savaşın ilk patlak verdiği dönemlerde hemen uzlaşıya yönelik bir çözüm arayışı içerisindeydi. Ama ABD o çözüm arayışlarını her zaman reddetti elinin tersiyle ve Avrupa dolayısıyla Amerika'yı sadece Trump'ı değil Biden döneminde aslında bu savaşın uzatılmasıyla suçluyor. İkinci husus İran'a baktığımızda Avrupalı müttefikler diyor ki bunlar bizim savaşımız değil. Tamam El-Kaide olabilir, Taliban olabilir ama biz bu kadar uzun soluklu olarak ne Suriye'de kalmak istiyoruz, ne Irak'ta, ne Afganistan'da. Ama Atlantik'i doğrudan hedef almamasına rağmen sürekli bir Orta Doğu'da veya Orta Asya'da, Afganistan'da bu şekilde müdahil olmak ve bu kadar harcama yapmak istemiyoruz diyorlar. Çünkü bir de Avrupa'yı şöyle düşünmek gerekiyor. Yani ordularını daha profesyonel yapmak istediler. İşte halka sürekli bir izahatta bulunmak istiyorlar. Çünkü artık dünyadaki küresel ekonomi, yani özellikle 2008'deki küresel krizden sonra pandemi girdi. Dünya ekonomisi küçülüyor. Ve bununla beraber devletler daha fazla sosyal kaynakları para aktarmak istiyorlar. Eğitime, sağlığa, işte sosyal bakımları, çünkü Avrupa yaşlanıyor. Şimdi bununla beraber sürekli savunmaya harcama ve kendi savaşımız olmadı, bizim savaşımız değil dedikleri bir yere kaynak aktarmak istemiyorlar. Peki Trump döneminde ne oldu? Trump'ın zaten birinci döneminde biliyorsunuz NATO çatırdamaya başlamıştı. O zaman Trump çok karşı çıkmıştı. Macron demişti ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Kendisi de şöyle bir karşılık vermişti Trump. Hayır, NATO'nun değil senin beyin ölümün gerçekleşti şeklinde. Dolayısıyla o zaman hala NATO'nun çok güçlü olduğunu, olması gerektiğini savunan bir Trump vardı. Ama günümüzde baktığımızda İran Savaşı'nda kendisinin çok yalnızlaştırılmış bir konuma itildiğini, bir pozisyona itildiğini düşündüğü için artık NATO'nun çok da efektif olmadığını düşünen bir Trump var karşımızda. Bundan dolayı da tabii bir kanattan baktığımızda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hala devam eden gölgesinde NATO'nun daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini düşünen bir Avrupa koalisyonu, yani fikir birliği iken Amerika'da eğer NATO bana destek sağlamazsa ben tek başıma da devam ederim, ben hala işte hegemon gücüm diye kendi varlığını işte dünyadaki işte 100 küsur ülkede bulunan askeri üsleriyle hala projeksiyon etmeye çalışan bir Amerika var karşımızda.
1: Peki Sayın Seren, şimdi NATO içerisindeki müttefikler bağlamında ele alacaksak, geçmişte belki Amerika Birleşik Devletleri'nin en ciddi partnerleri arasında İngiltere vardı, Fransa vardı. Şimdi farklı aktörler ön plana çıkabilir mi? Birleşik Devletler onlarla daha fazla ilişki içerisinde olmak isteyebilir mi? Örneğin Türkiye bu bağlamda ele alınabilir mi?
0: Ya Türkiye aslında her zaman böyle bir ülkeydi. Yani tabii ki Türkiye'nin biliyorsunuz bugünkü savunma sanayimizin bu noktaya gelmesini

0: İşte firmalarınızın ilk dünyanın ilk en büyük yüz savunma firması içerisinde yer almasının en büyük nedeni aslında bizim NATO müttefiklerinden yana yaşadığımız acı tecrübelerin birikiminden kaynaklanıyordu. Çünkü biliyorsunuz Kıbrıs hadisesinde ve takiben Türkiye'nin terörle mücadele şeyinde ne yazık ki bu acı serüveninde her zaman bize yalnızlaştırıldığımız, biz gittik hissettiğimiz bir süreç yaşadık. Zamanda savaş uçakları verilmedi, gece dürbünleri verilmedi, helikopterler verilmedi, İHA'larda sorun çıktı ama işte gelip tamir etmediler. Dolayısıyla hep geciktirilmiş, örtülü veya açık bir ambargo süreciyle veya bir tehditle yüzleşmek zorunda kalan bir Türkiye vardı. Ama Türkiye ne olursa olsun, istediği kadar Türkiye'yi tehdit etsinler, Türkiye NATO'nun en kritik, ABD'den sonraki en kritik üyesi, ikinci ülkesi. Neden söylüyorum? Bunu da egzajere etmiyoruz. Çünkü yani şu anda bütün savaşlar bize onu gösteriyor. Hazırlılık kapasitesi olarak baktığınızda, askeri hazırlılık kapasitesine baktığınızda NATO içerisinde ABD'den sonra en güçlü orduya sahip olan ülke kesinlikle Türkiye'dir. Yani gerek askeri mevcut olarak, gerek hazırlılık, farkındalık ve direnç mekanizması olarak, askeri kültür olarak, askeri disiplin olarak ve sürekli sahada olan, sürekli çatışmanın içerisinde bir fiil geri bildirimleri alan bir ülke olarak en fazla deneyime sahip olan ülke tabii ki de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'yi gözden çıkarmaları gibi bir durum asla mümkün değil. Ama Türkiye dönem dönem, özellikle sıcak çatışma dönemlerinde daha gözde bir konuma geliyor ama Türkiye şu anda sadece sıcak çatışmadan dolayı gündeme gelmiyor. Türkiye aynı zamanda savunma diplomasisi, askeri diplomasi, savunma sanayindeki yükseliş itibariyle de ve yine siyasi mekanizmanın daha iyi çalışması, ABD mevcut Türkiye arasındaki diyalog mekanizması itibariyle de peki, Türkiye şu anda daha fazla istifade edilen bir ülke. Bir de tabii ki son olarak Ceyhun Bey şunu da söyleyeyim. Hı. En son bu İran savaşı olurken biliyorsunuz ABD İngiltere'den işte savaş gemilerini istedi, Fransa'dan istedi vesaire. Ve orada şunu gördük. Sadece bu ülkelerin onlara olumsuz cevap vermesi değil ama aynı zamanda deniz kuvvetlerindeki İngiltere gibi yani büyük bir deniz gücünün dahi ve ABD'nin en yakın müttefikinin dahi deniz gücü, deniz kuvvetleri olarak baktığınızda gerekli altyapıdan yoksun olduğunu, modernizasyonda geride kaldığını ve bir sürü kısıtlılığın olduğunu fark ettiler. Ve bu da biliyorsunuz işte savaş gemileriniz işte kağıttan oyuncak tarzında yorumlarda bulundu Trump. Şimdi bütün bu ülkeler içerisinde baktığınızda Türkiye tabii ki de alternatifsiz bir konumda. Bir de NATO dediğimizde hep şunu da görelim. Bazı devletler çok küçük, bazı devletler orta büyüklükte, bazı devletler büyük. Yani şimdi dolayısıyla biz NATO dediğimizde 32 tane ülke var, doğru. Ama en küçük bir Karadağ ile de kalkıp da bir İngiltere, Fransa'yı, Almanya'yı, Türkiye'yi aynı projeksiyon içerisinde değerlendirmek zaten mümkün değil. Zaten o ülkelerin de NATO'ya girmesinin en büyük nedeni aslında diğer o ülkelerin güvenlik şemsiyesi altında yer almak istemelerinden kaynaklıydı.
1: Sayın Seren, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Seren konuğumuzla efendim devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Gülruh Gezer'le birlikte. Sayın Gezer, siz son dönemde özellikle Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve yine Avrupalı müttefikler bağlamında farklı bir konuma geldiğini düşünüyor musunuz?
2: Şimdi ben hocamın söylediklerine katılıyorum. Türkiye NATO içerisinde geçmişten bu yana NATO'ya en fazla artı değer sağlamış ülkelerin başında geliyor. Yani NATO'nun dünyanın dört bir yanındaki misyonlarına aktif olarak katılır. Ondan sonra işte ilk o %2 iken %2 oranında zaten savunma harcamasını yapan, yani NATO'nun bütün kurallarına da riayet eden bir iyi bir müttefikti. Sovyetler Birliği iki kutuplu dünya düzeninde Güneydoğu kanadını oluşturuyordu. Sovyetler Birliği ile en uzun kara sınırı olan NATO ülkesiydi. Vesaire vesaire. Yani geçmişten bu yana Türkiye'nin hani NATO içerisindeki siciline baktığımız vakit son derece olumlu bir artı değer sağladığını, olumlu bir sicili olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa uzunca yıllar 2. Dünya Savaşı sonrasında sırtını Amerika'ya yasladı ve dedi ki nasıl olsa bir daha kıtada bir savaş çıkmaz. Dolayısıyla biz de sosyal refah ülkeleri olarak harcamalarımızı başka yönlere, başka kanallara kanalize edelim. Ve ekseriyetle Amerika'ya güvendiler. Amerika'nın güvenlik şemsiyesi zaten NATO hani bu şekilde ortaya çıktı. Ama bu savaşla beraber ve Trump'ın yeniden seçilmesiyle beraber Avrupa ülkeleri şunu gördü. Biz her daim Amerika'ya güvenemeyiz. Dolayısıyla kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Şimdi bu noktada hocamın da dediği gibi maalesef 40 küsur yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak biz zaten bizim ordumuz her daim savaşa hazır bir ordu. Şimdi mesela Birleşik Krallık, güneşin batmadığı imparatorluk deriz değil mi? Ordusunu bir stada koysak bir stada doldurmaz. Ellerinde denizaltıları var, destroyerler var. Kullanacak ellerinde donanma mensupları yok, askerleri yok, komutanları yok bakın. Bu durumdalar. Almanya...
1: Onu saymıyoruz bile zaten.
2: Tabii. Yani Almanya tarihteki en büyük bütçe artışını yaptı. Ama bugünden yarına tabii ki bu ülkelerin hazırlık seviyesinin, yani savaşa hazırlık seviyesine ulaşmaları çok mümkün değil. Arttırıyorlar ama üretime bunun yansıması da zaman alacak. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik atılan adımlar, geldiği nokta, tüm bunlara baktığımız vakit Türkiye her anlamda NATO'ya artı değer katıyor. Bir de dediğim gibi Türkiye bölgesinde ve ötesinde Ukrayna Savaşı bağlamında, Orta Doğu'daki sorunların çözümü noktasında hep yapıcı ve gerilimlerin azaltılması yönünde bir politika izliyor. Şimdi vakti zamanında hatırlayın, Türkiye işte NATO'nun içerisindeki Truva atı, şey, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmıyor gibi bir takım eleştiriler de bize yöneltilmişti. Ama ne görüldü? Türkiye Rusya ile diyaloğunu sürdürdüğü için işte Tahıl Koridoru Anlaşması oldu, iki tur Türkiye'de görüşmeler oldu vesaire. Şimdi mecburlar bakın Türkiye'ye, bizi sevsinler sevmesinler, yani bunu bir kenara ayırıyorum. Ama Türkiye'nin ordusu, savunma sanayinin geldiği nokta nazara dikkate alındığında ve NATO'nun şu anda içinden geçtiği kriz, buna kelimenin tam anlamıyla kriz dememiz lazım aslında, Avrupa Atlantik ilişkilerindeki o derin kırılmadan bahsediyorum, bunların hepsi dikkate alındığında Türkiye'yi bir kenara itme ya da Türkiye'yi nazara dikkate almama gibi bir durum söz konusu olamaz.
1: Hele de bölgede bu kadar önemli gelişmeler oluyorken.
2: Muhakkak.
1: Şimdi Rusya, Ukrayna dedik, kuzeyde. Şimdi doğuda İran meselesi diyoruz. Orta Doğu'da Türkiye'nin etkinliği malum.
2: Kesinlikle.
1: Doğu Akdeniz, Afrika'daki.
2: Kesinlikle. Yine,
1: tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yani Türk ordusunun mevcudiyetinden ziyade böyle bir etki alanında hiç şüphesiz gözden uzak tutmamak gerekiyor.
2: Tabii.
1: Sayın Gezer, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülruh Gezer bugün yorumcu konuğumuzdu. Gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şimdi ilk bölümü tamamlıyoruz efendim. 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerinin ardından ekonomi gündemine bakacağız. Çünkü Mayıs ayı enflasyon verilerini konuşacağız.
3: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştireceğim neler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesiyle geri dönüşüm oranı %13'ten %37,5'e çıktı. Bugüne kadar toplam 90 milyon ton atığın dönüşümü sağlandı, 613 milyon ağacın kesilmesi engellendi. 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen açılış törenine sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Sobacı, "Festivalimiz yalnızca film gösterimleriyle değil, belgesel üretimine dair çeşitli başlıkları tartışmaya açan etkinlikleriyle de cesaret çağımızı büyütecek," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı, yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir, dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Afpara. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para Afpara hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 7500 lira hediye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: afiyetle ye.
1: Hep güzel çay, duş çay. Hep güzel çay, duş çay.
2: Reklamlar.
3: Ekonomi.
4: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
3: Politika.
4: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
3: Spor.
4: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
3: Yaşam.
4: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
3: Dünyanın haberi gündemde.
5: Evet, saatler 9.11 dakika geçiyor efendim, gündem ikinci bölümle, ekonomi gündemiyle birlikteyiz. Nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı Hüseyin Gökçe konuğumuz. Hüseyin Gökçe, günaydın, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, günaydın.
5: Şimdi Türkiye'de işsizlik verileri açıklandı. Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 868 bin kişi olarak belirlendi. Tabii Mayıs ayı enflasyon verileri de açıklanacak. Sanki daha önce açıklanması planlanıyordu ama bu bayram tatilinden kaynaklı belki bu süreç evet. Uzadı. Ayrıntıları zaten sizden alacağız.
6: Uzun yıllardır ilk defa ben işsizlik verisini, özür dilerim, iş günü olmasına rağmen ayın 3'ünde açıklanmadığını gördüm. Çünkü normal resmi veri yayınlama takvimine göre ve kanunla artık bunlar çünkü belirleniyor. Enflasyon Türkiye'de ayın 3'ünde açıklanır. Ne olursa olsun, savaş olsun, şey olsun vesaire açıklanırdı ama bu sefer işte bayram tatilinin arkasına denk geldi. 3 Haziran iş günü olmasına rağmen ilk defa açıklanmadı. İşte bayağı da kamuoyunda da tartışılıyor.

0: marj çok yüksek. Hani enflasyon tahmini yapıyor ekonomistler. Burada hani 1,5 ile 2,5 gibi, hani küsuratlar farklı tabii ki de, bir aylık enflasyon beklentisi söz konusu. 4 aylık, yani Ocak-Nisan döneminde %14 civarında bir enflasyon oluşmuştu. İşte bunlar da eklenecek ve milyonlarca emeklinin ve yine memurun da gözü kulağı bu Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde olacak. Çünkü biliyorsun memurlar toplu sözleşme kaynaklı aldıkları %6'ydı galiba. Onun üzerine eklenecek bir şey olacak. Enflasyon farkını alacaklar. Emekliler ise, SGK emeklileri ise bu 6 aylık gerçekleşen enflasyonun farkını alacaklar. Hani benim tahminim %17-18 civarında emeklilerde bir artış olacak gibi görünüyor. Ama en azından şunu söyleyebiliriz ki bu orta vadeli programda belirlenmiş olan yıl sonu enflasyon hedefi zaten Merkez Bankası da revize edilmişti. %24'e revize etmişti 16'lık hedefi. Bu %24'lük hedef de çok tutmayacak gibi görünüyor. Hani bu ay daha henüz belli olmadı ama devam edecek 6-8 ayda, çünkü Ocak-Nisan dönemi belli. %8'lik enflasyon, 8,5'luk bir enflasyonda toplam 8 aylık dönemde anca bu hedefin tutmasını sağlayacak. Dolayısıyla hani hedef de biraz aşağıda kalacak gibi görünüyor. Dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği de, çünkü en çok tartışılan konu gıda enflasyonu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de bir tahmin değil de Mayıs ayı gerçekleşmelerini açıkladı. Orada hep tartışılan konu işte üreticiyle market fiyatları arasındaki fark, ki işte elmada örneğin %388 gibi olağanüstü bir fiyat farkı söz konusu. 18 liradan üreticiden alınıyor ortalama, 91 lira market fiyatı diyor TÜZOP. Ama hani Ankara'da birçok markette gördüğümüzde elma 120 lira civarında. Ama genel olarak baktığımızda yine de bir gıda fiyatlarında bir miktarda olsa gerileme söz konusu. Ama en çok tüketilen ürünler diye baktığımızda halkımızın şu anda işte patates ve soğan, yılın 12 ayı en çok tüketilen ürünler. Her ikisinde de çok ciddi fiyat artışları oldu. %42 kuru soğanda oldu. %36-37 civarında da patateste fiyat artışı var, ki ben hem markette hem pazarda baktığımda taze ürünler çıktı çünkü. Depolardaki ürünler de bitti. Taze ürünler de çıktı. Her ikisinde fiyatı 40 liraya yükseldi. Mesela bir hafta önce patatesi işte 15 liraya, 18 liraya, 20 liraya alıyordunuz. Markete veya pazara göre değişiyor. Ben çarşamba günü pazara gittiğimde baktım her ikisi de ve pazarda, marketlerde de aynı fiyat 40 lira. Yani çok birden iki katına bir haftalık zaman diliminde yükseldi. Tabii ki bunlar Mayıs ayı enflasyonunu etkilemeyecek. Çünkü enflasyon işte ayın 25'inden 25'ine birçok ürün grubunda, 25'inden 25'ine olan fiyat değişimlerini hesap içeriyor. Yani bana göre hep 1,5-2,5 bir bant söyledim ama
1: Yani tahminlerin genel olarak yani üstünde ya da altında
0: yani bu
1: böyle
0: sefer daha altında olacak gibi.
1: geliyor ama mesela Nisan ayı sanki tahminlerin üzerinde bir veriydi. Şimdi
0: Çok
1: acaba
0: yüksekti. Şimdi ben bu sefer tahminlerin altında olacağını, yani en azından o medyan verinin altında olur. Ben hatta hani alt banda daha yakın olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle motorinde olmak üzere yine akaryakıtta da bir indirim geldi. Çünkü oradaki fiyat hareketliliği genel enflasyon verisini daha çok etkiliyor. Yine her ne kadar enflasyon sepeti içerisinde ağırlığı düşürülse de gıda enflasyonu işte %24 de düşürüldü en son zannedersem. Bu da biraz daha etkileyecek. Yani gıdadaki fiyat artış hızı kesilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla hani genel beklentilerin biraz daha altında bir enflasyon gelecek. Yani 2'nin altında olur diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Ama tabii ki...
1: Sizin var mı böyle yaklaşık bir tahmininiz, hesaplamanız?
0: Bu sadece şey, dediğim gibi hani herhangi bir veri seti, hı-hı, olmadığı için elimde bir şey diyemem ama hani genel beklenti derseniz sadece hissiyatımı, hı-hı, söyleyebilirim. Hı-hı. O da hani pazarda gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum. Bir de hani genel fiyat artışlarındaki eğilimden. Ben 2'nin altında yani

0: 1,5'a daha yakın bir enflasyon bekliyorum ama yanılma payım çok yüksek. Dediğim gibi sadece içimden hislerimi paylaşıyorum. Dediğim gibi elimde bir veri seti yok. Ha, ama veri seti dersen kendi kişisel alışverişimizle yaptığımızda bunlar tabii ki genel yıllardır süren tartışma konusu. TÜİK'le uyuşmuyor. Uyuşamaz da zaten. Teorik olarak da uyuşamaz. Bizim gelir kalıplarımız belli, tüketim kalıplarımız belli.
1: Yani bu biz tüketici olarak şunu bile gözlüyoruz. Yani A marketiyle B marketi ya da işte pazar fiyatları arasındaki uçurum bile, yani bir hani o fiyat alışkanlığı olmuyor. Yani aynı ürün olmasına rağmen o fiyat alışkanlığımız olmadığı için artık algılama gücümüz de pek kalmadı. Yani onu hesap etmek, siz tabii ki hani ifade ettiğiniz veri seti olsa pekala mümkün, ama hissi olarak bunu bizim hesap edebilmemiz çok mümkün
0: Ya
1: görünmüyor.
0: bu özellikle büyük zincir marketlerin o kadar garip fiyatlandırma politikaları var ki yani şunu söyleyeyim, yan yana olan marketlerde hani normalde dersin tüm Türkiye'de aynı fiyatlar olur ama yan yana olan marketlerde ben şunu biliyorum ama bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Marketlerin elemanları ne kadar yetkileri var bilmiyorum ama hani gidiyor yanındaki markete bakıyor. Oradaki o hangi fiyatı belirlemişse herhangi bir üründe her ay değişiyor bunlar bildiğim kadarıyla. Örneğin işte ne bileyim papaz erik ya da taze soğan ya da patates ya da karpuz neyse. O ne kadar veriyorsa belki ondan işte biraz daha ucuza kendi fiyatını belirliyor veya çok satan bir ürünse aynı fiyatı belirliyor. Bu örneği belki daha önce yayında verdim mi hatırlamıyorum ama Ramazan ayı başlangıcında bir marka tereyağı öyle onlu paketler halinde tereyağı satıyor. Daha 100'er gramı 10 pakette koymuşlar. Bir markette baktım, yerel markette 560 liraydı. Aynı ürün, aynı gün zincir marketin birine baktım 850 liraydı. Aynı marka, aynı ürün. Yani herhangi bir gramaj, içerik farkı da yok. Daha sonra o 560 liraya satan firma ya da market diyelim Ramazan'ın ortasında bunu 650 liraya çıkardı. Geçen gün baktım o ürün 950 lira. Daha Ramazan'ı geride bırakalı ne kadar oldu? 2 ay oldu. Süt ve süt ürünlerinde maliyet ne kadar arttı? Hani işçilik zaten bahaneniz hazır. Ocak'ta asgari ücret arttı dediniz. Yüksek oranlı da artmadı üstelik. İşte elektrik, enerji vesaire arttı.
1: Ama bu ne kadar bu kadar çabuk, hani
0: Yani
1: hemen etikete
0: 560
1: yansıdı
0: liradan
1: yani.
0: 950 liraya o ürün nasıl çıkar? Yani dolayısıyla burada fiyatlama politikaları da, davranışları da, hatta ahlakı da diye bir Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok sık kullanıyor. Fiyatlama ahlakında da ben ciddi anlamda bir problem olduğunu düşünüyorum. Hani maliyetler artmasa bile bunları fiyatlara yansıtıyorlar. Bir de patronların genelde hep en çok konuştukları şey de şu: ya işçilik maliyetlerimiz çok arttı, işçilik maliyetlerimiz çok arttı. Ama tamam, işçilik maliyetlerini arttı. Ben bunu hatta çok ciddi bir sivil toplum örgütü başkanıyla bir resepsiyonda bayağı ciddi bir tartışmaya yol açtık. Ondan sonra ben bıraktım tartışmayı da. Yani şimdi gayri safi milli hasıla içerisinde ücretin, emeğin aldığı pay belli. Şirket karlılıklarının aldığı pay belli. Hani yılın ilk çeyreğinde işte en son geçen hafta açıklandı büyüme verileri. Orada şeyin payı biraz yüksek görünüyor. Emeğin payı. Niye? Çünkü zaten Ocak'ta şeyler arttı. Ücretler arttı. Şimdi ikinci çeyrek verileri açıklandığında %40'ın üzerindeydi. Biz bunu yine 30'lu verileri göreceğiz. Belki daha sonra 20'li 29, 28'lere, 30'ların altına, 30'lara doğru da gerilemiş olacak. Yani dolayısıyla burada hep günah keçisi çalışanlar, emeğiyle gelir elde edenler oluyor. Çok fazla da dediğim gibi geriye dönüp bir verimlilik analizi yapmıyor maalesef işletmelerimiz.
1: Şimdi emek ve çalışan dediniz. Oradan isterseniz işsizlik verilerine gelelim. 0,1 puan azaldı Nisan'da bir önceki aya göre. Ve %8,2 oldu. Bu olağan bir veri mi?
0: Yani işsizlik aslında burada 8,1'den 8,2 küçük bir yükselme var. Yani işsizlik, evet, ola yani açıkçası ben işsizlik verisi birebir ölçüme dayanmadığı için ben benim kafamda

0: öncelikle bir soru işaretleri var. Ölçülen işsizlik noktasında onu bir kenara bırakalım. Ondan sonra veriyi öyle değerlendirelim. Yani gerileyen, işsizlikte gerileyen de bu geniş tanımlı işsizlik dediğimiz, hani iş bulsa, yani şu anda çalışmayan yani ama iş aramayan ama herhangi bir şekilde iş bulsa çalışmaya hazır olduğunu beyan edenlerin olduğu geniş tanımlı işsizlik dediğimiz, bu da %31,3'ten %30,1'e geriledi. Hani bu bir ara Türkiye'de çok konuşuldu. Orta gelir tuzağı diye bir kavram vardı. Biliyorsunuz halen Türkiye o tuzakta gibi duruyor ama burada da bir aynı, o hani tabir doğru değildir muhtemelen iktisaden, ama orta işsizlik tuzağı gibi bir şey. Yani Türkiye 8'e demirledi işsizliğini. Bir dönem hatırlayın %10'un üzerindeydi. Yani çift haneli veriler dedi. Şimdi oradan daha çok geriye doğru geldi. 8'lerde kaldı. Burada hani genel veri kompozisyonuna baktığımızda erkeklerde daha düşük, kadınlarda maalesef daha yüksek olduğunu ve kadınların iş gücüne katılım oranının hali hazırda düşük olduğunu söylüyoruz. TÜİK şunu da ölçüyor. Tam oran ezberimde yok ama yani hali hazırda çalışıp da işini değiştirmek isteyenlerin oranlarında da aslında bir artış söz konusu. İşte eksik istihdam diye geçiyor. Ölçülmüş veri aklında değil dediğim gibi, ama hani daha fazla çalışabilirim gerektiğinde veya işte başka bir iş bulursam orada da çalışabilirim diyen ama fiil olarak iş aramayan kişiler var. Yani bütün bunları da göz önünde bulundurduğumuzda yani %8 genel çevremize gelişmekte olan ülkelere göre fena değil, ama gelişmiş ülkelere göre 8 Türkiye'ye çok yakışan bir değil, potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda. Çünkü bir taraftan baktığınızda kapasite kullanım oranları %70'in altında birçok sektörde ve yani o kapasiteyi %100'e çıkaramazsınız hiçbir zaman, ama hani o artması halinde biz bu verileri de belki 5 ve 5'in altındaki işsizliği konuşabilir olacağız ki o 5'in altındaki işsizlik artık kabul edilebilir bir seviyor. Yani hemen hemen birçok ülkede de olabilecek bir veri. Yani Türkiye bu potansiyelini değerlendirip yani çok yeni yatırıma da ihtiyaç yok. Yani daha doğrusu işsizliği çözmek için yok. Yani yoksa ülke olarak mutlaka var yeni yatırıma ihtiyaç. Ama hani mevcut kapasitelerin ve üretim bantlarının iyi değerlendirilebilmesi halinde bile Türkiye bu noktada işsizlikte aslında oldukça iyi noktalara gelecektir.
1: Şimdi son dakikalarımız yatırımlar dedik. Bir nefes kredisi vardı. Onu da isterseniz ayrıntılarını alalım son olarak.
0: Şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu ve yine hazinenin de desteği aslında söz konusu burada. Ekonomi yönetimiyle de konuşuluyor. Şimdi finansman güçlüğü çeken işletmeler zaman zaman teminat da bulamıyorlar. Eskiden bizim bildiğimiz kredilerdeki kefil gibi. Teminat gösteremedikleri için de finansmana erişemiyorlar. Veya 1 milyon liralık kredi alacaksa 20 milyon liralık binayı teminat göstermek durumunda kalıyor. O da birçok problemler yaratıyor. İşte bu noktada nefes kredisi devreye giriyor. Burada 6 tane banka var. 3 kamu bankası ve bir kamu katılım bankası da dahil olmak üzere. Onun dışında özel bankalar da söz konusu. 7 tane katılım bankasıyla birlikte. Bu bankalar aracılık ediyor. Yani işletmeler gidip bankadan kredi alıyorlar ama kefili TOB veya kredi garanti fonu oluyor. %34-36 vadeye göre değişen civarda bir faiz söz konusu ve 25 milyar liralık bir kredi kullandırılacak. Hatta gelen talebe bağlı olarak bunun yıl içerisinde 100 milyar liraya kadar çıkarılması öngörülüyordu. Geçen yıl ben iyi takip etmiştim bu sistemi. Yine iki kez nefes kredisi çıkmıştı. Bir tanesi böyle daha 8 Haziran'da bunun başvurusu başlayacak ama bir tanesi geçen yıl yazın sonundaydı. Duyurulduğu an hafta bitti. Hani 3 ya da 4 günde başvuru limit tamamen doldu. Sonra sonbaharda Eylül-Ekim ayı gibi ikinci bir paket açıklamıştı. 30 milyar liralık. Geçen yıl hatta 60 bin firma 57-58 milyar liralık kredi kullandı. Bu yılda işte 100 milyar liralık bir hedef. Ama yine baktığımızda faiz halen yine yüksek. Yani %36, 34-36 bandındaki faiz vadeye göre değişen. Hani bu koşullarda üretim yapıp ya da yeni yatırım yapmak, yani işletme kredisi olarak da

0: kullanabiliyorlar. Hani çok verimli açıkçası.
1: Son açıklanan aslında büyüme verilerinde de bunun ayrıntılarını görmüştük.
0: Tabii ki yani yatırımlar giderek de düşüyor aslında. Evet. Yani maalesef hani enflasyon ortamına rağmen Türk lirası reel bazda da genel yani nominal bazda da yatırımlar önceki yıllara göre
1: bilhassa düşüyor. Bilhassa sanayi tarafından.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Hüseyin Gökçe çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben değerli katkılarınız için. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim, Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarı Hüseyin Gökçe konuğumuzdu. Ekonomi gündemine baktık. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Akşam Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar her cuma olduğu gibi bizimle birlikte. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
1: Efendim bu hafta sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor? Sözü hemen size bırakayım.
2: Evet, İstanbul ve Türkiye'nin farklı illerinde hafta boyunca sergilerden tiyatrolara, konserden operaya geniş bir yelpazede sanatseverler etkinlikler bekliyor. Ceyhan Bey, sergilerle başlayalım isterseniz. Koleksiyoner Fatih Ketancı'nın eserlerinden derlenen, küratörlüğünü Osman Aynacı'nın üstlendiği Bir Yol Bin Hatıra sergisi 17 Haziran'a kadar İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görülebilecek. Yine bir başka etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ve epeydir devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali var. Ve 15 Haziran'a kadar da yine Rami Kütüphanesi'nde etkinlikler ücretsiz olarak gezilebilir. Hem aileleri hem de çocukları güzel vakit getirebileceği etkinlikler söz konusu burada. Yine edebiyat severleri memnun edecek bir sergi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri, el yazmaları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosunu içeren Zamana Adanmış Sözler sergisi 22 Haziran'a kadar yine aynı mekanda Çocuk Bienali'nin devam ettiği Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak. Sezai Karakoç adına düzenlenen Zamana Adanmış Sözler sergisi. Hazreti Muhammed'e duyulan sevginin sanat ve kolektif hafızadaki izlerini yansıtan bir sergi, Bereket Dairesi sergisi, Yedi Hilal Derneği ile vakıf katılım işbirliğinde düzenlenen bir sergi ve 21 Haziran'a kadar da Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde yine bu sergide görülebilir. Yine Hazreti Muhammed'in hayatını diyoramalarla anlatan bir başka etkinlik, bir başka çalışma, Siyer Vakfı tarafından hazırlanmış, Eyüp Sultan'daki vakfın, Siyer Vakfı binasında gerçekleşen bir sergi bu. Hazreti Muhammed'in hayatını ilk baştan itibaren vefatına kadar ki geçen süreci dioramalar eşliğinde anlatan bir sergi bu. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak hazırlanmış, Siyer Vakfı'nda görülebilir bu uzun süreli sergide. İzmir'e bakalım, İzmir'e uzanalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ünvanına sahip Ebru sanatçısı Gülcan Ulu ve 9 öğrencisinin hazırladığı Ebru sergisi de İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kültür Park'taki Pakistan pavyonunda açıldı bu sergi. Tesir adını taşıyor. Ve başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar farklı aşamalardaki öğrencilerin aylar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan 79 eseri yer alıyor bu sergide, İzmir'deki bu sergide, Kültür Park'ta. Ve 8 Haziran Pazartesi gününe kadar da görülebilir bu sergi. Öte yandan yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 6.sı düzenlenen bir festival, Dijital Sanat Festivali başladı 3 Haziran'da ve 7 Haziran'a kadar da Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'da görülebilecek. Yeniden anlat temasıyla kapılarını açtı bu sene etkinlik ve dijital sanatın güncel üretimleri, yapay zeka destekli pratikler ve yeni medya alanındaki yenilikçi yaklaşımlar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor burada. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçıyı ağırlıyor bu festival, ücretsiz, herkes gezebilir ücretsiz olarak. Yine bu festival kapsamında da Neci'nin Dijital Maceraları, Diji Maceraları adlı bir çocuk oyunu yine bu İstanbul Dijital Festivali kapsamında ilk gösterimini yapacak, premier yapacak.

0: olacak. Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu olma özelliğini taşıyor bu oyun. Gerçek robotlar, canlı video sanat uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zeka destekli etkileşim sistemlerini sahneye taşıyor bu oyun. Doktor Nebat Garakhanova'nın kaleme aldığı bir oyun ve 7 Haziran'da İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında 7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bu oyunun da lansmanı yapılacak, perdesini açacak bu oyun.
1: Bedir Acar, son bir dakikamız, özellikle belirtmek istedikleriniz varsa onları alalım.
0: Tabii İstanbul Galataport'ta müzikseverleri memnun edecek bir etkinlik. Galataport Jazz etkinliği 6-7 Haziran'da cazın ünlü isimlerini müzikseverlerle buluşacak Haliç'in kıyılarında. Yine Sakarya'da bir kültür yolu festivali de başlamış durumda. Dün başladı Sakarya'da etkinlikler ve 12 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Konserler, sergiler Sakarya'da sanatseverleri dolu dolu bir hafta bekliyor Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adı Ankara'da Haziran ayı boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerine, sahne gösterilerine uzanan geniş içerikli bir programda adı Ankara'da sanatseverleri bekliyor. Programın bugünkü bölümüne değinecek olursak, Hisseli Harikalar Kumpanyası sanatseverlerle buluşacak. Onu belirtmiş olalım Ceyhan Bey.
1: Bedir Acar, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Şimdiden mutlu hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. Mutlu hafta sonları. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Efendim, Akşam Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar bizimle birlikteydi. Haftanın kültür sanat etkinliklerini son olarak konuştuk ve veda ediyoruz. Efendim, bugün programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Semih Pallı, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta sonu geçirmenizi temennisiyle diyelim. Pazartesi gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığı, dostluk ve centilmenliğin sahaya yansıdığı yıllara gidiyoruz hep beraber. Galatasaray-Fenerbahçe bayramı. 1910'lu yıllarda sık sık bir araya gelen iki ezeli rakibin sporcuları arasında bir fikir doğdu. Sahalardaki rekabeti adeta şenliğe dönüştüreceklerdi. Galatasaray Başkanı Ali Samiyen'le Fenerbahçe Başkanı Hamit Hüsnü Kayacan tarafından da benimsenen bu düşünce 25 Mayıs 1913'te hayata geçirildi. İki kulübün kaynaşması için Galatasaray-Fenerbahçe bayramı yapılacaktı. Sadece bir futbol maçı değil, adeta olimpiyat ruhunu taşıyan spor günüydü. Takım kaptanlarının Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan etkinlikte tüm branşlardaki sporcular geçit törenine katılıyordu. Spor bayramı, atletizm branşında yapılan yarışmaların ardından günün en heyecanlı anı olan futbol maçlarıyla tamamlanıyordu. Fanatizmden uzak, şenlik havasında geçen derbide taraftarlar birlikte oturuyor, asla kavga çıkmıyordu. 1913'ten 1951 yılına kadar yapılan bayram maçlarında kimi zaman Galatasaray, kimi zaman Fenerbahçe galip gelse de asıl kazanan dostluktu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Opet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Gün uzun, yollar uzak. 9. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars.

Cihan ilk evliliğini babası yaşındaki Bursalı Reşit Bey'le yapmış, fakat mutlu olamamıştır. Bursa'da tanıdığı Doktor Kerim Bey evlenme teklifiyle çıka gelir. Aslında Reşit Bey'in kibarlığı, nezaketi yanında deli dolu, hatta kaba bir adam olan Kerim, genç ve neşeli tavırlarıyla Cihan'ı kendine bağlamıştır. Çok geçmeden evlenirler. Fakat aradan 5 yıl geçmesine rağmen çocukları olmamıştır. Ailece umutla bekledikleri bu müjdeyi sonunda alırlar. Ama o günlerde 2. Dünya Savaşı başlamış, bütün ülke korku dolu bir bekleyiş dönemine girmiştir. Kerim'in yedek subay olarak silah altına alındığı günlerde Cihan ikiz oğulları Ömer ile Ali'yi dünyaya getirir. Birkaç ay sonra da Kerim kıta hizmetini tamamlayıp eve döner.

0: Aradan tam 13 yıl geçmiştir. Artık ne savaş tehlikesi kalmıştır, ne de başka bir kaygı. Bir gün Kerim'in muayenehanesine genç bir kadın gelir. Neveser adındaki bu kadın o binanın sahibidir. Neveser'in amacı muayenehanenin üst katındaki daireye taşınmaktır. O günlerde Cihan'ın annesi ve teyzesi Beyoğlu'ndaki manifaturacı Hristo'nun dükkanına giderler ve karısı Eftelya'dan Kerim'in çoktandır Neveser'le beraber olduğunu öğrenirler. Onlar Cihan'ı üzmemek için şimdilik bundan söz etmemeyi düşünürlerse de bir alışveriş dönüşünde çocuklarının ısrarıyla muayenehaneye uğrayan genç kadın gerçeğe gözleri kulakları ile tanık olur. Ve o gece Kerim'in yalvarmalarını dinlemeden onu evden kovar.
1: Ah, sizi o kadar sevdim ki Cihan Hanım. 10 yıllık evliyim, kaç ev değiştirdim bugüne kadar ama inanın sizin gibi bir komşum olmamıştı.
2: Teşekkür ederim. Ben de seni çok sevdim Süheyla. Ne iyi ettiniz de bitişik eve taşındınız.
1: Tesadüf işte. Dükkanımız yıllardır Çemberli Taş'taydı. Mahmut Beyazıt'tan buraya taşınalım da gidiş geliş derdim olmasın dedi.
2: Ah, rahatça konuşulabilecek, dert ortağı olacak kişiler kolay bulunmuyor.
1: Hele ders sizinki gibi olursa. İyi ama 13 yıl boyunca hiç mi haber gelmedi Kerim Bey'den? Acaba öldü mü, yoksa sade eve dönmeye cesaret mi edemedi?
2: Nereden bileyim? Tek bildiğim kavgadan bir iki gün sonra muayenehaneyi boşaltıp gittiği. Neveser Hanım da evi boşaltmıştı. Birlikte gittiklerini oradan anladık. Sonra Avrupa'ya gitmişler diye duyduk. Doğru mu yalan mı bilemem. Doğruysa hala oralarda mı, öldü mü, sağ mı, ondan da haberim yok.
1: Zor günler yaşamışsınız.
2: Günler mi? Yıllar demek lazım Süheyla.
1: Doğru. Annenizle teyzenizi çoktan mı kaybettiniz?
2: Annem öleli 8 yıl oluyor. Teyzem de 4 yıl önce.
1: Başının sağ olsun.
2: Sağ ol. O son akşam kavganın ardından Kerim'i evden kovunca annemle Seliha teyzem beni suçlayacaklar sanmıştım. Her zaman öyle olurdu çünkü.
3: İşte böyle kızım. Aylar önce Hristo Efendi'nin dükkanına gittiğimizde duyduk her şeyi. Eftelya'nın anlattıkları annenle beni perişan etti. Bir de seni üzmeyelim diye duyurmayalım dedik.
4: Belki ne yapar eder, o fettan kadından ayırmanın bir çaresini buluruz diyorduk aklımızca.
2: Akıl alır gibi değil.
3: Değil ama gerçek bu ya.
4: Eftelya ilk iş olarak muayenehaneyi başka bir yere taşıttırın demişti ama kaç defa bu lafı açtım Kerim'e ama razı edemedim ki.
2: Şimdi anlıyorum, bina eskimiş ya da yeri çok sapa gibilerden bahaneler buluyordu hep.
3: Ya ya, sen de işin iç yüzünü bilmeden ne gereği var diye kocanı arkalıyordun hep.
4: Ne yapalım artık, neyse. Artık kendini üzme kızım, olan oldu, geçen geçti.
2: Öyle. Anlamadım. Yani siz ikiniz beni suçlamıyor musunuz?
3: Ne diye suçlayalım ki yavrum?
2: Yuvamı yıktım diye. Çocuklarımı babalarından ayırdım diye. Her zaman beni suçlayacak bir sebep bulurdunuz da.
4: Daha neler, sen yapman gerekeni yaptın, o kadar.
2: Ya böyle dediler işte. O zamanlar daha Çemberli Taş'a gelmemiştik. Laleli'de oturuyorduk. Şimdi oturduğumuz evin kirası, benim de nakış işleyerek kazandığım paralarla geçinmeye çabalıyorduk.
1: Anneniz de sağ mıydı o zaman?
2: Sağdı. Ama giderek çökmüş, güçsüzleşmişti. Sonra da hastalandı.

0: Cihan, neredesin kızım?
1: Geldim anne, geldim. Uyanık mıydın sen?
0: Çoktan. Hastalandığımdan beri geceleri uyku tutmaz oldu, böyle gün ağrır ki. Cihan, bu yüzünün hali ne kızım? Çökmüş, sapsarı olmuşsun. Gözlerin bir karış çukura inmiş. Saatlerdir evde tıkırtını duyuyorum. Yoksa hiç uyumadan çalıştın mı gene?
1: Yok canım, biraz erken uyandım, o kadar.
0: Hadi oradan hadi. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Gece hiç yatmamışsın besbelli. Ah, nakış işleri gözünün ışığını söndürecek.
1: Bir şey olmaz, gücüm yerinde benim. Sen kendini boş yere üzüyorsun. Hem Binnaz Hanım'ın kızı 2 haftaya kadar evlenecek. Söz verdim nakışları yetiştiririm diye.
0: 3 kuruş uğruna el aleme kul oluyorsun. Ah, baban sağ olsaydı.
1: Olmayacak şeyler için ne kendini üz ne de beni. Bir an önce iyileşmen için üzülmekten, sinirlenmekten kaçınmalısın. Doktor dedi ki...
0: Aman, ne derse desin doktor ne bilir benim gönlümden geçenleri. Damat olacak o soysuz gideli tam 2 yıl olmuş, 2 yıl. Yo yo, yanlış anlama sakın, seni suçlayacak değilim. Başında da suçlamadım biliyorsun ama üzülme diyorsun bana. Nasıl üzülmeyeyim?
1: Ben hayatımdan şikayetçi değilim
0: ama
1: ki anne.
0: Ben şikayetçiyim kızım. Bak ne diyorum. Bu ev bize geniş geliyor. 3 katlı koskoca konak gibi ev. İstersen bunu kiraya verelim. Çemberli taştaki evimize taşınalım, ha ne dersin? Ondan aldığımız kira pek az ama burası iyi para getirir. Sen de daha az yorulursun.
1: Olmaz anne. 25 yıldır Laleli'de oturuyoruz. Hele sen çok seversin burayı. Babamın bu evde hatıraları var. Sonra geniş filan da geldiği yok. 3 katı döşeyen bunca eşya o küçücük eve nasıl sığacak?
0: Biz de satarız biraz.
1: Anne, kapat bu konuyu. Olacak iş değil söylediğin. Biliyorum. Beni daha iyi bir hayata kavuşturmak için çabalıyorsun ama...
0: Ne? Aması ne?
1: Olmaz anne, olmaz.
0: Ben üzülürüm diye olmaz diyorsun, aptallık edersin. Çünkü ben böyle daha çok üzülüyorum. Neden dersen...
1: Neden?
0: Sana karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bugünkü hayatının suçlusu benim.
1: Anne, o nasıl söz öyle?
0: Yalan mı kızım? O suçu ta 30 yıl önce işledim. Yalnız ben değil tabii, baban, teyzen, enişten. Hepimiz zorladık seni Reşit Bey'le evlen diye. Bağırdın, çağırdın. Umursamadık. En başta baban anladı yaptığımız hatayı. En arkada da ben. İyiydi, hoştu ama senin dengin değildi o adam.
1: Boş ver anneciğim, boş ver. O mesele artık unutulmaya yüz tutmuş bir düş benim için.
0: Yo, unutman mümkün değil. Çünkü bugünkü durumun da o yanlışlığın sonucu. İstersen değildi. Öyle işte. Sen Reşit Bey'i istemediğin için, o evde bunaldığın için bir delilik yaptın. Kerem'i sevdin. Belki başka bir yerde başka biçimde çıksaydı karşına, o deli bozuğa sadece güler geçerdin.
1: Aynı şeyi ben de çok düşündüm. Kerim'e bağlanmam bir bunalımın, bir çıkmazın sonucuydu dedim kendi kendime.
0: Bazen de düşünüyorum biliyor musun? Başlarda, yani daha doğrusu o kadına rastlayana kadar hep evine, ailesine bağlı bir adamdı. Kabalığı, deli doluluğu beni kızdırırdı ama yüreği tertemizdi, sevgi doluydu. İnce düşünceli olmayışını bağışlatan yanları vardı doğrusu.
1: Vardı ya da yoktu. Artık ne onu düşünmek istiyorum ne de onunla niye evlendiğimi. Ne olur anne sen de kapat bu konuyu.
0: Aman aman, konuş konuş içinden çıkamıyoruz zaten. Çocuklar uyandı mı?
1: Hayır, uyuyorlar.
0: Dün gece erkenden kalkın ders çalışın falan diyordun da onun için sordum.
1: Bugün 2 dersten yazılı olacaklarmış anne. Gidip kaldırayım da azıcık çalışsınlar. Dün gece kitapların kapağını açmadılar.
0: Boşuna yorulma kızım, kalkmazlar. Kalksalar da çalışmazlar. Bilmez miyim ben o haylazların huyunu?
1: Eskiden derslerine ne kadar düşkünlerdi. Kerim gitti, onların da dirliği düzeni alt üst oldu.
0: Biz de peşlerinden koşamıyoruz kızım. Bak benim gücüm yok artık. Sen de ancak geçim derdindesin. Ya sokakta top peşindeler ya da radyo başı.
1: Babaları başlarında olsa her şey başka türlü olurdu anne.
0: Aman aman, biz de sabahın köründe gelmişi geçmişi ne diye kurcaladık ki.
1: Çayı demlemiştim, gidip birer bardak getireyim. Sen de ilaçlarını içersin ha?
0: Olur kızım, içerim.
1: Az sonra da teyzem gelir seni yoklamaya.
0: Gelme her gün diye o kadar söylüyorum, laf anlamıyor seni ya.

0: Her gün aynı şeyleri konuşur dururduk annemle. Ama çözüm o yoktu işte. Derken para sıkıntısı daha da arttı. Sağa sola borçlandık. İnan Süheyla, beceriksiz, savruk bir kadın değilim ama o kadar borç nasıl birikti? Nasıl her şeyi yitirdik? Hala anlayamıyorum. En zor günlerimizde de annem öldü. Nasıl bunalmıştım o sıralar bilemezsin. Çocuklar okumaz, ona üzülürüm. Borçlarımız ödenmeyecek kadar birikmiş, içinden çıkamam. Böylece Laleli'deki o koskoca ev satıldı.
1: Çok yazık olmuş.
0: Bir zamanlar annem kiraya verelim dediğinde kıyamamıştım. Meğer temelli çıkacakmış elimizden. Yıllar önce babamın ölümünden sonra yine böyle bir sıkıntıya düşmüştük de Aksaray'daki evimiz altındaki dükkanla birlikte satılmıştı. Ama bu defa daha da acı geldi bana.
2: Üzülmeyin Cihan Hanım. Her şey elinizden gitse, aslan gibi iki oğul yetiştirmişsiniz. Onlar yeter size.
0: Öyle öyle ama gönül isterdi ki çocuklarımı okutabileyim. Kumaş dükkanına çırak değil de okumuş yazmış adam olsunlar.
2: Hayırsız babaları gibi mi?
0: Onunla ne ilgisi var? Kerim cahil bir adam da olsaydı o kadın çıkabilirdi karşısına.
2: Bağışlayın, boşboğazlık ettim. Hem ne diye kendinizi üzüyorsunuz ki? Ben sizin yerinizde olabilmek için neler vermezdim. Keşke benim de çocuklarım olsaydı da varsın okumasalardı. Onlar için üzülsem, onlar için kaygı duysaydım.
0: Anlatmıştım ya, 5 yılda ben bekledim umutsuzca. Onun için hiç umudunu kesme. Bir bakarsın bunca yıldan
2: aman
0: sonra.
2: Aman canım, boş verin siz benim yakınmama. Hem düşünüyorum da siz mutlu olmaya benden fazla layık bir insansınız. İyi kalplisiniz, güler yüzlü, sabırlısınız. Ama bir de şu çektiklerinize bakın. Benimki hiç kalır yanında.
0: Ne yaparsın? Mutluluk kalıcı olamıyor demek ki. Hani kıyıda denizi seyredersin de küçük büyük birçok dalga gelir, ayaklarının dibine kadar ulaşır. Hı-hı. Öyle hızlı, öyle coşkulu gelirler ki kıyıya bir varsa hep orada kalacaklar sanırsın. Ama kalmazlar. Gelir gider, gelir gider. Mutluluk da bu galiba.
2: Tıpkı filozoflar gibi konuştunuz Cihan Hanım.
0: Filozof gibi ha.
3: Filozofluk etme gözünü seveyim Cihan.
0: Anlaşıldı. Her sözüm sana batar olmuş artık. Öyleyse temelli git o kadının yanına. Bir daha da yanıma dönme.
3: Cihan, delilik etme. Çocuklarımız var arada. Cihan, Cihan bir şeyler söyle. Cihan.
2: Cihan Hanım, dalıp gittiniz birden.
0: Yok canım, sana öyle gelmiş. Hem ben kalkayım artık, bak hava kararıyor.
2: Kararsın ne çıkar, eviniz bitişikti. Mahmut da şimdi gelmez. Bakkalların en çok satış yaptığı saatler. Kepenkleri indirir mi hiç?
0: Öyle ama gene de gideyim Süheyla. Çocuklar gelmeden yemeği hazırlamam gerek.
4: Ellerim yüzüm donmuş. Dışarıda öyle bir soğuk var ki.
0: Sobanın ateşi canlandı. Isınırsın şimdi. Yemekler de hazır.
4: Yok yok, benim yemek yiyecek halim yok. Şöyle bir bardak çay içip uyusam başka bir şey isterim.
0: Aa, o nasıl söz Ali? Yemek yemeden yatılır mı oğlum?
5: Ben de yemeyeceğim anne.
0: Neden Ömer?
5: İkimiz de açlığımızı hissedemeyecek kadar yorgunuz çünkü.
4: Oh, bütün gün dükkanda koş oraya koş buraya hal mi kalıyor?
5: Hüseyin abi yaptığımız işten memnun kalsın. Yüzünü asmasın diye gücümüz tükense bile sesimizi çıkartmıyoruz. Evet.
4: O dükkana çırak girdiğimizde ikimiz de çocuktuk daha. Ama artık 25'imizi geçtik anne. Hala el kapısında boğaz tokluğunda çalışmak zor geliyor.
5: Müşteri çıkardığın kumaşları beğenmedi. En üstteki top belki aradığı gibi bir şey olabilir. Çık merdiveni, onu indir, onu da beğenmez. Bu defa bütün topları sar yerleştir. Bir dakika sonra bir başka müşteri gelir. Aynı kumaşı görmek ister. Hadi yeniden indir.
0: Her işin bir zorluğu var oğlum. Para kolay mı kazanılır sanıyorsun?
5: Değil anne, kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama o dükkanda boşuna ömür tüketiyoruz.
0: Ah, zamanında oğlum top peşinde koşacağınıza, şarkı sözleri ezberleyicinize, derslerinizi Ah neyse neyse. Okuyamayışınızın tek suçlusu siz değilsiniz aslında.
5: Ya kim? Öğretmenler mi?
0: Kimse kim. Elbet aklıma bir şey geldi ki.

0: Öyle dedim.
1: Bak anneciğim, 15 yaşımızdan bu yana Hüseyin abinin dükkanında çalışıyoruz.
0: He?
1: İkimiz de ticareti öğrendik sayılır.
2: Arada homurdansa da Hüseyin abi yaptığımız işi beğeniyor aslında. Yani biz diyoruz ki artık kendi dükkanımızı açsak da şöyle...
0: Neyi açacaksınız?
1: Dükkanımızı. Şöyle küçücük bir kumaş dükkanı.
0: Aman çocuklar. Ben de akıllıca bir şey düşündünüz sandım. Hangi parayla açıyorsunuz o dükkanı? Birikmiş paramız mı var yoksa annenizin keseler dolusu mücevheri mi?
1: Biz düşündük de.
0: Ne düşündünüz?
2: Bak bu evin halini görüyorsun anne. İyice eskidi, ha yıkıldı ha yıkılacak. Ama ne olursa olsun yeri iyi.
1: Yani diyoruz ki bu ev henüz para ediyorken satılığa çıkarsak da...
0: Parasıyla dükkan açsanız değil mi? Ne iyi olurdu. Delirmişsiniz siz. Akıllıyız diye geçinen aptallar bunlar. Bu ev satılır mı? Başımızı sokacak bir çatı altı, sığınacağımız dört duvar arası ne demektir, haberiniz yok mu?
1: Doğru. Şimdilik başımızın üstünde bir çatı, dört yanımızda da birer duvar var. Ama bir virane burası, göçmek üzere.
0: O virane olmasaydı halimiz ne olurdu acaba? Babanız o kadın... Yeniden acı günleri hatırlatmayın şimdi bana. Babanızı da kötülemek istemezdim.
1: Üzülme anne. Babamın sadece adını taşıdığımızı bilmiyor muyuz?
2: Aklı erecek yaştaydık ikimiz de. Muayenehanenin kapısında olan bitenlerden sonra neden babam evden gitti diye sormaya gerek yoktu.
1: Bunca yıldır ne yüzünü gördük ne de parasını.
0: Neyse. Onunla bir davam yok artık benim. Defterden sildim onu. Ama siz de aklınızı başınıza toplayın. Aksaray'daki evimiz daha siz doğmadan çıktı elimizden. Lalil'dekinin nasıl satıldığını biliyorsunuz. Burası da olmasıydı ne yapardık?
1: Ama o zamanlar biz daha küçüktük anne. Bak şimdi elimiz iş tutuyor. Sen bize değil biz sana bakabiliyoruz artık.
0: Ömer, bunca anlattığım boşa mı gitti?
1: Peki anne, peki. Kapatalım bu konuyu. Üzüleceğini bilsek hiç açmazdık.
2: Durumumuzu anlarsın sanmıştık.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması bekleniyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi başarı imza atıldı. 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık, beyin kanaması sonrası gelişen kafatası enfeksiyonu sebebiyle felç geçirdi. Saltık'ın enfekte olan kafatası bölümü başarılı operasyonla çıkarıldı, sentetik materyalden üretilen yeni bir kafatası parçası takıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı, yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde...

0: lirasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. 5 Haziran Cuma gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bölge Gündemi programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Serap'tan hazırladığı programımızı Arif Karaman sesimize ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bölge Gündemi başlıyor. Yaklaşık bir saat sürecek birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Ardından birlikteliğimiz Van gündemiyle devam edecek. Van muhabiri Gülşen Günay telefon hattımızda Van ilinden öne çıkan başlıkları aktaracak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan'la birlikte olacağız. Güncel diyeceğiz. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay ile tatil rezervasyonlarını ve dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Sevgili dinleyenler, son konuğumuz para piyasalarında olacak. Para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım'dan baş ekonomist doçent doktor Sayın Filiz Er Yılmaz aktaracak. Yerel basından haber başlıkları da aktaracağımız bölge gündeminde birlikteliğimiz hava tahmin uzmanıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımız hazır. Hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Mensuri Topçugil var. Sayın Topçugil, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Ömer Bey.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. 5 Haziran Cuma gününde hava sıcaklıkları nasıl olacak, sizi dinliyoruz.
2: Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneydoğu kesimleriyle Erzincan ve çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerimizde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 23, Erzincan'da 28, Ardahan'da 22 ve Bayburt'ta 25 derece olarak beklenmektedir. Yine bölgemiz dahilindeki bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'a bağlı Hınıs ve Oltu'da 26, İspir'de 28, Pasinler'de 23, Erzincan'a bağlı Kemariye'de 30, Refahiye'de 24, Tercan'da 25, Ardahan'a bağlı Göle'de 19, Posof'ta 23, Bayburt'a bağlı Aydıntepe'de 23 ve Demirözü'nde 22 derece olarak beklenmektedir.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Topçugil. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden bugünün hava sıcaklıkları hakkında son gelişmeleri öğrendik. Birlikteliğimiz bölge gündeminde devam ediyor. TRT Erzurum.

0: Bunun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi TRT Van muhabirine bağlanıyoruz, Van'a uzanıyoruz. Gülşen Günay telefon attığımızda. Gülşen Günay merhaba, hoş geldin yayınımıza. Van ilinden hangi öne çıkan başlıkları aktaracaksın?
1: Hoş bulduk Ömer Bey, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Van gündemi yine yoğun, önemli başlıklar ve detaylar derledik sizin için. Hemen başlayalım. Van'da 1 ila 7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. İpek Yolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Van Valisi Ozan Balcı, İpek Yolu Kaymakamı Tufan Bağırgilan, il ve ilçe protokolü kesti. Sergiyi gezen Vali Balcı eğitmenler öncülüğünde kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgiler aldı. İpek Yolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında usta öğreticilerimizin yıl boyunca göz nuru el emeğiyle ortaya koydukları ürünleri sergilemek amacıyla bu yıl Van Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte sergimizi açtık diye konuştu. Evet, Van'da Dünya Kahvaltı Günü 7. kez kutlanacak. Van kahvaltısıyla ünlü illerden biri biliyoruz. Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasıyla adını Guinness Rekorlar kitabına yazdıran Van, Dünya Kahvaltı Günü'ne bu yılda öncülük edecek. Her yıl Haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü'nün bu yıl 7.si kutlanacak. 7 Haziran pazar günü kutlanacak etkinlik kapsamında birçok kişi evinde ve bulunduğu yerde hazırladığı kahvaltı sofralarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya ya da paylaşacak ve Van kahvaltısının tanıtımına katkı sunacak. Geçtiğimiz yıl Van'ın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muradiye Şelalesi'nde kurulan kahvaltı sofralarıyla kutlanan Dünya Kahvaltı Günü, Türkiye'nin birçok ilinde ve dünyanın farklı ülkelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı. Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Van kahvaltısı fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, kentin gastronomi değerleri de geniş kitlelere bir kez daha tanıtılmış olacak. Spordan bir haberle devam edelim Van gündemine. Van Spor'da Murat Yıldırım dönemi yeniden başladı. 2026-27 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine yeniden Murat Yıldırım getirildi. Kırmızı siyahlı kulüp teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken takımın başına Vanlı teknik adam Murat Yıldırım'ı getirdi. 25 yıllık şampiyonluk özlemine son veren kadronun başında yer alan Murat Yıldırım yeniden Van Spor Futbol Kulübü'nün teknik direktörü oldu. Van Spor Futbol Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım'la yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Van Spor ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu. Yeniden aramıza hoş geldin Murat Yıldırım. Birlikte yeni başarılar için ifadelerine yer verildi. Devam edelim. Van'ın kuş cenneti Akgöl misafirlerini bekliyor. Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, yağışlarla yeniden hayat bulan Akgöl ziyaretçilerini bekliyor. İlçenin Bahri Açık mahallesinde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 407 hektar büyüklüğündeki Akgöl birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkili olduğu bölgede Mayıs ayı ortalarında kuruyan göl bu yıl yağışın bol olmasından dolayı eski günlerine geri döndü. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, havzada Van Gölü haricinde irili ufaklı birçok göl var. Geçmiş yıllarda yağışların az olmasına bağlı olarak küçük olan göllerin çoğu kuruma noktasına geldi ya da tamamen kurudu. Akgöl'ün de tamamen kuruduğunu gördük geçmişte, ancak Akgöl bu sene kurumadı, adeta suyla doldu. Ümit ediyoruz ki bu manzara uzun yıllar boyunca devam eder diye konuştu. Van'da kızıl akbaba sürüsü görüldü. Kızıl akbabalar Özalp ilçesinde toplu halde görüntülendi. Mahalle sakinlerinde şaşkınlık ve heyecan uyandıran o anlarda kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde

Ya da telef olan büyükbaş hayvanın etrafında çok sayıda dev kuşun toplandığını gören mahalle sakinleri duruma yakından bakınca şaşkınlık yaşadı. Daha önce bölgede tek tük akbaba gördüklerini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyü bir arada fotoğrafladıklarını belirten mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evet, Van'da bir kişinin hesabına yanlışlıkla 1 trilyon lira yatırıldı. Van'da yaşayan Azerbaycan doğumlu vatandaşın hesabı durumu fark edilmesi üzerine bloke edildi. Kaynağı henüz açıklanmayan paranın hesaba yatırılması üzerine vatandaşın hesapları incelemeye alındı. Hesap bakiyesi bir anda yaklaşık 21,8 milyar dolara ulaşan vatandaş teorik olarak da dünyanın en zengin insanları arasına girdi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşamını sürdüren vatandaş bir süpermarket alışverişi sırasında banka kartıyla ödeme yapamadı. Yaşanan bu aksaklığın nedenini öğrenmek için banka şubesine gidince hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemelerde genç adamın hesabında yaklaşık 1 trilyon liralık kullanılabilir bakiye olduğu rapor edildi. Söz konusu meblağın hesabına nasıl ve hangi yolla aktarıldığı konusunda bilgisinin olmadığını belirten kişi, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle banka tarafından koruma amaçlı olarak tüm hesaplarının dondurulduğunu ve inceleme başlatıldığını söyledi. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden İnci Kefali'nin suyun akışının tersine gerçekleştirdiği yolculuğu da devam ediyor. Balık göçünün yoğun yaşandığı bölgede uçan martılar İnci Kefallerini avlayarak besleniyor. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı suya göç eden İnci Kefali'nin suyun akışının tersine gerçekleştirdiği bu yolculuğunda Van Gölü Havzası'nda yaşayan martıların birbirleriyle adeta kavga ederek İnci Kefallerini kapmaya çalışması da ilginç görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman 10 hatta 15 martının bir balığı paylaşmaya çalışmasıyla ortaya çıkan kargaşa yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Evet, Bahçesaray'da kar eridi ama zorluklar bitmedi. Haziran ayına girilmesine rağmen Van Bahçesaray karayolu hala ulaşıma açılamadı. İlçe halkı aylardır Hizan güzergahını kullanmak zorunda kalırken zaman kaybı vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bahçesaray ilçesini kent merkezine bağlayan karayolunda kar temizleme çalışmaları tamamlanmıştı. Hatta karayolunun geçtiğimiz günlerde ulaşıma açıldığı bilgisini de yine paylaşmıştık. Ancak bölgede devam eden çığ riski nedeniyle araç geçişlerine izin verilemiyor. Yaklaşık 6 aydır kapalı olan yol nedeniyle ilçe sakinleri Van'a ulaşımı Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. Bahçesaray yolunda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendiren Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Faruk Alpaslan, ilçenin her yıl aynı ulaşım sorunu yaşadığını hatırlatarak, Bahçesaray'ın 4 mevsim kesintisiz ulaşıma kavuşabilmesi için kalıcı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Devam edelim. Bu haberimiz anneler ve çocukları için Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek atölye etkinliğinde 6 ile 12 yaş arası çocuklar anneleriyle birlikte mum ve çanta tasarım atölyelerinde keyifli vakit geçirecek. 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında 6 ile 12 yaş arası çocuklar anneleriyle birlikte mum atölyesi ve çanta tasarım atölyesi çalışmalarına katılacak. Saat 12'de başlayacak etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı bulacak. Anne ve çocukların da birlikte üretmenin keyfini yaşayacağı atölyelerde katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve sosyal becerilerini arttırmaları hedefleniyor. Peki katılım nasıl olacak? Hemen ilgilileri için duyuralım. Katılım ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 44 65 numaralı telefondan dahili 3401'i tuşlayarak başvurularını yapabilecek. Devam edelim. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilmi buluşmalar programı kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu Vanlılarla bir söyleşide bir araya geldi. Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da katıldı. Katılımcılarla bilgi, tecrübe ve eğitim üzerine görüşlerini paylaşan Fazlıoğlu, insanın dünyayı anlamlandırma sürecinde hikayelerin önemli bir işleve sahip olduğunu ifade etti. Eğitimde birebir etkileşim ve temasın önemine dikkat çeken Fazlıoğlu, hikayenin yalnızca edebi bir tür değil, aynı zamanda bir öğrenme ve düşünme biçimi olduğunu vurguladı. Evet, Van Gölü Havzası'nı koruma ve vizyonuyla hayata geçirilen yatırımlara bir yeni

0: ilçesi daha eklendi. Çaldıran ilçesinin atık su problemini tamamen ortadan kaldıracak olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi resmen devreye alındı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası ortaklığında inşa edilen Çaldıran İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmete girdi. Yaklaşık 135 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu modern tesis, bütüncül çevre koruma hedeflerine de çok büyük katkı sunacak. Son teknoloji ve mühendislik çözümleriyle donatılan modern tesis, günlük 2160 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip. İlçe merkezinden toplanan evsel ve kentsel atık sular, tesiste uygulanan fiziksel ve ileri biyolojik arıtma proseslerinden geçirilerek çevre mevzuatına tamamen uygun bir şekilde doğaya geri kazandırılacak. Şimdi hatırlayalım, bu tesisten önce ileri biyolojik atık su arıtma tesisi Muradiye ilçesinde de faaliyete geçirilmişti. Buradaki tesiste yıllık 876 bin metreküp atık suyu, günlük olarak da 2400 metreküp suyu ileri biyolojik yöntemlerle arıtarak Van Gölü'ne geri kazandırıyor. Evet Erciş'te bugün aile destek merkezleri yıl sonu sergisi başlıyor. İlçedeki sahil yolunda Van Gölü kenarındaki Deniz Feneri etkinlik alanında düzenlenecek olan sergi 3 gün sürecek. Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezlerindeki kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergileneceği etkinlik bugün saat 14'te başlayacak. Açılış programı kapsamında ilçedeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız vatandaşların hazırladığı dans gösterileri ve Kafkas Halk Dansları gösterisiyle sahnelenecek. Serginin 3 gün boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği etkinlikte cuma, cumartesi ve pazar akşamları ses ve saz sanatçılarının konserleri de yine sahilde Erciş'lileri bekliyor olacak. İlçeye duyurmuş olalım burada. Üzücü bir haber, Bahçesaray ilçesinden ilçede dereye düşen genç yaşamını yitirdi. İlçedeki Cevizli Belen Mahallesi'nde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki genç dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler arama çalışmalarında genci suya düştüğü yerin 300 metre ilerisinde buldu. Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evet, son haberimiz yine Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Yürüdükçe Hatırlarız Doğa Yürüyüşleri projesi kapsamında 60 yaş üstü vatandaşlar tarihi dokusuyla dikkat çeken Gebaş Altınsaç koylarına doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde 60 yaş üstü bireyler sabah saatlerinde ücretsiz servislerle Gebaş ilçesi Altınsaç mahallesine götürüldü ve Van Gölü koylarında tarihi Altınsaç Kilisesi'ni gezerek rehberlerden bilgi aldı. Vatandaşların fiziksel durumları göz önünde bulundurularak hazırlanan 5 kilometrelik güzergahla kolay orta zorluk seviyesinde doğal ve tarihi güzelliklerin katılımcılar tarafından keşfedilmesine imkan sunuldu. Rehberlerden tarihi yapılar ve kültürel miras hakkında detaylı bilgiler alan vatandaşlar burada eşsiz Van Gölü manzarasında bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Yürüdükçe Hatırlarız Doğa Yürüyüşleri projesi kapsamında farklı rotalarla devam edecek olan etkinliklerin bir sonraki rotası yine Van'daki Şamran Kanalı olacak diyelim. Bu haberle sözü Van'dan size bırakalım Ömer Bey.
1: Teşekkür ediyoruz Gülşen Günay. Van ilinde öne çıkan başlıklar için çalışmalarınızda da kolaylık diliyoruz. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Van muhabiri Gülşen Günay telefon hattımızdaydı. Van ilinden öne çıkan başlıkları aktardı. Bölge gündeminde birlikteliğimiz devam ediyor.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
3: TRT Erzurum Radyosu'nda bölge gündemi devam ediyor.

0: gazete manşetleri.
1: Sevgili dinleyenler, yerel basından haber başlıklarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Pusula gazetesiyle başlıyoruz. Davetsiz rekabet başlığına yer vermiş manşetinde Pusula. Erzurum'da son yıllarda mantar gibi çoğalan ve davet evi adı altında faaliyet gösteren bazı işletmeler, düğün salonu işletmecileriyle belediyeleri rahatsız ediyor. İşletmeciler yaşanan durumun hem haksız rekabet oluşturduğunu hem de ciddi güvenlik riskleri taşıdığını savunuyor. Haberine yer vermiş manşette. Destek var, istek yok. Pusula gazetesinin bir diğer haber başlığı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Gürhay yaptığı açıklamada bölgenin en büyük sorununun göç olduğunu kaydetti. Hayvancılığa desteklerin yeterli olduğunu belirten Gürhay, talebin az olduğunu söyleyerek en temel problem desteklerden ziyade bizim insanımızın buna karşı isteksizliği dedi. Erzincan Güncel gazetesiyle devam ediyoruz. Şehrin ulaşım ağı güçleniyor başlığına yer vermiş manşette. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik devam eden yatırımlarla yeni projeleri görüşmek üzere Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya geldi.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Güncel köşemizde Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay konuğumuz. Sayın Altay, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tatil rezervasyonlarını ve dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşacağız. Erken rezervasyon fırsatları adı altında dolandırıcılık söz konusu olabiliyor. Bu konuyla ilgili özellikle konuşalım istiyoruz. Çünkü tam da bu dönemdeyiz. İnsanlar tatil planları yapmaya başladı. Neler söylersiniz Sayın Altay?
1: Evet, ya şimdi yaz tatilinin yaklaşmasıyla sizler gibi tatil rezervasyonu ile ilgili tüketicinin izlemeleri gereken yol noktasında pek çok soru alıyoruz bugünlerde. Bazen şikayet alıyoruz. Tabii öncelikle sorular geliyor ki nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl bir adım atmalıyım şeklinde. Tabii bu endişe de haklı bir endişe. Çünkü sonradan mağduriyet yaşamaması ve sağlam adımlar atılması noktasında oldukça önemli ve bugün atılacak adımlar sonradan yaşanacak bazı sıkıntıların önüne geçecektir ve geçiyor da. Şimdi tüketicilerin bizlere bu konuda ilk sorduğu soru şu: sözleşme şartlarından doğan bedel iadesini alabiliyor muyuz veya nasıl oluyor bu bedel iadesi şeklinde bizlere sorular soruyorlar. Bakın, şimdi öncelikle rezervasyonlarını 30 gün öncesinden iptal edenler sadece vergi kesintisi düşerek bedel iadesi alabiliyorlar. Yani ücretlerini geri alabiliyorlar. Ancak bunu telefonla ya da sözlü olarak değil. Şimdi bu çok önemli. Telefon ya da sözlü olarak yapıldığı zaman bize bir şekilde, hani herhangi bir hukuki mücadele başlattığı zaman, bir delil niteliğinde olmuyor. Kalıcı veriyle ya da yazılı bir dilekçe ile yapmak gerekiyor ki yarın öbür gün herhangi bir yaşanacak aksaklıkta

0: elleri tüketicilerin güçlü olsun. Çünkü şimdi sözlü olarak yapıldığında taraflar arasında inkar da söz konusu olabiliyor. Şimdi rezervasyon iptal edileceği tarih 30 günden az bir süre ise o takdirde sözleşmeye bağlı olarak belirli bir miktar kesinti yapılabilir ki bazı oteller bu kesinti %35'e kadar yapabiliyorlar. Tabii son 3 güne kadar da son 3 günü var. Bu ücret iadesi yapanlar da haftada son 3 gün içerisinde hani kaza olur, Allah göstermesin bir ölüm olur, hastalık olur, mücbir bir sebepten dolayı tabii bunun da ispat edilmesi dahilinde gerçekleştiren işletmeler var. Tabii burada tekrar söylüyorum, kanıt çok önemli. Hani konuyla biraz bağlantı daha iyi anlaşılması açısından çok küçük bir örnek vereceğim. Tüketicinin beni 2 gün önce beni aradı ki bir telefon aldık. Telefonda bize 5G uygun dediler. Yalnız telefonu aldım, götürdüm, 5G uygun değil. Telefon 5G ile hiç alakası yok. Ben bunu iade etmek istiyorum. Bana 5G uygun denildi. Siz bunu ispat edemezsiniz. Yazılı kalıcı, sözde onu söyledi, yarın mahkemeye çıktığı zaman ben böyle bir şey söylemedim denildiği zaman bunun ispatı yok. O yüzden tatil rezervasyonu yaparken de mutlaka sözlü değil, yazılı olarak bir sözleşme ve bir kanıt delil niteliğinde kanıt olması çok önemli.
1: Kredi kartıyla alışveriş kanıt olabilir mi?
0: Kredi kartıyla alışveriş tabii ki kanıt olabilir ama sadece alışveriş değil ki. Mesela biz burada yaptığımız tüketicileri uyardığımız asıl konu şu. Hani şöyle, siz bir sözleşme imzaladınız, sözleşme şartlarına bakıyorsunuz. Sözleşme şartlarında diyor ki, ne mesela o, bir hafta içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden iade edebilirsiniz. Burada ama size yetkili, oradaki yetkili 15 gün demiş. İşte o söylenen 15 günün bir hukuki değeri, bir şey yok.
1: Evet.
0: Geçerliliği yok. Bir hafta yazıyorsa bir hafta. Hiç yazmıyorsa belki hiç yok.
1: Kredi kartlarında ek ücret veya kart aidatı yok denen satıcının sonra kart aidatıyla karşılaşan tüketici gibi bir durum.
0: Tabii, aynı yani birebir benzer bir konu. O yüzden yani biz her zaman diyoruz ki tüketici haklarında mutlaka bizim için kanıt çok önemli. Şimdi burada önemli olan husus da şu. Bahsettim ya, imzalanan sözleşmenin detaylarına hakim olmak çok önemli. Yani sözleşme ne kadar uzun olursa olsun maddeleri mutlaka tek tek incelemeli ve o koşullara göre adım atılmalı. Şimdi diyelim ki hani bahsettim ya, bir sorun yaşadı. Karşı taraf sorunu çözmüyor veya bazıları da çözmekte isteksiz kalabiliyor. Hakem heyetine müracaat edildiğinde otel ya da tur şirketleri altında onay bulunan müşteriyle yapılan sözleşmeyi heyete göndererek haklı olduklarını çok rahat ispatlayabiliyorlar. Çünkü sizin elinizde hiçbir veri yok ama karşı tarafın elinde sizin imzaladığınız bir sözleşme var. O sözleşmeden dolayı da çok rahat bunu ispatlayabiliyorlar. Şimdi bu nedenle sözleşmenin baz alanında bu gibi durumlarda tüketiciler neresiyle anlaşırsa veya bir sözleşme imzalasın, sözleşmenin maddeleri okunmalı. Eğer ki yani uygun görmediği bir durum varsa sorarak ya maddenin değişimini iptal talep etmeli ya da sözleşmeyi onaylamamalı. Başka bir tur şirketi, başka bir firmayla görüşme yapmalı. O şekilde imzalarsa mağduriyeti yaşayacağı, yani kendi açısından, belki karşı taraf açısından şartlar böyle ama sizin o sunduğu şartları kabul edip etmeyeceğiniz belli değil. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bazı oteller ile aracısız sözleşmede sigorta yapılmıyor. Sadece otelle görüşmelerde aracı yok. Bu konuda sigorta yapılmıyor. Ve son 3 güne kadar da ücret iadesi gibi detaylar otelin kendi inisiyatifine bırakılıyor. Burada da çok önemli. Ancak şimdi otel yapmıyor ama tur şirketleriyle acenteler üzerinden sigorta yaptırılıyorsa fesih ve ücret iadesi daha rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Oteldense tur şirketleri bu konuyu daha bu sözleşmeleri daha profesyonel şekilde yapıyorlar. Daha profesyonel şekilde tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde yapıyorlar. Çünkü işleri bu. İşleri bu olduğu için şimdi tüketicilerden bu konuda özellikle yaz aylarında aldığımız diğer bir soru da şu. Otele yerleştikten sonra ayıplı hizmet ya da sunulan koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle iptal hakkının nasıl gerçekleşmesi gerektiğine yönelik bu konuda da tüketicilerden yoğun şikayet alıyoruz. Aslında sadece yaz dönemlerinde biraz yoğun geliyor. Yani yılın her günü bu konularda bizlere bazı sorular, şikayetler geliyor ama yaz olduğu için biraz da bu konuları tüketicileri tekrar bir uyarma noktasında hatırlatmakta fayda var. Şimdi bu konuda gerek hakem heyetlerini gerekse TÜRSAB'ın dikkate aldığı biraz önce bahsettim ya. Şimdi o sözleşme kanıtıydı. Bu da yani görsel kanıt. Yani sadece şimdi baktınız otelin temizliğine falan ama sadece bunu sözlü olarak söylediniz. Bu sözlü olarak söylemenin de hiçbir yarın hakem heyetine veya TÜRSAB'a şikayet ettiğinizde hiçbir önemi yok. Çünkü otelin durumunu fotoğraf ya da video ile değerlendirmek çok önemli. Yani onu delillendirmek den kastım bir olumsuzluk görüldüyse fotoğraf çekilir veya bir video çekilir. O çekildikten sonra onu hakem heyetine veya TÜRSAB'a kanıt olarak sunulduğunda hem ödenen ücret iade hem de mağduriyetinizden dolayı bir şekilde karşı tarafa bir yaptırım uygulanır. Delillerle ilgili kurumlara müracaat ettiğimiz takdirde sözleşme şartı ne olursa olsun. Sözleşme şartı ne olursa olsun karar tüketicinin lehine sonuçlanacaktır. Çünkü tüketici burada mağdur. Ama dediğim gibi kanıtlanması şartıyla mağdur olduğu için haklı olduğu için de karar lehine sonuçlanacaktır. Şimdi bu konuda diyelim ki bütün hakem heyetine müracaat etti. Tüketici haklarında da bedel indirimi, ayıplı hizmetten dolayı ek indirim, maddi ve manevi tazminata kadar pek çok talepte bulunabilir tüketici. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum biraz bu konuda ama delil çok önemli.
1: Evet.
0: Delil olmadığı sürece çünkü hakem heyetlerine geliyor tüketiciye bakıyorsun dilekçesinde %100 haklı ama o hakem heyetlerinde o karar tüketici lehine çıkmıyor. Çünkü delil yok. O yüzden tüketiciye bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bu konuda tüketicilerin dikkat etmesi gereken birkaç husus da şu. Şimdi rezervasyon yaparken seyahat acenteleri doğrulama sisteminden ilan veren sitenin güvenilirliğini mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Burada iki detay ön plana çıkıyor. Birisi TÜRSAP üyesi olup olmadığı araştırılmalı. İkincisi de o tesisteki yorumlarda şikayetler ne derecede mutlaka dikkat edilmeli. Şimdi siz şikayetleri şöyle tüketiciler bize şöyle düşünebilir ki isteyen kendi yandaşları istediği kadar yorum yapabilir şeklinde bir düşünce olabilir. Öyle bir şey yok. Artık yeni çıkan kanunla o otelde kalanlar sadece yorum yapabiliyor. Ayrıca dışarıdan bir kişi kesinlikle yorum yapamıyor. Eğer ki dışarıdan bir yorum yapılırsa bunda çok ağır cezaları var. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam o kanunda mutlaka o hizmetten faydalanan yorum yapabilir diye bir yönetmelik çıktı. Bu konuda da yani o yorumlar çok önemli. Yorumlara bakarak tüketiciler nerenin daha iyi, nerenin daha böyle özel olduğuna karar verebilirler. Son olarak dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda siz baştan şey yaptınız. Bunu da biraz önemli olduğu için sizin en başta sorduğun soruyu en sonda değerlendirelim. Sosyal medya üzerinden indirimli bir şekilde sunulan reklamlara kanılmaması gerekiyor. Yani bu dolandırıcılar bu aralar biliyorsunuz aşırı derecede her fırsatı değerlendirerek tüketicileri mağdur ediyorlar. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyada çok aktif olarak dolandırıcılık yapıyorlar. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya üzerinden ilanların pek çoğunun ticari kimliği açık adresi, vergi numarası, resmi telefonu olmadığından dolayı da diyelim ki siz sosyal medya üzerinden bir paylaşıma baktınız. O paylaşımdan dolayı da

0: siz rezervasyonu yaptınız, ücreti iade ettiniz. Geçmiş olsun. Sadece savcıyla suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Hakem heyetlerine müracaat edemiyorsunuz. Çünkü hakem heyetlerine müracaat ederken mutlaka karşı tarafın ticari kimliği, açık adresi, bir telefon numarası olması gerekiyor ki karşı taraftan bir savunma talep edilsin. Savunma da gelmiyorsa hiçbir şekilde, yani bir karar çıksın. Yani bu karar da çıkmıyor. O yüzden tüketicilerin bu konuda da dikkat etmesi gerekiyor ki sosyal medyadan alışveriş yaparken dikkat ederek sadece tatil rezervasyonu değil, alışveriş yaparken de o konudan dolayı da çok şikayet alıyoruz. Daha bu hafta içerisinde en az 5-6 kişi beni arayarak özellikle kıyafet sosyal medya üzerinden gördüğü bir alışveriş sitesi gibi bir yerden aldıkları ürünlerden dolayı ya ürün hiç gelmiyor, ya inşaat elbisesi gönderiliyor veya bir tane poşetin içine taş koyup da gönderenler var. Bu konuda sosyal medya alışverişi yaparken ticari kimliği, açık adresi, telefon numarası olduğuna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi gerek iptal hakkı gerekse ayıplı hizmetten dolayı tüketiciler hakem heyetine müracaat ederken bu yılki parasal sınırımız, tüketici hakem heyetinin parasal sınırımız 186 bin lira. 186 bin liranın altında olanlar tüketici hakem heyetine müracaat ederek haklarını arayabilirler. 186 bin liranın üzerinde oldu ki bir uyuşmazlık, anlaşmazlık varsa onu da tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi olmayan yerlerde de asli hukuk mahkemelerine müracaat ederek tüketiciler haklarını arayabilirler.
1: Web sitesinin güvenilir olduğunu nasıl kanıtlayabilir? Vatandaş alışveriş yapacağı zaman nelere bakmalı?
0: Şimdi web sitesinde zaten telefon numarası var. Açık adresi var. Vergi numarası çoğu zaman oluyor. Ama sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde yok. Sadece bir fotoğraf koymuş, bir tane de numara, WhatsApp numarası koymuş. O WhatsApp numarası üzerinden zaten bütün işlemler gerçekleşiyor. Ben bu ürünü almak istiyorum. Zaten o sosyal medyada verilen iletişimde karşı tarafla bir alışveriş yapılmıyor. WhatsApp numarası veriyor. Yani %99'u böyle WhatsApp numarası üzerinden bu işlemler gerçekleştiriyor. Bir IBAN gönderiyorlar. IBAN'a siz parayı atıyorsunuz. Tamam, ürününüzü göndereceğiz diyor. Hiçbir şekilde bir şey yok. Ve sadece tüketicinin elinde olan bir isim, o da o IBAN'da genelde yurt dışına gidiyor. Bir isim, bir de IBAN numarası. Başka hiçbir şey yok. Ne adres, ne telefon, ne bir şey. Ama normal kurumsal firmaların bakıyorsunuz telefon numarası da var, ticari unvanı da var, açık adresi de var. Yani o kurumsal firmaların herhangi bir şey yok. Hani bazen bu konuda tepki çekiyorum. Hani çok kurumsal değiliz ama biz de bu işi layıkıyla yapıyoruz diye firmalar var. Biz onlara da söylüyoruz. Mesela açık adresiniz varsa, telefon numaranız var, vergi numaranız varsa tabii ki sizden de tüketiciler alışveriş yapacaktır. Sadece böyle çok büyük kurumsal firmalardan yapılacak diye bir kaydı yok. Ama dediğim gibi mutlaka o firmaların, o satıcıların, dolandırıcıların ayrılmaları gerekiyorsa mutlaka, yani o açık adresini, kimliğini mutlaka belirtmesi gerekiyor.
1: Birkaç siteden de kontrol edilebilir aslında. Otelin ismi, bu otel nerede, başka sitelerde, başka tur acentalarında bu otel var mı? Google'dan belki
0: Google'a
1: otelin.
0: gerek yok ki. TÜRSAB'ın kendi sitesinde hepsi var. TÜRSAB'a girdikleri zaman TÜRSAB'dan otelinde, acentenin de tüm detayları yazıyor. TÜRSAB'a üyeyse zaten hiçbir tüketicinin korkusu olmaz.
1: İsmini yazarak onaylı olduğunu
0: Tabi
1: görebilir.
0: tabi tabi. TÜRSAB'da onaylıysa yani tüketicinin o konuda hiçbir çekincesi, yorumlara falan bakmasına da gerek yok. Olumlu mu olumlu. Çünkü TÜRSAB üyesi ise TÜRSAB bunları denetliyor. Siz TÜRSAB'a şikayet ettiğiniz zaman da TÜRSAB genelde bu konuda ciddi şekilde de çalışıyor. O yüzden yani TÜRSAB üyesi olduktan sonra yani internet sitesinde açık adresi olup olmaması da çok şey değil. Çünkü TÜRSAB onlardan gerekli şey yapıyor. Bilgileri, gerekli detayları alıyor. Ona göre kendi sitesinde yayınlıyor.
1: Erken rezervasyon, fırsat oteller gibi başlıklarla insanları bu tuzağa çekebiliyor dolandırıcılar. Özellikle sosyal medyayı kullanarak son olarak bir mesajınız var mı Sayın Altay?

0: Ya şunu söylüyorum, sosyal medya üzerinden yapılan tüm paylaşımlara biraz mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Tabii araştırılması gerekiyor. Çünkü eğer ki büyük bir firmanın reklamı yapılarak şey yapılıyorsa, size bir bilgi veriliyorsa, o firmayı internet üzerinden araştırıp telefon açıp birkaç yerden teyit ettikten sonra rezervasyon yapılması daha güvenilir olacaktır.
1: Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay konuğumuzdu. Tatil rezervasyonları ve dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuştuk.
2: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: gazete manşetleri.
1: Sevgili dinleyenler, yerel basından haber başlıklarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzincan Güncel gazetesiyle devam ediyoruz. 80 milyon liralık dev projede geri sayım başladı başlığına yer vermiş gazete. Erzincan'da tarım ve hayvancılık alanında son yılların en büyük yatırımları arasında gösterilen Erzincan Besi Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir diğer haber başlığı öğrenciler sağlık için pedal çevirdi oluyor sevgili dinleyenler. 3 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü'nde Erzincan'da düzenlenen anlamlı bir etkinlik kutlandı. Demirkent Toki İlkokulu tarafından gerçekleştirilen bisiklet turunda öğrenciler velileriyle birlikte pedal çevirerek hem sporun hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Bayburt gazetesiyle devam ediyoruz. Havalimanını yıl bitmeden açacağız başlığına yer vermiş gazete. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üst yapı çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek havalimanının yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Uraloğlu ayrıca Bayburt'ta Gümüşhane arasındaki KOP ve VAUK tünellerindeki çalışmaların da aralıksız devam ettiğini ifade etti. Ağrı Hakimiyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ağrı Kız Öğrenci Yurtlarında El Emeği Sergisi Büyük ilgi gördü başlığına yer vermiş bir diğer haber. Ağrı'da yeni sosyal yaşam alanı Güneykaya Mesire Alanı hayata geçiyor oluyor Ağrı Hakimiyet gazetesinde. Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Palandeken'den zirveye uçtular başlığına yer vermiş. Erzurum'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti. Trabzonspor ve Konyaspor'un Erzurum kampı sezon başlarına yansıdı haberini görebiliyoruz Yeni Gün gazetesinde. Sevgili dinleyenler.

Stadyumda geri sayım başlığına yer vermiş Yeni Gün gazetesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den stadyum için bayram sonrası müjdesini verdi. Bayram için geldiği Erzurum'da açıklamalarda bulunan Bakan Tekin ihale süreci bitmek üzere Kurban Bayramı'ndan sonra her şey tamamlanmış olacak dedi diyor Yeni Gün gazetesi. Milletin Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Boğa güreşleri nefes kesti başlığına yer vermiş. Çoruh'tan Kaçkarlar'a geleneksel İspir Boğa Güreşleri Festivali heyecan ve coşkuyla Panayır Meydanı'nda doruğa ulaştı diyor. Festivalin en çok beklenen bölümlerinden biri olan boğaların müsabakaları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı haberin detayında. Uzundere'de doğal ekmek mesaisi Milletin Sesi gazetesinin bir diğer haber başlığı sür manşetinde yer veriyor. Bu başlığa Tortum Şelalesi'nin hemen yanı başında yaşayan Ömer Faruk Özgelen annesiyle birlikte tamamen katkısız ve doğal yöntemlerle ürettiği ekmeklerle bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti diyor gazetede. Sevgili dinleyenler, bu haberimizde de yerel gündemin sonuna geldik. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Haftanın son işlem günündeyiz sevgili dinleyenler. Para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım'dan baş ekonomist doçent doktor Sayın Filiz Er Yılmaz aktaracak. Sayın Er Yılmaz merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Para piyasalarındaki küresel gelişmeler ardından nasıl bir fotoğraf çiziliyor haftanın son işlem gününde sizi dinliyoruz.
2: Evet, genel olarak yurt dışına baktığımda hava çok olumlu değil. Bu ABD-İran arasında müzakereler devam ediyor. Fakat Lübnan-İsrail meselesi de önemli başlıklardan biri. ABD ile İran arasında anlaşma olacak mı olmayacak mı? Bu noktada hala İsrail'in saldırıları devam ediyor. Yine Hizbullah'ın da buradaki İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi kabul etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun da ABD ile İran arasındaki meseleyi etkileyeceği beklentileri var. Yine İran'ın Hürmüz'ün yönetimi, denetimi İran'da olacaktır mesajlarını görüyoruz. Onun için ağırlıklı olarak hani barış kolay olmayacak fiyatlaması var. Bunun borsalar üzerinde dünden bu yana etkisini görüyoruz diyebilirim.
1: Evet.
2: İçeriye baktığımda sabah enflasyon verisi geldi. 1.6 aylık Mayıs ayı enflasyonu beklentisi vardı. Bir miktar üzerinde aylık 1.71 gelen bir enflasyon olduğunu görüyorum. Belki bir miktar beklentinin üstünde olsa da çekirdek enflasyon tarafı biraz rahatsız edici. Orada %3'e yakın hem çekirdek B hem çekirdek C enflasyonu görüyorum. Yani manşet enflasyon kadar çekirdek enflasyonda bir rahatlama yok. Ve merkez bankaları da karar alırken ağırlıklı olarak çekirdek enflasyona daha çok bakıyor. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış veriye de bakacağız. Onun için hani piyasanın çok hoşuna gitmedi. Bu nedenle borsa tarafında da kar satışları geldiğini görüyoruz. Yani piyasa şunu fiyatlıyor şu an. Tamam, enflasyona baktığımda beklentinin biraz üzerinde. Fakat alt detaylarda hani Merkez Bankası'nın da öyle kolay faiz indirimi gerektirecek bir veri yok. Daha uzun süre daha yüksek faiz olur beklentisi güçlendi diyebilirim. Yani öyle çok hoşuna giden çok kötü bir veri olmasa da çok piyasanın da hoşuna gitmedi diyebilirim. Onun getirdiği Borsa İstanbul tarafında bir satış baskısı olduğunu görüyoruz. Yine bugün saat 15.30'da Amerika'dan tarım iş istihdam verileri gelecek. Piyasada ciddi oynaklık yaratabilir. Beklentinin çok üstünde veya çok altında gelirse. Örneğin beklentinin çok üstünde güçlü bir veri Fed'in faiz artırımını daha erkene çekebileceği fiyatlaması yaratabilir. Doları güçlendirebilir. Dolar endeksini dünya genelinde. Amerikan 10 yıllıklarını güçlendirip endekslere baskı getirebilir. Yine beklentinin çok altında bir veri de Fed'in faiz indirimlerini masaya getirebileceği, belki de faiz artırımını daha ötelediği bir süreç olabilir. Burada yine beklentinin çok altında bir veri yine borsalar için karışık bir veri. Çünkü evet belki bir taraftan faiz indirimini erkene çekiyor ama büyüme endişelerini gündeme getirebilir. Ama genel olarak borsalar beklenti altı bir veriye ilk etapta olumsuz tepki verse de olumlu tepki verebilir. Altın gümüşü de etkileyecek bir veri. Onun için hani bir yatırım tavsiyesi değil ama 15.30 öncesi bana kalırsa çok yüklü altın, gümüş pozisyonu almamakta fayda var. Veriyi bir görmek gerekir. Yön tayin edici olabilir kısa vade için.
1: 15 Haziran mı dediniz? Anlayamadım efendim.
2: 15.30'da. Bugün 15.30'da.
1: Bugün 15.30'dan
2: evet,
1: sonra.
2: Evet, Amerika'nın tarım iş istihdam verisi.
1: Evet, evet. Altın yatırımcısı çünkü hala yüksek rakamlardan yatırım yapanlar, küçük yatırımcılar 8.200'den

0: altın alanlar var. Onlar da tabii tabloyu merak ediyor. Son olarak altın yatırımcısına özellikle ne söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben altın yatırımcısını ikiye ayırıyorum. Kısa vadeli işlem yapanlar, yani bir 3 aya kadar olan süre için işlem yapanlar. Bir de uzun vadeli bakanlar, alıp unutanlar, biriktirenler, ki bizim ülkemizdeki altın yatırımcısı daha çok bu profile daha çok uygun.
0: Evet.
1: Şimdi orada temel strateji şu: altın ve gümüşte ve bugün sanayi metallerinde belirgin bir baskı var. Dolayısıyla şu an kısa vadede elimizde para var. Bu parayı nerede değerlendireyim? Altında, gümüşte değerlendireyim noktasında değiliz. Ama şu şartı koyayım: gerçekten bir barış anlaşması gelirse, başta gümüş olmak üzere, altın gümüş kadar yükselmeyebilir. Gümüş ilk etapta daha büyük tepki verir. O zaman belki pozisyon almak gerekir. Ama şu an bence altın gümüş tarafında çok yüklü kısa vadeli pozisyon almayı ben önermiyorum. Beklemeyi öneriyorum. Hatta belli desteklerin altında. Örneğin 4400-4450 bandına kadar ons altın geldi. 4400'ün de altına iniyorsa, o zaman kar satışını bile elinde kısa vadeli bakanlar düşünebilirler. Hatta 4460 altında bile belirli düzeyde pozisyonlardan vedalaşmak uygun olabilir. Yani şu an alım değil, acaba bir kar satışı yapayım mı sorusunu sormaları gerekir. Uzun vadelilerde satmayı gerektirecek bir durum yok. Belirgin geri çekilmeleri kademeli bir şekilde, yani elimizdeki para var, tek seferde almayalım, en az 2'ye 3'e bölelim, parça parça alım yapalım, çok daha uygun bir strateji olabilir. Onlar biriktirmeye devam etmeli bence, ama yani şu an çok yüzler gülmüyor. Anlaşma olmadığı sürece, barışa dair, orada belirgin bir hareket beklemem ben.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Er Yılmaz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım'dan baş ekonomist, doçent doktor Sayın Filiz Er Yılmaz aktardı. Birlikteliğimizde de veda vaktine ulaştık. Serap'tan hazırladı programı, Arif Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu yayınlarımız devam ediyor olacak. Birazdan Hande Zeynep Şengül arkadaşım mikrofonda sizlerle olacak. TRT radyolarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

0: hayatın içinden.
1: Gönlün mabedindir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

aşkım, sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Hayatın İçinden programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Biz ekip olarak yerimizi aldık. Siz de yerinizi aldıysanız efendim, radyonuzun başında ya da bizi nerede dinliyorsanız 2 saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Dopdolu bir programla, şarkılarımızla, türkülerimizle ve tabii sizin için seçtiğimiz konularımızla ve onları anlatacak konuklarımızla. Programımızın içeriği yine dopdolu sevgili dinleyenlerimiz. Şarkılarımız da var dedik ama onun öncesinde ekibimizi tanıtalım ve hemen içeriğe dair bilgi verelim size. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bugün de programımızı size ulaştırmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir şarkıyla başlattık programı. 1998 yılında çıkardığı albümde söylemişti Yaşar bu şarkıyı. Esirinim isimli albümünde vardı. Kuşlar isimli şarkısını dinledik. Şimdi yine bir şarkı dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Ama tabii onun öncesinde hemen içeriğimize dair bilgi aktaralım size. Birazdan takvim yaprağımızı okuyacağız her zaman olduğu gibi. Cuma sohbeti bölümümüzde Erzurum Müftülüğü vaizi Doktor Ethem Karabulut stüdyo konuğumuz olacak. Düğünlerde İslami ölçülere riayet etmeyi konuşacağız kendisiyle ilerleyen dakikalarda. Çevre ve sağlık bölümümüzde ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre sağlığını ve önemini konuşacağız. Konuğumuz ise Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sayın Adem Demirel olacak sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın içerisinde pek çok şarkıyı, türküyü birlikte de bulabileceksiniz. Bunları da dinleyebileceksiniz. Bunun hatırlatmasını da yapalım size sevgili dinleyenlerimiz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 11.12'yi gösterirken Cuma sohbeti bölümümüzle devam edelim. Erzurum Müftülüğü Vaizi Doktor Sayın Ethem Karabulut stüdyomuzda. Sayın Karabulut, hoş geldiniz programımıza. Bugün düğünlerde İslami ölçülere riayet etmenin önemini konuşacağız sizinle. Öncelikle tabii nikah akdini konuşmak gerekiyor. Belki burada önemli olan iki taraf açısından da akdi bir sözleşmeyi bir düzen içerisinde devam ettirebilmek ve hayat boyu bu akde bağlı kalmak açısından bir takım şeyler var. Önemli hususlar var. Neler?

0: neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
1: Tabii yani evlilik hem dini olarak hem sosyolojik olarak önemli bir kurum. O yüzden sosyolojide aile toplumun en küçük birimi aile olarak tanımlanır. Tabii bu ailenin oluşması için yani kadın ve erkeğin bir sözleşme yapması

0: İn olarak meşru birlikten oluşabilmesi için nikah şartı vardır. Ve bu nikah şartına binaen de özellikle evlilik dediğimiz kurum oluşmaya başlar. İşte nişandır, düğündür ve bu şekilde bir yapı içerisinde, bir sıralama içerisinde gerçekleşir.
1: Evet, tabii burada nikah akdini konuştuktan sonra özellikle ailelerin bir araya
0: Evet.
1: gelmesi, evlenecek olan insanların bir araya gelmesiyle beraber düğünler ve nişanların da kendine has özellikleri oluyor.
0: Evet.
1: Burada olması gerekenlerden biraz bahsedelim
0: Tabii Kur'an-ı
1: isterseniz.
0: Kerim aileye tanımlarken bize özellikle zaten çift olarak yaratmış insanları, aile kurumunu sükunet, meveddet, sevgi ve rahmet üzere kurulduğunu ifade eder aileyi tanımlarken. O yüzden aileden temel maksat aslında bunu gerçekleştirmektir. Bu niyetle ailenin kurulması gerekiyor. Huzur bulmak için, sevgi oluşması için ve rahmetin gerçekleşebilmesi için bu niyetle ailenin kurulması gerekiyor. Bunun için özellikle hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bize örnekler var. Çünkü aile kurumu eğer sadece duyguları tatmin etmek için yapılırsa o zaman farklı problemlerle karşılaşırız. Bundan dolayı da özellikle niyet yani aşaması çok önemli. Bundan dolayı da özellikle aile yani evlilik keskin bir geçiş aslında hayatta. Çünkü artık bireyler ne yapar? Bireysel sorumluluktan benden bize geçerler. Artık iki eş biz olur. Sorumluluklar başlar. Eş olma sorumluluğu, işte baba olma sorumluluğu, anne olma sorumluluğu ve bu bağlamda süreçler devam eder. Sadece iki bireyin değil, ailelerin buluşması aslında. Yani farklı kültürlerde olabilir, farklı sosyal yapılarda olabilir. Bunlar bir araya geliyorlar, yeni bağlar oluşuyor. Ve bu şekilde geniş bir bağ silsilesi de meydana geliyor. Bundan dolayı özellikle biz aile kurulumunda düğünün önemine büyük bir atıf yapıyoruz. Neden? Çünkü şöyle başlarız biz evlilik süreçlerine. Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye bir kız isteme merasimimiz vardır. Yani işin içerisine Allah ve peygamber koyuyoruz. İşte bu ilk aşamadan sonraki düğünler aşamasında da bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bunu söyledikten sonra eğer düğünlerimizde israf varsa, eğer düğünlerimizde karşı tarafın gücünü aşan istekler varsa, bu bağlamda işte İslam'ın meşru görmediği oyun ve eğlence şeklinde uygulamalar varsa otomatikmen aslında bu bizim ilk söylediğimiz Allah'ın emri, peygamberin kavli sözü biraz sözde kalıyor. İşte bundan dolayı özellikle bugün aile kurulumunda ciddi problemlerimiz var. Neden? Çünkü bugün gençlerimiz evlenemiyor. Hepimizin şikayeti, bize gelen sorularda, bize gelen şikayetlerde bunu çokça görüyoruz. Evlilik zorlaştırılmış. Oysa Hazreti Peygamber en kıymetli, en değerli nikah kolay olandır diyor. Yani evliliği kolaylaştırmak gerekiyor. Ama bugün baktığımızda özellikle düğünlerimizde şöyle bir algı oluşmuş. Yani düğünlerde her türlü israf diyebileceğimiz harcamalar meşru hale getirilmiş. Yani insanlar bunu normal görüyor. İşte ailede yani düğünlerde gayrimeşru uygulamalar, işte haram olan şeyleri yapmak meşru hale getirilmiş. İşte yılda bir defa yani ömürde bir defa yapılıyor anlayışıyla bu maalesef yapılmış. Bu da yanlış. Bundan dolayı özellikle evlenen çiftlerde şöyle bir problem başlıyor. Aşırı israf ve aşırı isteklerden dolayı ağır bir maddi külfet altına giriliyor. Bu da başta ifade etmiş olduğumuz sükunet, sevgi ve merhamet içermesi gereken evlilik neye dönüşüyor? Ciddi manada sıkıntıya dönüşüyor ve insanlar artık hızlı bir şekilde boşanma süreçlerine giriyorlar. O yüzden bu noktada düğünlerin çok zorlamadan rahat bir şekilde yürütülecek şekilde olması gerekiyor ki bu sıkıntılar gerçekleşmesin.
1: Şimdi Sayın Karabulut, tabii çağın değişmesiyle birlikte pek çok hadise de değişti
0: Evet.
1: yaşam alanı içerisinde. Nasıl kolaylaşır sorusunu sorduğumuzda size pek çok yanıt aldık. Ancak şunu sormak istiyorum, tabii belli bir yaşam evresine gelmiş, artık belli bir çağa gelmiş, erişmiş insanların hayatlarını birleştirmesi konusunda kendi kararları önemlidir.
0: Evet.
1: Biz burada ailelerin rolünü de çok fazla görüyoruz ve bir takım
0: Evet.
1: anlaşmazlıkların aslında bundan çıktığını da görüyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii özellikle evlilik iki bireyin temelinde oluştuğu için özellikle onların kararı çok önemlidir. O
1: Evet.
0: yüzden biz diyoruz ki nikahta kabul ve icap vardır. Yani kişinin kendi iradesini ortaya koyması gerekiyor. zorlamalarla, farklı etkenlerle bu işin gerçekleşmesi dine uygun değil aslında. O yüzden kabul ve icap temel şarttır.

0: O olmadan nikah olmaz zaten. Tabii özellikle ifade ettiğiniz şekilde zaman geçmesiyle bu modern hayatta farklı şekilde sosyal değişimler gerçekleşmiş. Bunun içinde bir takım artı ve eksiler de oluşuyor. Yani olumlu yönler olduğu gibi olumsuz yönler de var. Özellikle bizim toplumlarda olumsuzluk daha çok tezahür ediyor, görünüyor toplum içerisinde. Bunun için özellikle gençlerin dikkat etmesi gereken nokta şu aslında. Evet, yani karşılıklı olarak birbirini isteme, beğenme noktası esastır. Bundan dolayı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenmek isteyen sahabeye evlenmek istediğin kişi gördün mü diye sorar. Görmedim deyince git gör diyor. Çünkü diyor bu sevgiyi oluşturur diyor. Ha demek ki bu noktada bu temel esas üzerinden bir nikahın oluşması gerekiyor. Artı gençler bu bağlamda kendi durumlarına uygun bir pozisyon oluşturması gerekiyor. Çünkü genelde öncelikle bazı örfi adetlerden dolayı insanlarımız düşünmeden hareket ediyor. Yani nasıl olsa bir şekilde hallolur şeklinde çok ağır bir külfetin altına giriyorlar. Ama daha sonra gerçeklerle karşılaştıkları zaman bunun böyle olmadığını görüyorlar. İşte kredilere girme olsun, ağır kredilere girme olsun şeklinde daha sonra ödeme problemleri gerçekleşiyor. Bu da temelde aileyi sarsıyor maalesef. Bundan dolayı bu noktada gençlerin düşünmesi gerekiyor.
1: Şimdi karşı taraf dediğimizde bir şey talep ettiğinde nereye kadar karşılamamız gerekiyor peki? Burada tabii sevgi, saygı, mutluluk,
0: Evet.
1: huzur, manevi yönler çok daha önemli ama
0: Evet.
1: maddiyatın bu kadar öne geçtiği çağlarda bunu biraz algılamak da güç oluyor zannediyorum ki.
0: Çok doğru. Bu noktada bizim örf adetimiz ön plana çıkıyor. Yani her kültürde bir örf adet vardır. Bu örf adetin ağır basmasından dolayı aileler otomatikmen yapmakla mükellefmiş gibi bir mecburiyet hissediyorlar.
1: Evet.
0: İşte bu yanlış olan burası. Yani mesela evet herkesin maddi gücü farklıdır. O yüzden birbirlerini tanıyarak ne kadar gücünüz var, neyi yapabilirsiniz şeklinde bir teklif olması gerekiyor. Yoksa şu kadar işte altın, şu kadar eşya, şu kadar şu demek aileler yorabilir. Bundan ziyade karşılıklı inisiyatifli anlaşmayla durumlarını bilerek yani şartların gerektirdiği kadar yükümlülük yüklemek daha doğru olur. Bugün temel problem bunu bu şekilde görüyoruz. Yani bugün düğün masrafları eğer milyonları aşıyorsa bu ciddi bir problemdir. Ve bundan dolayı ciddi bir korku oluşuyor. Yani insanlar adım atmak bile istemiyor. İşte bunu tolere edecek kimlerdir? Ailelerin kendileridir.
1: Şimdi sadeliğin çok da hoş karşılanmadığı bir çağda yaşıyoruz ne yazık
0: Evet.
1: ki. Şatafat önemli. Nasıl bir düğün yapıldı
0: Evet.
1: diye. Bu yönüyle birlikte tabii o şatafatın düğünün içerisinde yer alma hali de önemli zannediyorum ki siz neler söylersiniz?
0: Evet doğru işte en büyük özenti dediğimiz noktaya geliyoruz. Yani ne derler acaba? Toplumsal baskının oluşturduğu bir sonuçtur bu. Aslında dirayetli ve anlayışlı bir irade olduğu zaman bunlar takılmazlar. Çünkü sonuçta kendi hayatları, o şatafat dediğimiz şey geçici bir şey, anlık bir şey. Daha sonra gerçeklerle onlar yüzleşecekler. Bundan dolayı bunu bilerek özellikle toplumun bu baskısını biz sürekli vaazlarımızda ifade ediyoruz aslında. Yani bu kadar aşırı şatafat içerisinde, israf içerisinde düğünlerinizi yapmayın, fazla taleplerde bulunmayın. Çünkü karşılıklı bu istendiği zaman otomatikman zorlayıcı oluyor. Bundan dolayı bu tavsiyeleri de yapıyoruz aslında. Bu biraz daha yaygınlaşırsa, eğer örnekler çoğalırsa bu baskı da azalacaktır. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Biz de size çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Tabii cuma
0: ederim.
1: vesilesiyle güzel de bir konuyu konuştuk. Aileleri oldukça zorlayan
0: Evet.
1: meselelerden biriydi. Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: size. Çok
0: teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, cuma sohbetimizde Erzurum İl Müftülüğü'nden vaiz doktor Sayın Ethem Karabulut konuğumuzdu. Düğünlerde İslami ölçülere riayet etmeyi konuştuk. Programımız devam ediyor.

0: Takvim Yaprağı.
1: TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programı Takvim Yaprağı bölümüyle devam ediyor. Bugünün tarihine kaydolmuş olay ve isimlere gelin birlikte göz atalım. 5 Haziran 1974 tarihinde yazar ve düşünür Hilmi Ziya Ülken vefat etti. 1901 yılında İstanbul'da doğdu. Kültür Haftası, Tan, Yeni İnsanlık, İstanbul, Türk Düşüncesi gibi dergi ve gazetelerdeki yazılarının yanı sıra kitap halinde yayımladığı Sosyoloji dergisindeki araştırmalarıyla tanındı. 70'e yakın eseriyle ahlak, toplum bilimi, felsefe, kültür ve sanat konularında döneminin verimli düşünce adamlarından biri oldu. Umumi Ruhiyat, Aşk Ahlakı, Felsefe Yıllığı ve Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi başlıca eserlerindendir. Yazar ve düşünür Hilmi Ziya Ülken'i saygıyla anıyoruz. Haziran 1971'de şair, yazar ve oyuncu Cahit Irgat vefat etti. 1915'te Lüleburgaz'da doğdu. Edirne Öğretmen Okulu ve Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki öğrenimlerini tamamlamadan bıraktı. Bir süre Paris'te yaşadı. Dudaktan Kalbe, Kanlı Mezar gibi pek çok filmde ve Vişne Bahçesi, Fareler ve İnsanlar, Godoy'u Beklerken gibi çok sayıda

Cahide Tiyatro oyununda yer aldı. Cahide Sonku ile kurdukları Cahitler Tiyatrosu'nda sayısız oyunda sahne aldı ayrıca. 1940'lı yılların tanınmış şairleri arasına giren Irgat, bütün şiirlerini Irgat'ın Türküsü adlı kitapta topladı. 5 Haziran 1971'de kaybettiğimiz yazar, şair ve oyuncu Cahit Irgat'ı saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dünya Çevre Günü. Doğal çevrenin korunması amacıyla 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda çevre sorunları ele alındı, çevre kirlenmesine karşı ortak çözüm yolları arandı. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Biz de Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, sözü müziğe bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken güzel bir Acem Kürdi şarkı dinlettik size. Bir Saadettin Öktenay bestesiydi. Metin Güyer seslendirdi. Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden. Şimdi yine bir şarkı, bu kez Kürdili Hicazkâr makamında Nesrin Sipahi söylüyor. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm temasıyla Sıfır Atık Festivali dün başladı. 7 Haziran'a kadar da devam edecek Sıfır Atık Festivali'ne uzanıyoruz şimdi. TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik telefonda festivaldeki detayları bize aktaracak. Muhammed Niyazi Çevik, merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Seni dinleyelim, neler aktaracaksın?
3: Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenleniyor. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor. Teması ise enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm. Festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Sıfır Atık Festivali Sıfır Atık Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Festivalin sloganı ise Dünya ortak evimizdir oldu. Yalnızca atık yönetimi değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürü de yer alıyor. Ve geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi sloganıyla Anadolu kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşacak. Festivalde farkındalık merkezleri, ileri dönüşüm atölyeleri, çocuk etkinlikleri, sanat sergileri ve interaktif oyun alanları da katılımcılarla buluşuyor. Ayrıca karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları, döngüsel ekonomi sergileri ve sanal gerçeklik deneyim alanları da var festivalde. Festivalde güneş enerji sistemleri, rüzgar teknolojileri, akıllı enerji yönetimi ve sürdürülebilir şehir uygulamalarına yönelik çözümler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar ve gençler için de özel geri dönüşüm atölyeleri, interaktif oyunlar, yarışmalar ve zeka oyunlarıyla çevre bilinci ve kaynakların verimli kullanılması anlatılacak. Festival deyince tabii ki konserler de olacak. 5 Haziran'da bugün Sinan Akçıl, 6 Haziran'da Sefo ve 7 Haziran'da ise Buray ve Ceza konserleri olacak ve bu konserler ve etkinlikler de tamamen ücretsiz olacak. Ayrıca Sıfır Atık mutfak alanında ünlü şefler tarafından israfsız yemek tarifleri de paylaşacak. Sürdürülebilir mutfak kültürü uygulamaları yapılacak. Burada kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları sürdürülebilirlik politikaları üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklar. Sıfır Atık Festivali Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu tüm kesimlere ulaştırmayı hedefleyen bir çevre hareketi diyebiliriz. Festivalde yer alan etkinliklerin ücretsiz olduğunu tekrar belirtelim. Festivale yaklaşık bu yıl 1 milyondan fazla da ziyaretçinin katılması bekleniyor. Etkinliğe ilişkin detaylar ve ücretsiz kayıt işlemleri sifiratikfestivali.org adresi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Etkinlikler sabah saat 9'da başlayıp akşam saat 20'ye kadar sürüyor. Ve toplu ulaşım kısmına gelirsek, festivale toplu ulaşımla gelmek isteyen ziyaretçiler Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binebilirler. Bir ikinci alternatif daha var. Marmara'ya binip Yeşilyurt durağında indikten sonra yürüyerek alana ulaşabilirler diyelim ve sözü buradan size bırakalım tekrar.
2: Teşekkür ediyoruz Muhammed Niyazi Çevik. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm temasıyla Sıfır Atık Festivali dün başladı. 7 Haziran'a kadar da devam edecek. Ekibimiz de takip edecek tabii Sıfır Atık Festivali'ni. Biz de onlardan bilgi aldık. TRT'den spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bize gelişmeleri aktardı. Programımıza devam ediyoruz. Programımız devam ederken sevgili dinleyenlerimiz saatimiz de 11.40'ı gösteriyor.
4: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve Sıfır Atık Mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Müzik
2: Bir Ali Tekin türe şarkısı sevgili dinleyenlerimiz, Koray Avcı yorumuyla dinliyoruz. Hangimiz sevmedik?

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, ülkemizin büyük aşıklarından, büyük ozanlarından biri unutulmaz sesiyle bir eser seslendiriyor, bir türkü seslendiriyor. Uzun ince bir yoldayım, Aşık Veysel söylüyor.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu kez de Yıldız Tilbe'nin sesinden bir türkü dinliyoruz. Mühür Gözlüm.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizin ardından programımız devam ederken arşivden seçtiğimiz bir şarkıyı dinleteceğiz size. Türk sanat müziğiyle sürdürüyoruz programı. Bir Zeynettin Maraş şarkısı. Zeki Müren yorumluyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimse.

aşkımı söyleyemem, derdimi hiç kimseye. Gizli aşkımı söyleyemem, derdimi

Görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi. Sevdim ama görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi. Gizli aşk değil, gizli dertmiş, feda ettim her şeyi. Gizli aşk değil, gizli dertmiş, feda ettim her şeyi. Arzular bir hayal oldu bahar.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin. Sevgili dinleyenlerimiz, Muhayyer Kürdi makamında bir Ziya Taşkent şarkısı Samime Sanay'ın o güzel yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Saatimiz 10-12 onu gösterirken bir türküyle devam ediyoruz programımız Hayatın İçinde Ne. Türküyü Neşet Ertaş seslendiriyor. Biliyorsunuz Bozkır'ın tezenesi, hiç unutmadık sesini. Bu türküyle bir kere daha kulak verelim ona.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Çevre ve sağlık bölümümüzle 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu kapsamda çevre sağlığını ve önemini konuşacağız. Konuğumuz ise Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sayın Adem Demirel. Sayın Demirel, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhaba Handan, kolay gelsin, iyi
0: Teşekkürler.
1: yayınlar.
0: Çok sağ olunuz. Şimdi tabii 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sizinle bir bağlantımız var şu anda. Çevre
1: Evet.
0: sağlığını ve önemini konuşacağız. Öncelikle çevreyi tanımlayalım dinleyicilerimize. Çevreden kastımız nedir?
1: Çevreden kastımız şöyle, bizim yaşadığımız bütün canlıların, insanların birlikte yaşadığı ortam, canlı çevre. Biz çevre olarak tanımlıyoruz. Tabii bunun içerisinde bütün canlıları, sadece insan değil, bütün canlıları, bitki, diğer küçük canlıların hepsinin birlikte yaşadığı ortama biz çevre diyoruz. Kapsamı çok geniş. Yaşadığımız ev diyelim, ortam diyelim yani
0: Evet.
1: en basit tabiriyle yaşadığımız ortam, evimiz.
0: Evet. Şimdi tabii çevre sağlığından, çevremizi korumakla ilgili olarak pek çok konudan sorumluyuz biz.
1: Evet.
0: Çevre sağlığını anlatırken dinleyicilerimize neler söylersiniz? En önemli hususlar nelerdir çevre sağlığını korumak için?
1: Şöyle söyleyeyim, öncelikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası bu hafta. Bunlardan bir kısaca bahsedeyim, sonra
0: Buyurun.
1: çevre sağlığına şey yapalım. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı, 1972 yılında yapılan çevre konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü ilan edildi. Türkiye'de ise 2022 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 5 Haziran'ın olduğu hafta, bir hafta boyunca Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmaktadır. Ve çeşitli her yıl bir tema üzerinden kutlanıyor. Bu seneki 2026'nın teması, Türkiye Çevre Haftası'nın teması Dünya Bize Emanet. Bunun manası aslında, emanet kelimesinin manası bizde çok derindir bildiğiniz gibi. Biz emanet kavramına çok önem veririz. Gözümüz gibi bakmamız gereken, bize teslim edilen kutsal bir bağ gibidir emanet. Çevre de aynı şekilde bize emanet edilen bir ortam, varlık. Biz bunu korumamız ve bireysel olarak bazı önlemler alarak korumamız lazım.
0: Evet.
1: Sağlık konusuna gelirsek de, eğer biz çevremize sahip çıkmazsak, biz çevremizi korumazsak çok çeşitli sağlık sorunlarıyla baş başa kalabiliriz. Şöyle ki şu an zaten yani dünyada örneklerini görmek üzere, son yıllarda iklim değişikliği ve çevre değişikliği

dolayı çok çeşitli sıkıntılar yaşamaktayız. İşte sıcaklıkların artması, hava kirliliğinin artması, yağmurların azalması. Gerçi bu sene hani yağmurlar artıyor ama geçen yıl biz ciddi manada içme suyu, su sıkıntısı yaşadık. Ve hava kirliliği yıllar geçtikçe hava kirliliği artmaktadır.

0: Bunun sonucu olarak da hava kirliliğinden kaynaklı mesela solunum ve kalp damar hastalıklarında özellikle astım, bronşit, KOAH gibi solunum yolu hastalıkları olan insanlarda bu hastalıkların artışını ciddi derecede artış görülmektedir. İşte kalp krizleri, sıcaklıklardan dolayı sıcaklık çarpmaları özellikle yaşlılarda, bebeklerde ve kronik hastalığı olan insanlarda ciddi rahatsızlıklara, hastalıklara yol açmakta. Yine çevresel kaynaklı salgın ve vektör hani doğada bulunan işte sinekti, sivrisinekti, kene gibi canlıların varlığında da artış görülüyor. Özellikle son yıllarda ülkemizde şu an tam mevsimi bu vesileyle Kırım-Kongo kanımalı ateşi dediğimiz kene vakaları iklim değişikliğinden dolayı aşırı derecede artmakta, vaka sayıları da artmaktadır.
1: Evet. Tabii bu yönüyle bir değerlendirme yaptınız ancak insanların bulundukları çevreyi korumakla ilgili yükümlülükleri ve çevre sağlığı ile ilgili yükümlülükleri var. Bunlardan da biraz bahsedelim mi?
0: Evet,
1: Özellikle
0: tabii.
1: tabii bu etkinlikler içerisinde mesela çocuklarımız için yaptığınız şeyler var mı?
0: Şöyle güzel bir konuya değindiniz. Her şey zaten insanda başlıyor ki biz de kendimiz yani bireysel önlemleri almamız gerekiyor. Karbon ayak izi dediğimiz işte hem ülkelerin hem de bireylerin faaliyetleri sonucu atmosfere salınan gazların eş değeri yani cins hesaplama olarak karbon ayak izi diyoruz biz buna. Biz yaptığımız faaliyetlerden dolayı doğaya bir karbon ayak izi bırakıyoruz. Ve bu karbon ayak izinden dolayı da biz bir şekilde çevreye zarar veriyoruz. Neler yapabiliriz doğayı korumak, çevre karbon ayak izimizi azaltmak için? En önemlisi enerji tüketimimize dikkat etmemiz lazım. Bazı ulaşım alışkanlıklarını değiştirmemiz lazım. Suyu özellikle tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de atık. Bizden kendimizden kaynaklı doğaya attığımız atıklar. Biliyorsunuz ülkemiz son yıllarda sıfır atık konusunda bayağı bir ilerleme kaydetti ve çok
1: Evet.
0: önemseniyor bu. Sıfır atık konusunda biz atıklarımızı doğaya değil caddelerde, sokaklarda görüyoruz. Geri dönüşüm sıfır atık kutuları var. Buraya atmamız bizim doğaya kazandıracağımız en önemli faydalardan birisidir. Çünkü attığımız atıklar doğada çok uzun süre kalıyor ve geri dönüştürülemiyor. Yani bir plastiğin doğada, toprakta çözülmesi binlerce yıl alıyor. Ondan dolayı da bizim bireysel önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Özellikle çocuklara çevre bilinci kazandırmak için çeşitli etkinlikler, işte eğitimler düzenleniyor. Son dönemlerde geziler yapıldı, işte doğaya gezileri düzenleniyor, resim yarışması düzenleniyor. Ve tabii temelden çocuklarda biz bu bilinci yetiştirirsek, yerleştirirsek, bu çocuklarımız ileride doğayı korumak için daha bilgili olacak ve önemseyecekler.
1: Evet. Tabii genç arkadaşlarımızın, çocuklarımızın bu konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi önemli bir taraftan ama büyüklerimizin de onlara örnek olması gerekiyor.
0: Tabii ki, tabii
1: Büyüklerimize
0: ki.
1: düşen görevlerden de biraz bahsedelim ve bitirelim lütfen.
0: Büyüklerimize düşen görevler dediğimiz gibi zaten biz yaptığımız da her hareket davranışlarda dediğiniz gibi çocuklarımıza örnek oluyoruz. Biz burada neler yapabiliriz? Dediğim gibi evimizde kullandığımız mesela elektronik cihazları daha tasarruflu cihazlarla değiştirebiliriz. Su tasarrufunu önem verebiliriz. Su kullanımını azaltabiliriz. Ulaşım alışkanlığımız mesela kısa mesafelerde araç yerine bisiklet ya da yürüyüş yürüyerek gidebiliriz. Toplu taşıma araçlarını tercih edebiliriz. Özellikle tek kullanımlık ürün dediğimiz plastik ve benzeri ürünleri kullanmaktansa birkaç kez kullanabileceğimiz ve doğada kolayca çözülebilecek ya da geri dönüş

0: dönüştürülebilecek malzemeler kullanabiliriz. Yani plastik tabak yerine veya işte pet şişelerinde daha farklı ürünler kullanırız. Ve en önemlisi, yine aynı konuyu anlatacağım. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sıfır atık. Bu konuda bizlere de çok, büyüklere de görev düşüyor. Geri dönüşüme katkı sağlayacağız, sıfır atığa katkı sağlayacağız. Ve Bakan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir Doğa diye bir uygulaması başladı. Biliyorsunuz artık belli yerlere geri dönüşüm cihazı konuldu. İşte aldığınız şişeyi götürüp o makineye attığınızda size belli bir oranda geri dönüşüm ücret yatırı veriyor. Bunları çöpe atmaktansa bu makinalara atıp hem kendinize cüzi bir destek sağlamış oluruz, hem de doğaya büyük oranda katkı sağlamış oluruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve
0: ben
1: bu bilgileri bizimle
0: ederim.
1: Paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: İyi günler dileriz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre sağlığını ve önemini konuştuk. Konuğumuz Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sayın Adem Demirel'di. Programımız devam ediyor. Bir türküyle sürüyor. Songül Karlı seslendiriyor. Ağlasam mı?

Arşivden seçtiğimiz türkü de Tokat yöresine götürüyoruz sizi. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Kıvırcık Ali sizin için seslendiriyor.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Karmate'yi dinliyoruz, Garip Hamsi.

Sevgili dinleyenlerimiz, artık Haziran ayının içerisindeyiz. 5 Haziran'da Cuma gününde size Hayatın İçinden programından seslendik. Şimdi huzurlarınızdan ayrılma zamanı, ancak TRT Türkü'de birlikteliğimiz Bizim Eller programında devam edecek. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve size veda edelim. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Sesimizi size ulaştırdı. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Şarkılarla, türkülerle, konu ve konuklarımızla bir programı daha geride bıraktık. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planı 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını söyledi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibariyle

0: itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık mektup yayınlayarak doğrudan görüşme çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından konuştu.
1: Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
0: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını söyledi. Ancak İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimleri konusunda uyardı. Bangladeş'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, basın toplantısında konuştu.
2: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden derin endişede duymaktayız. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet İsveç'in başkenti Stockholm'da resmi temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş bugün İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından kabul edilecek. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Meclis Başkanı Türk ve Süryani toplumun temsilcileriyle de bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş, İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norle ile de görüştü. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya geldi. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da 36. NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Dünya liderlerinin katılacağı zirve öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Ankara'da 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. Aselsan tarafından geliştirilen kamu güvenli haberleşme sistemlerinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde kullanılması da bekleniyor. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile bu kapsamda sözleşme imzaladı. Zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli de sahada görev yapacak. Güvenlik ekiplerine çok sayıda sivil polisler de destek verecek. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30

0: Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Bedel tutarındaki artış öncesinde mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyenler uyarıldı. Yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir ifadesine yer verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Mahir Polat, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İhraç iptallerine tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dahil olup olmadığına ilişkin soruya kimseyi affettiğimiz yok diyerek yanıt verdi. Parti yönetiminin bir diğer önemli unsuru olan Merkez Yönetim Kurulu da bugün bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişilik MYK yönetimi belli olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Yasa dışı bahisle suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yasa dışı bu faaliyetlerde kullanılan 193 milyar 367 milyon liralık işlem belirlendi. 104 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir başka soruşturmadaysa 2024 yılında bir elektronik para ödeme kuruluşunun 2 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yakalanan 26 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. Mardin merkezde 15 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı. Batman'da da üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kiralayıp yasa dışı bahis sitelerine aracılık yaptıran 2 şüpheli tutuklandı. Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyanın tüm insanlığa emanet olduğunu söyledi. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır dedi. Bakan Kurum, Türkiye'nin attığı adımlara dikkat çekti. Çevre ve iklim alanında kararlı yürüyüşümüz sürüyor ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 yılda çevre faaliyetlerine 4 milyar 410 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Bunun sonucunda yaklaşık 8 milyar liralık tasarruf sağlandığı paylaşıldı. Bakan Bayraktar, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler İşbirliği ile düzenlenen etkinlik 3 gün sürecek. Forumun bu yılki teması Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık. Etkinlikte 120'den fazla bakan ve 200'den fazla belediye başkanı katılımcı olarak yer alıyor. Forumda enerji güvenliği gibi stratejik konular küresel ölçekte değerlendirilecek. Atıkların enerji süreçlerine entegrasyonu ve döngüsel ekonomi uygulamaları gündemde olacak. Biyokütle, atık ısı geri kazanımı ve jeotermal enerji uygulamaları gibi yenilikçi örnekler uluslararası katılımcılarla paylaşılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışı 15 Haziran'dan itibaren başlayacak.
1: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: ...17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen açılış törenine sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Sobacı, festivalimiz yalnızca film gösterimleriyle değil, belgesel üretimine dair çeşitli başlıkları tartışmaya açan etkinlikleriyle de cesaret çağrımızı büyütecek dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık mektup yayınlayarak doğrudan görüşme çağrısında bulundu. Rusya'nın kaynaklarının azaldığını ve savaşın sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Görüşme içinde Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini adres gösterdi. Putin ise Rus ordusunun liderliğini, Luhansk'ın tamamını, Donetsk'in %85'ini ve Zaporijya'nın %80'i kontrol altına aldıklarını açıkladı. Putin, Kiev yönetiminin krizi çözmeye hazır olmadığını belirtti. Müzakere için çatışmaların durdurulmasının şart olmadığını savundu. ABD Başkanı Trump'ın önerilerinin de barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini ifade etti. Putin ayrıca Avrupa'ya da mesaj verdi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak istediği yönündeki iddiaların saçmalık olduğunu söyledi. Avrupa'nın Rusya ile eşit şartlarda konuşması gerektiğini ifade etti. Ukrayna ile barış konusunda AB'nin çözüm bulmaya yardımcı olabileceğini de belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Nükleer silah konusu ve Hürmüz Boğazı'nın akıbetine değindi. Trump, uzlaşıya varmak için her iki tarafın da tavizler verebileceğini ifade etti. İran devrim muhafızları ise İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Barışın buna bağlı olduğunu açıklayan devrim muhafızları, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı'nın yönetimine İran ve Uman'ın karar vereceğini kaydetti. Boğaz'ın yönetimine ilişkin detayları Körfez ülkeleriyle istişare edeceklerini açıkladı. Ancak nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu yineledi. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planı 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını kaydetti. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık mektup yayınlayarak doğrudan görüşme çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. FIFA 2026 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren A Milli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığımız için çok gururluyuz diyen tecrübeli file bekçisi, burada olmayı hak ettik ifadelerini kullandı. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A Milli takımımız bugün Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final

0: Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde bulunuyor. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta tarih yazdı. Tekerlekli sandalye tenisi quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Ahmet Kaplan, şampiyonluk mücadelesinde turnuvanın 2 numaralı seri başı Niels Wink'le karşı karşıya gelecek. Roland Garros quad tekler finali 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İstanbul hariç, Ege, Muğla hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Zonguldak ve Bartın hariç, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Bursa, Denizli, Siirt ve Mardin 31, Antalya, Muğla, Çanakkale 26, Diyarbakır 34, Artvin, Zonguldak, Afyon, Karahisar ve Hatay 27, Malatya, Adana, Konya ve Eskişehir 30, Trabzon ve Samsun 25, Erzurum 23, Kars 22, Van 21 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunun ilk 3 kilometresinde Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor. Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili Bala Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara Bala Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolunun 18 ile 20. kilometreler arasındaki yol çalışmaları sürüyor. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet doldur kazan.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 5 Haziran Cuma bugün saat 13.21. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikte olacağız. Saat 13.50'ye dek sevgili dinleyenler, haftanın son ailecesinde bugün 5 Haziran ve Dünya Çevre Günü'nden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmak son derece önemli ve bunu en iyi yapabileceğimiz yer hem aile ortamı hem okul ortamı. Çocuklar çevre duyarlılığı kazandığında çevreye duyarlı yetişkinler haline gelecek ve belki de çok daha güzel bir dünya onları bekleyecek. Temiz, yaşanabilir bir ortamda yaşamamız gerektiği, bunun insan hayatı için neden önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmamız, uygulamalarını yaptırmamız ve en önemlisi örnek olmamız gerekiyor aslında. Biz de sevgili dinleyenler, hem Dünya Çevre Günü ile ilgili hem çocuklarımızla ilgili, çevre bilinciyle ilgili program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Sanin'le konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Selim Sanin bizimle birlikte, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ayrıca da dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hepimizin Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Daha çok bir farkındalık günü diyebiliriz Dünya Çevre Günü için. Yıllardır böyle bir gün var. Bununla ilgili etkinlikler düzenleniyor. Bu sene de Türkiye'de Dünya Bize Emanet temasıyla da kutlanıyor Dünya Çevre Günü. Neler söyleyeceksiniz o Dünya Çevre Günü'nün ilan edildiği günden bu yana? Neler değişti ve gerçekten iyi yönde gelişmeler var mı, yoksa hakikaten hep kötü şeyler mi yaşıyoruz?
1: Yok, kötü şeyler hiç yaşamıyoruz bir kere. Onu öncelikle belirtmem gerekiyor. Hı hı. Çünkü 1970'li yılların başında bu çevre gününün kutlanması veya gündeme alınması tartışılmaya başlandı. Hı hı. Bunun aslında arkasında belli gerekçeler var. Daha önce olmuş büyük kazalar var. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. O nedenle insanlar diyorlar ki artık biz daha güvenli, sağlıklı ortamlarda yaşamalıyız ve gelişirken, sanayileşirken çevreye de, yaşadığımız ortamlara, öncelikle de insanlara zarar vermeden bunu yapmalıyız gibi bir fikir oluşuyor. Onun üstüne zaten ilk defa Stockholm'da 1973 yılında bu toplantı yapılıyor. 53 yıldır da her yıl bu toplantının bir şeyi olarak hatırlatılması

0: olarak Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz diyeyim veya hatırlıyoruz.
1: Aslında iyi yönde gelişmeler var.
0: Kesinlikle.
1: Neler mesela daha çok bu konuda düşüneceğimiz şeyler? Şunlar oldu ve bunlar gerçekten çevremize iyi geliyor diyebileceğimiz.
0: Şimdi bir kere o güne kadar olan o çevresel hatalar, yanlışlar diyeyim, yapılmamaya başlandı yavaş yavaş. Mesela bugüne kadar ne bileyim bir üretim yapıyorsunuz. Onun oluşturduğu atıklarla kimse ilgilenmiyordu. Onu havaya salabiliyorduk, nehirlere bırakabiliyorduk, denizlere bırakabiliyorduk. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle yani yaşadığımız ortam bundan etkilenmeye başladığı için dedik ki yani insanlık olarak artık bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela eskiden çöplerini alıyorlardı. Bir Amerika örneğini vereyim. Götürüp okyanusun içine dökebiliyordu. Bu olaylardan sonra yani etraf kirleniyor, balıklar zehirleniyorlar. İşte hatta bitkiler, kelebekler herkes bundan etkileniyor, her tür canlı. Onun üstüne bunlardan yavaş yavaş vazgeçilmeye başlandı. Bu aslında olumlu bir başlangıç, iyi bir tetikleme oldu orada aslında. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bizim üretim ve yaşam tarzımızın bir formatı var. Ondan ayrılmak gerekiyor. Yavaş yavaş onu değiştirmek gerekiyor. Onu yapmak vakit alıyor. O yüzden 53 yıldır ancak yapabiliyoruz.
1: Ne mesela özellikle buna verilebilecek örnek?
0: Mesela şimdi bir üretim yapmaya başlıyorsunuz. Diyelim bir araba üretiyorsunuz. O arabanın üretim tarzı yıllar içerisinde gelişiyor ve oturuyor. Ondan vazgeçmeniz gerekiyor. Yani onu değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tekrar o teknolojiyi ele almanız gerekiyor. Yaptığınız yatırımların değişmesi gerekiyor. O vakit alıyor. Şimdi şöyle oldu. Şirketler veya bu işin içindeki sanayi grupları, inşaat dahil buna yani her şeyi katarak düşünmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş biz nasıl değişiriz'i kendilerine sormaya başladılar. Yeni teknolojiler kullanmaya başladılar. Onu da ancak uyguluyorlar. Çünkü öbür türlü bir de ekonomik dengeyi ortadan kaldıramıyoruz. Mesela bizim ekonomik yaklaşımımız değişmeye başladı. Döngüsel ekonomi dediğimiz bir tarza doğru gidiyoruz. Bunların hepsi aslında olumlu bir yönde gittiğimizi gösteriyor. Yani biz kesinlikle engelleyemiyoruz diyemeyiz. Çok sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz bu arada. Onu da söylemek lazım. Çünkü bu iklim değişikliği falan bugüne kadar yaptığımız işlerin sonuçları. Biz artık yavaş yavaş frene basmaya çalışıyoruz. Yavaş yaptığımız doğru ama hiç bir şey yapmıyoruz anlamına gelmiyor bu.
1: Evet, çok yavaş ilerlemesi aslında sorunların kaynağı gibi görünüyor sanki. Ama buraya gelene kadar da o yavaş yavaş yavaş yavaş bozuldu
0: Evet,
1: aslında, değil
0: çok
1: mi
0: doğru.
1: sistem?
0: Evet,
1: Bir
0: sonradan
1: anda
0: fark ettik.
1: bozulmadı.
0: Evet.
1: Evet, aslında ve çok şey söylendi. Birçok uzman bununla ilgili uyardı. Belki çok dikkate alınmayan durumlar oldu ya da yeterli derecede önem gösterilmedi. Şu anda işte tam o aşamada bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çok fazla felaket senaryosu var bu arada. İşte o felaket senaryolarına göre bizim 5 yıl içerisinde falan yok olmamız lazım.
0: Evet.
1: Mesela bu kadar mı? Sizce böyle bir durum var mı?
0: Yok. Yani 5 sene içinde yok olmayız.
1: 15 sene içinde.
0: Ya şöyle bir şey var. Onu söylemem gerekiyor. 1970'li yıllarda bu krizlerin insanları, çevre krizlerinin insanları etkilemeye başladığı ilk dönemlerde oturup bir modelleme yapıyorlar. Bir çalışma yapıyorlar. 2000'li yıllarda bunun etkilerini görebileceklerini tahmin ediyorlar oradan. Yani oturup bayağı hesap kitap yapıyorlar. Bilgisayarları tabii kullanıyorlar o zamanki. Ve bugünleri aslında öngörüyorlar. Burada ve o modelde şeyi de görüyorlar. Bizim enerji üretim tarzımızı, enerjiyi kullanım tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Atıkları yönetmemiz gerekiyor ikinci olarak. O karşımıza çıkıyor. Burada bizim yaşam desteklerimiz işte bu sanayi olsun, şehirler olsun veya bizim yaşam tarzımız olsun bu uyarıyı çok ciddiye almıyorlar. Onu yaşıyoruz biz aslında. Yani çok daha önce biz tedbir almaya başlasaydık biraz daha iyi olurduk diye düşünüyorum. Ama artık çok sıkıştık. Yani iklim değişikliğinin içine ister istemez itilmiş durumda bütün dünya. Bunu değiştirmeleri gerekiyor. Yani hepimizin değiştirmesi gerekiyor
1: Evet.
0: sanırım.
1: Bu bireysel olarak yapabileceklerimiz belli aşamada zaten, değil mi?
0: Tabii.
1: Daha çok dediğiniz gibi endüstride uygulanabilecek önlemler
0: Evet.
1: var. Bununla ilgili yeterli mesela cezai yaptırım

0: yaptırım var mı sizce?
1: Yaptırım her şekilde var. Yani ceza olarak var veya ekonomik baskı olarak var. Bunu görüyoruz. Mesele bizim bunu algılayıp kendimizin bu konuda önceden değişiklik yapması, tedbir almasından geçiyor. Cezalar var. Her ülkede var. Bizim ülkemizde de var bu cezalar. Bazen ekonomik getirinin altında kaldığı için ceza kısmını tercih edebiliyor. Bu çevresel olumsuzluğu yapan grup, kişi, her kimse. Mesele işte orada şeyde başlıyor. Aslında cezaya gelmeden, çünkü ceza en son şeydir,
0: Tabii.
1: tedbir olmalıdır.
0: Olmuştur. Çünkü
1: Tabii.
0: ceza varsa bir şey olmuştur.
1: Şunu görmesi gerekiyor. Benim yaşadığım ortam değişiyor. Buna ben bir katkıda bulunuyorum. Olumsuz bir katkıda bulunuyorum. O zaman benim bunu yapmamam
0: İşte
1: gerekiyor.
0: bu bilinç çok
1: Ta
0: zor yani.
1: temelden başlayıp gelecek. Bir de şeyde de eksiklerimiz var. Onu da söylemem lazım. Mesela biz hep bugüne kadar eğitimlerimizi, bunu küresel söylüyorum. Yani Türkiye'ye özel bir durum gibi algılanmaması lazım. Hep belli konularda uzmanlar yetiştirdik. Bu uzmanlıkların içinde çevre koruma neredeyse hiç yer almadı. Yakın dönemde bu işlem başladı. İşte çevre mühendisliği buradan çıktı. Dolayısıyla bizim aslında ta belki ilkokul seviyesine kadar inip oradan itibaren yaşadığımız ortamın bize sağlıklı bir sağlamasını gösterecek eğitim modellerini geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet,
1: O şart yani.
0: çocuklarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor muhakkak.
1: Kesinlikle. Yani zaten yapıyoruz onu. Ama onda bir sistematik yakalamamız lazım. Yani öğretmenlerimizi buna göre eğitmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütlerimizin buna öncelik vermesi gerekiyor. Üniversitelerimizde mesela inşaat, makine, elektrik gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ve gıda dahil buna mesela veya sosyal bilimler çevre konusunda bilinçlendirilerek eğitilmeleri gerekiyor. Yani bu konuyu sadece çevre mühendislerine bırakırsak, onlar bu işi çözerler gibi algılamadan sosyal bilimcilerimizin de, teknik gruplarımızın da, hatta şimdi yakın dönemde yapay zeka kurgulayan birimlerimizin veya mühendisliklerimizin de çevreye duyarlı hareket etmeleri gerekiyor.
0: Evet, yapay zeka konusu zaten çok önemli. Oradan bütün sıkıntılar çıkıyormuş gibi görünebiliyor bazen. Belki bazıları abartı olabilir düşüncelerin ama bir noktada da gerçek aslında. Bir çevreye zarar söz konusu sanki.
1: Doğru, çevre üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bizim yaşadığımız işte sessiz bir ortam, temiz havanın olduğu, yeterince suyun olduğu, diğer canlıların bizle birlikte yaşayabilecekleri ortamı koruyacak bir yapının olması lazım. Yapay zekada da aslında şey var, onu söylemem lazım. Çevre baskısı var. Yapay zekanın bilgileri belli yerlerde tutuluyorlar. O kadar bize hızlı cevap vermesini sağlayan. Bunların hepsinin bir kere bilgisayar donanımlarının yapılması gerekiyor. Burada metal kullanımı veya metale talep çok yükseliyor. Bu sistemlerin yeterince soğuk tutulması gerekiyor. Orada bir soğutucu kullanılması gerekiyor. Genellikle su kullanılıyor mesela. Bu tip baskılar var. Onların ortadan hızlıca kaldırılması gerekiyor.
0: Bunda farklı bir yöntem kullanılmalı artık.
1: Teknolojiyi kullanacaklar. Yani onu var o teknolojiler ama yatırım yaptıktan sonra o yatırım yapılan teknolojiden geri dönmek biraz zor oluyor. Onu engellemek gerekiyor. Öğreniyoruz yani, yolda öğreniyoruz, onu söyleyeyim.
0: Evet ama işte o aşamada da ne yazık ki süre geçiyor, değil
1: Tabii,
0: mi?
1: evet.
0: Bizim aleyhimize işleyen de bir
1: İşte o
0: zaman
1: yüzden de
0: var.
1: yani insanlar belli konularda uzmanlaşırken her ürettikleri ürünün hakikaten çevre üzerinde nasıl bir etkisi var ve bu ne kadar azaltılabilir, onu değerlendirerek tasarımını yapması gerekiyor.
0: Ve belki bu da teşvik edilmeli bu arada, değil mi?
1: Kesinlikle yani mesela tek taraflı işte sadece bir arabayı üretmek, sadece bir cep telefonunu üretmek değil, onun arkasındaki yükleri, bu üretimi oluşturan yükleri hesaplayarak belki biraz daha farklı bir yönteme erken kaymak. Ne bileyim, bir modeli 4 senede bir çıkarmak yerine 8 senede, 10 senede bire yükseltmek kullanım süresini. Bu düşünülebilecek konulardan bir tanesi mesela.
0: Tüketim kültürüyle ilgili ne diyeceksiniz? O da çünkü çevreye çok zarar veren bir konu. Bu kadar çok tüketime teşvik etmek ve dediğiniz gibi ürünlerin kalitesiz oluşundan dolayı sürekli yeni bir ürün almak.

0: gereksinimi?
1: Şimdi şöyle, bir kere elimizdeki ürünü, her neyse bu kullandığımız, yani bardağımız da olabilir, çatalımız da olabilir veya üstümüzdeki giysi de olabilir. Onu olabildiğince uzun süre kullanabilecek bir kurgunun olması lazım. Ben mesela bunun en dikkat çeken şeylerinden bir tanesi modadır. Tekstil sektörüdür. Moda olmasın gibi algılanmaması gerekiyor ama modanın bize öyle bir şey yaklaşımla ürün sunması gerekiyor ki biz o ürünlerle dediğiniz gibi uzun süre hayatımızı sürdürebilelim orada. Yani renk değişti diye veya moda değişti diye o ürünlerden bir anda uzaklaşmamamız gerekiyor. Onu sağlanması lazım. Bunlar yapılmayacak şeyler değil bu arada. Biz sadece bakış açısını değiştirmek durumundayız. İşte o yüzden o döngüsel ekonomi dediğimiz yapıya ihtiyaç duyuyoruz. Yani biz hep tek taraflı bakıyoruz. İşte bir ürün yapalım, sonra biz bunu satalım diye. Farklı bir tasarım bakış açısıyla girerse işe, çok uzun süre kullanabilirken bile biz ekonomiyi ayakta tutabiliriz.
0: Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan giysiler vesaire, bunlar iyi mi gerçekten? Bunlar olmalı mı? Çünkü bazen bununla ilgili de sağlığa zararlı gibi şeyler söylenebiliyor. Ne dersiniz?
1: Bu deneniyor. Hatta bu konuda girişimde bulunmuş üreticiler,
0: Var,
1: şirketler var diyeyim.
0: evet.
1: Fakat bizim kültürümüzde ikinci eli almak biraz öncelik taşımıyor. Onu bizim
0: Yani
1: istememiz lazım.
0: ikinci el gibi de değil. Mesela geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir diyor.
1: Doğru.
0: Daha ilk aşamada aldığımızda bile. Ama bununla ilgili de mesela sosyal medyada farklı farklı görüşler görebiliyoruz. Bunlar işte aslında ne bileyim, polyester özelliği çok fazla, bize zarar veriyor. Onca insan, işte onca fabrika şunu yaparken biz bunu alarak mı düzelteceğiz dünyayı gibi söylemler görebiliyoruz.
1: Doğru. Şimdi geri dönüştürülmüş bu uygulanan bir şey aslında. Yani bu yapılabilecek de bir şey. Neyin geri dönüştürüldüğüyle çok alakalı. Eğer bizim sağlığımıza zarar verecek bir şeyden bahsediyorsak, mesela bir polyester ürün
0: Plastik.
1: gibi, bunları başka yerlerde kullanabiliriz. Ama bizim kullanım alanlarımızda bizi olumsuz etkilemediği sürece bunu tekrar kullanmakta büyük fayda var. Bunu deniyorlar aslında. Fakat hep dönüp dönüp o teknolojinin ve o algının oturması gerekiyor. Yani biz tüketiciler olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Bunu kabul etmeliyiz. Hazırlıklı olmaktan kastım o. Gidip onu alabilmeliyiz rahatça. Orada yazdığı için belki almamız gerekiyor. Bu ürün dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır, dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır ibaresi bizim için ben bunu destekleyeyim gibi bir mesaj vermeli bize aslında.
0: Tercih sebeplerimiz arasında bunlar da yer
1: Evet.
0: almalı diyorsunuz. Peki, sohbetimize devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi bir müzik arası verelim. Ardından Profesör Doktor Selim Sanin'le söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Sanin'le sohbetimize devam ediyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili konuşuyoruz. Bu arada Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na da ev sahipliği yapacak. Antalya'da düzenlenen, bugün de başlayan bir sıfır atık forumu var. 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Sıfır atık önemli bir konu, değil mi hakikaten? Bazen ben bu plastiği alıp oraya atsam ne olur ki diye düşünebiliyor insanlar. Hem aileler hem çocuklar. İşte kağıt ayırsak ne olur, ayırmasak ne olur, atıvereyim çöpe ne olacak diye düşünebiliyorlar. Gerçekten işe yarayan ve çevre için önemli bir konu değil mi sıfır atık?
1: Kesinlikle. Yani bizim hakikaten öncü olduğumuz noktalardan bir tanesi. Hatırlatayım ben. Anayasasına çevre korumayı ekleyen 4-5 ilk ülkeden bir tanesiyiz. 1980'de yapılan anayasamızın içinde bu şey var. Çevre koruma 56. madde olarak geçiyor anayasada. Evet. O nedenle çevreye duyarlı bir toplumuz. Bu sıfır atık yaklaşımı kesinlikle çok eğitim açısından veya malzemelerin toplanması, kullanılması açısından büyük katkılar sağlamış bir program ve başarılı da devam ediyor. Tabii ki mükemmel değil ama elde ettiğimiz sonuçlar, dediğim gibi, yavaş yavaş da olsa bizi bir yere götürüyorlar. Hı hı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun özellikle böyle üst yönetim, yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ele alınıyor olması toplumsal duyarlılığı da öne çıkarıyor. O açıdan biz hakikaten elimizden geleni toplum bireyleri olarak yaptığımızı ben düşünüyorum. Hı hı. Daha iyi yapabilir miyiz? Kesinlikle
0: tabii,
1: daha iyi yaparız.
0: Tabii çöp ayrıştırma vesaire, onlar çok aslında istenen düzeyde değil. Mesela sanırım Almanya bu konuda bayağı güzel iş çıkarıyor gibi, özellikle geri dönüşüm, böyle çöpleri ayırma konusunda. O aşamaya ne zaman geliriz sizce, ya da öyle bir durum olacak mı ilerleyen süreçte?
1: Bence olur. Mesela Almanya'daki örnekleri ben gördüm. Elinizdeki şişeyi geri dönüşüm kutusuna attığınızda size bir ücret, iade ücreti
0: Evet.
1: var. Onu veriyor, depozito ücreti veriyor. O motive edici bir şey.
0: Tabii.
1: Çünkü sonuçta şişe benim elimdeki bir malzeme, bana ait bir malzeme. Ben bundan vazgeçeceğim. O zaman onun karşılığında bir hizmet bedelini geri alıyorum gibi bakılabilir konuya. Bunların yaygınlaştırılması için uygun tasarımlı çöp kutularımızın, geri dönüşüm kutularımızın olması lazım. O sistemlerin güncellenmesi lazım. Daha rahat erişebileceğimiz noktalarda daha hafif çöp kutuları mesela. Böyle çok büyük enerjiler harcayarak taşımayacağımız sistemler olabilir.
0: Evet.
1: Bunları yapmaya başladığımızda kağıt olsun, metal olsun, plastik olsun, bunların hepsi çok rahat geri dönüştürülür. Bir de başka bir şey var. Gene gözden kaçırılıyor.

0: Çan bir nokta, daha doğrusu bizim görmediğimiz bir nokta. Bu malzemelerin geri toplandıktan sonra kullanılmasını oluşturacak, sağlayacak sektörel bir yaklaşım ihtiyacı var. Yani
1: Evet.
0: sanayicimizin veya bu malzemeleri kullanacak kişilerin bunları kullanacakları bir altyapıyı oluşturmaları lazım. Yoksa plastiği topluyoruz bir yerde, yıllarca bekletiyoruz, bize bir sonuç vermiyor.
1: Yani büyük şirketler, sanayi vesaire, bunların yapacağı elbette çok fazla şey var ve asıl orada aslında kilitleniyor bu çevreyle ilgili durum. Ama biz bireysel olarak neler yapabiliriz ve çocuklarımıza nasıl örnek olabiliriz? Onları daha çevreye duyarlı nasıl yetiştirebiliriz? Biraz da onlara bakalım.
0: Aslında çok konunun başlangıç noktasını vurguladınız, onu söyleyeyim. Gerçekten çocuklarımıza bizim yaşadığımız sistemi sağlıklı tutabilmek için bizim bir şeyler yapmamız
1: Evet.
0: gerektiğini anlatmak gerekiyor. Okullarımızda bununla ilgili çalışmalar var.
1: Evet.
0: Fakat bunlar böyle çok kesikli çalışmalar. Mesela işte bir bitki üretebiliyoruz veya işte bugün pilleri getirin, işte
1: Evet.
0: onu plastikleri
1: Ufak
0: getirin gibi
1: tefek.
0: şeyler. Bunların neden sonuç ilişkilerini çocuklara yaşlarına uygun bir formatta verebilirsek eğer,
1: Evet.
0: çocuklar çok daha hızlı bunu kabullenir ve kullanırlar. Aslında bence bazı noktalarda bizim ötemize geçmiş durumdalar. Mesela
1: Kesinlikle.
0: sokağa bir şey atmıyor, arabadan bir şey dışarı atmıyor.
1: Evet.
0: Onları sağladık. Bitkilere karşı daha duyarlı, hayvanlara karşı daha duyarlılar. O eğitimin bir parçası olarak kullanmaları lazım. Yani bir konuyu mesela diyelim biyolojik bir şey anlatacaksanız eğer, bir bitkinin, bir küçük canlının yaşam süreci üzerinden anlatarak aslında o döngüyü tam göstererek belki yapılabilir. Yani ben bir eğitimci değilim, o anlamda çok net bir çözüm getiremiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla sadece böyle kesikli uygulamalar yerine eğitim sürecinin içinde bir bütün
1: Bütün
0: olarak
1: seneye
0: tabii
1: yayılması, belki her ayın bir kazanımı olması mesela. Evet.
0: olabilir. Mesela matematiği anlatırken kullanılabilir, fiziği anlatırken olabilir,
1: Çünkü çevre
0: okumayı
1: her yerde
0: tabii.
1: önemli olduğu için. Evet.
0: Yani o parçaları kullanırlarsa eğer çok daha hızlı bir sonuç alabilir. Bu arada bu iş sadece, şimdi biz böyle konuşuyoruz da sadece okulla olacak bir şey değil. Evde de bunun
1: Tabii ev
0: yapılması
1: zaten
0: lazım.
1: asıl önemli
0: Yani
1: olan. Evet.
0: çünkü anne babalar üzerinden çok ciddi mesajlar verebiliriz çocuklarımıza. Çok onların dünyaya bakış açılarını farklılaştırabiliriz. Mesela yaşadıkları ortamların daha sessiz olması gerektiğini, onun ne kadar iyi olduğunu, hoş olduğunu vurgulayabiliriz. Veya işte ne bileyim daha az tozlu bir ortamda ne kadar rahat ettiğimiz. Bunu bir piknikle yapabilirler, bir yürüyüşle yapabilirler veya o ortamdan ne kadar mutlu olduklarını bile çocuklarla paylaşsa veliler.
1: Evet,
0: Bir
1: doğada.
0: mesaj, yani şey, doğrudan bir mesaj değil ama bir alt mesaj olarak
1: Kesinlikle.
0: şeyin o ortama. Bu sadece ailenin içinde de olmuyor. Mesela komşularınızla bunu
1: Tabii ki.
0: yapabilirsiniz. Öyle şeyler yapıldığında bence toplumsal bir bütünlük de sağlıyor aslında bu çalışmalar. Yani çocukları bence bütünüyle bu işin içinde tutarak ilerlemek gerekiyor.
1: Evet, ve aldıkları ürünlerin aslında o hale gelene kadar ne kadar enerji harcandığı, nelerle bu ürünün elde edildiği ve o yüzden işte o ürüne ne kadar iyi davranmamız gerektiği ve onun hemen atıp yenisini almamamız gerektiği bence en büyük verecek
0: Çok
1: mesajlardan
0: doğru.
1: biri de bu.
0: Ve bence bunun için ödüllendirilmeleri de gerekiyor. Yani yeni bir şeyi almadan uzun süre
1: Değil
0: kullanmanın
1: mi?
0: onun açısından bir eksiklik, bir boşluk yaratmadığını çocuğun bilmesini, hissetmesinde büyük fayda var.
1: Evet, bunu en çok da zaten aileler kendileri bilecek ki önce sonrasında çocuklara aktaracaklar. Hep söylüyoruz çünkü çocuklar bizim sözlerimizle değil davranışlarımızla öğreniyor aslında. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Sanin bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün avukatların uygulamada en çok yaptığı hatalar ve müvekkillerin avukatlarına karşı özellikle dikkat etmesi gereken durumlar hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Avukatlık hukuku. Avukatların mesleğe kabulünü, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, mesleğin niteliklerini, stajı, baroları ve disiplin işlemlerini düzenleyen kamu hukukuyla özel hukuku birleştiren bir alandır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz avukatların mesleki hataları nelerdir ve müvekkiller avukatlarına karşı onların mesleğini icra ederken onlara yardımcı olma kapsamında neler yapabilecekleri hususunu ele alacağız. Avukatlık yasasının ve diğer yasalarımızın konuya bakış açısını değerlendirmeye çalışacağız. Evet, tabii ki bizim mahkemelerimizde kişilerin kendini avukatla temsil etme zorunluluğu yoktur. Herkes isterse kendi haklarını yargı organlarında kendisi savunabilir, dilekçelerini kendisi verebilir, duruşmalara bizzat katılabilir. Fakat işin teknik boyutu ve hukuki ayrıntıları fazla olunca genelde kişiler bir avukatla kendilerinin temsil edilmesini tercih ediyorlar. Fakat her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinin icrasında da yerine getirilmesinde de çeşitli hatalar gündeme gelebiliyor. Gözden kaçabilen hususlar gündeme gelebiliyor. Bu bakımdan da sorumluluğu sadece avukata yüklemek yerine müvekkilin de haklarını bilmesi, tedbirli ve dikkatli, işine özen gösteren bir müvekkil gibi hareket etmesi ve avukatını kontrol etmesi, denetlemesi, gerektiği yerde ona bilgi ve belge sağlaması, talimat vermesi, onu yönlendirmesi,

yaptıkları hata ve gözden kaçırdıkları mesele usul ve sürelere yönelik hatalardır. Bizim hukukumuzda bazı hakların talep edilebilmesi için ve bu hakların talebi için yargı makamlarına dilekçe verilebilmesi belli sürelere tabidir. Eğer bu süreler kaçırılmış ise bizim mahkemeye ya da yargı organlarına dilekçe vermemiz ya da talepte bulunmamız ancak bir redle karşılaşır. Bunun dışında hiçbir şey elde edemeyiz. Dolayısıyla bizim her zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Evet, işi bir avukata tevdi etmiş olabiliriz ama o haklarımızla ilgili sürelerin geçip geçmediğini avukata kontrol ettirme, süreler geçmiş ise beyhude bir çaba içerisinde olmanın bir anlamı olmadığının bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Ya da bize karşı bir dava açılmış olabilir ya da bir icra takibi yapılmış olabilir. Tabii ki buna cevap vermek ya da bu takiplere itiraz etmek de yine belli sürelere tabidir. Dolayısıyla süreli işlerde sürenin kaçırılması bize hak kaybı olarak geri döner. Diğer taraftan taleplerimizi gerçekten yetkili ve görevli yargı organlarında mı yapıyoruz yoksa yanlış yerlerden talepte bulunup boşuna mı zaman kaybediyoruz? Bunun da dikkatle izlenmesi gerekiyor. Tabii ki yargılama görevi meccan yani karşılıksız bedava bir görev değildir. Çeşitli harç ve masrafları gerektirir. Süresinde bu harç ve masrafları yargı organlarına yatırmazsak ya da bu masrafları yatırmak üzere avukatımıza gider avansı vermezsek o zaman taleplerimiz yerine getirilmez. Diğer taraftan bir dava kaybedilmiş olabilir ya da bir talebimiz reddedilmiş olabilir. O red kararına karşı kanun yolunun açık olup olmadığının da kontrol edilmesi gerekir. Sadece bunu kontrol etmek yetmez, süresinin de kaçırılmaması gerekir. Eğer bir red kararını istinaf ya da temyize götürme şansımız varsa bunu mutlaka kontrol etmek ve süresinde kanun yoluna üst yargı mercilerine gitmek gerekir. Yaptığımız tebligatları takip etmek ve gerçek ve doğru adrese gidip gitmediğini kontrol etmek, usulsüz bir tebligat varsa bunun düzeltilmesini sağlamaya çalışmak gerekmektedir. Avukatların duruşma gün ve saatlerini kaçırmaması fevkalade önemlidir. Yine taleplerimiz esnasında bir ihtiyati tedbir ya da bir haciz kararı istiyor isek bunun için de süreleri kaçırmamak fevkalade önemlidir. Şimdi dinleyicilerimiz şunu diyebilir. Biz zaten bu hatalar yapılmasın diye avukat tutuyoruz. Ve dolayısıyla bir de bu hususlarla biz mi ilgileneceğiz diyebilirler haklı olarak. Fakat şunu unutmamak lazım. İnsanın olduğu her yerde hata olabilir, gözden kaçma olabilir. Kişiler meslek kurallarına tam riayet etmeyebilirler. Bilindiği üzere hiçbir doktor da hastasına zarar vermek istemez ama günümüzde birçok tıbbi hata dolayısıyla insanların mağdur olduğunu da görmekteyiz. Evet, biz işi avukata havale etmekle kendi işimizden kurtulamayız. Mutlaka bizim de avukatla sürekli kontak halinde olmamız, gerekli uyarılarda bulunmamız ve onu denetim altında tutmamız gerekmektedir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün özellikle avukatların usul ve süre yönünden hatalarının doğurduğu sonuçlar üzerinde durmaya çalıştık ve müvekkillerin özellikle sürelerin kaçırılmaması, bir usulü hatanın yapılmaması için denetim görevini, sorgulama görevini, bilgi alma hak ve görevini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çektik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Programımızda aktüel meselelerin kimi zaman tarihi arka planını, kimi zaman uluslararası ilişkiler alanındaki yerini, kültür, sanat, sosyoloji, iktisat boyutlarını ele almaya çalışıyoruz. Konunun uzmanı, değerli katılımcılar marifetiyle. Şimdi bugün çok gündemdeki bir konumuz var. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki ateşkes masası ve dolayısıyla genel olarak İran Savaşı. Değerli konuğumuzu takdim etmeden önce sesimizi size ulaştıran çalışma arkadaşlarımı sizlere arz etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Konuğumuz değerli hocamız doçent doktor Merve Suna Özel. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Merve Hoca Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Orada dersler veriyor, akademik faaliyetlerini yürütüyor ama aynı zamanda yazılı, görsel medyada aktüel meseleleri yorumluyor. Biz de kendisinden zaman zaman istifade ediyoruz. Bugün İran Savaşı üzerine konuşacağız. Savaş hani bir 6 ay önce bir 12 günlük savaş oldu. Onu müteakiben şimdi 40 günlük bir savaş oldu değil mi? İkinci savaş 40 günlüktü. Ateşkes dönemindeyiz ama hani kırılgan bir ateşkes. Bu arada bu meselenin de bir tarihi var tabii. Daha önce 79'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir problem var. İsrail ise bu problemi ele alarak bölgedeki, dünyadaki gelişmeleri kendi ajandası istikametinde zorlayarak İran'daki rejimin yıkılmasını ve İran'ın parçalanmasını istiyor. Bölgede güçlü bir ülkenin, merkezi gücü olan bir devletin kalmasını istemiyor. Bu şekilde bölgede bir hani Büyük İsrail'le tahakküm kuracağı bir zemin ortaya çıkacağını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken başkalarına bir boşluk bırakmadan böyle bir saldırganlık içerisinde sadece İran'a değil bölgedeki birçok ülkeye saldırmış durumda. Ama İran'daki senaryo istedikleri gibi gitmedi. Çünkü İsrail Hamane'yi bulduk, öldürebiliriz. Bu fırsat penceresinden istifade edersek içeride bir isyan çıkar ve protestocular vardı. Bir takım etnik gruplar var. Bunlar marifeti

0: ile rejimi yıkarız, hatta İran'ı parçalarız demişti. Amerika Birleşik Devletleri de bu senaryoya, çünkü öteden beri o da yaklaşık bir 47 yıldır İran'la ilgili takıntılı bir halet-i ruhiye içerisinde. Bunu da söylemek lazım. Herkes Trump'tan bahsediyor ama genel olarak zaten İran'ın, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle bir başka bir takıntısı daha var Merve Hocam. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi mutlak bir zafer ve düşmanı işgal edip oradaki rejimi değiştirmek, hani Japonya ve Almanya'da yaptıkları gibi, böylece de kendi istedikleri türden ülkeler meydana getirmek arzusundalar. O yüzden de hani bu İkinci Dünya Savaşı öncesindeki uzlaşma çabalarının hepsini sonradan ağır bir şekilde yatıştırma politikası diye eleştirdikleri için İran'la anlaşmaya da bu model çerçevesinde, bu şablon çerçevesinde hiç iyi gözle bakmıyorlar aslında, bir yandan anlaşmaya çalıştıkları halde. Şimdi buradan baktığımızda hocam, bu biraz bir geniş çerçeve çizmeye çalıştım. Amerika Birleşik Devletleri, İran ateşkes masasında Hürmüz Boğazı'ndan bahsediliyor. Çünkü savaşın bölgesini ve mahiyetini İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması değiştirdi. O kapatınca ablukaya abluka uygulayarak Amerika Birleşik Devletleri de boğazı kapattı. Ama biliyoruz ki bu gerçekten enerji meselesinde çok önemli. Dünya enerjisinin beşte biri buradan geçiyor. Ama sadece buradan, bu bakımdan önemli değil. Aynı zamanda dünya ticaret yollarının güvenliğini garanti altına alan uluslararası sistemin ve dolayısıyla onun arkasında güç olan Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası tartışmaya açılmış oldu böylece. Ne dersiniz? Hürmüz neden önemli?
1: Hocam teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kapsamlı bir çerçeve çizdiniz. Çünkü hani bu konuyu anlamadan sanırım tarihsel arka planın yanı sıra jeopolitik gerçekleri de çok iyi görmek gerekiyor. Hürmüz konusu bence İran'ın sistemde kullandığı en güçlü araçlardan biri haline geldi. İran şunu gösterdi. Amerika, İsrail, evet, savaş içerisinde doğrudan İran'ı hedef aldılar. Ama Amerika ve İsrail'in yaptığı eylemler aslında Batı dünyasını doğrudan vurmuş oldu. Bence bu konuda son derece önemli bir adım atmıştı. Fakat bir yandan da şunu gördük. Biz aslında enerji alanı ve küresel ticaret ne kadar kırılganmış. Yani 27 Şubat 2026'daki sürece geri dönmek çok zor. Hürmüz'ün bence bugünkü statüsüyle alakalı. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri aslında hocam bize ateşkes süreci diyor. Ama acaba gerçek anlamıyla bir ateşkes sürecinde miyiz? Bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü ben ilk günden bu yana 3 masanın birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Gazze, Lübnan ve İran masaları. Lübnan'da saldırılarına devam eden, işgaline devam eden, Gazze'de işgaline devam eden bir İsrail olduğu için.
0: Sadece işgal değil, saldırganlık
1: Evet.
0: içerisinde, yani saldırıyor da hala, yani vuruyor, öldürüyor, efendim insanları sürüyor. İsrail
1: Kesinlikle.
0: bütün bunlara devam ettiriyor dediğiniz gibi.
1: Kesinlikle hocam. Şimdi bu devam ederken sanırım bize gösterilen sadece biraz Amerika İran arasında bir savaş varmış ama İsrail hiç burada yokmuş gibi bir algı da
0: Ne,
1: maalesef söz
0: neden böyle
1: konusu
0: hocam?
1: oldu.
0: Gerçekten mesela ben bakıyorum batıdaki medya, batıdaki siyaset adamları, yani Trump'a ağızlarına geleni söyleyebiliyorlar. Ama iş Netanyahu'ya veya İsrail'e geldiğinde, yani dut yemiş bülbül derler bizde, öyle bir tabir vardır. Dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Sanki bu savaşta İsrail yok. Sanki bu savaşlarda Netanyahu yok. Sadece Trump yapmış gibi onun üzerine yoğunlaşıyorlar. Neden böyle?
1: Hocam işte buradaki temel durum aslında algılar üzerinden belki şekilleniyor. Ama bir yandan da hocam şunu görmek gerekiyor. Devletlerle insanların politikaları çok değişmiş durumda. Yani burada şunu ekleyeceğim. Sumut filosuyla birlikte küresel bir vicdan oluştu. Avrupalı aktörler devlet olarak, evet, İsrail'in yanında ya da işte hiç Netanyahu hiç eleştirmiyorlar ki Almanya beni en şaşırtan aktörlerden bir tanesi. Yine İngiltere, Fransa'ya baktığımızda Filistin tanıdıkları halde herhangi bir adım atılmadı insani noktada. Ama insanlar burada inanılmaz derecede etki ediyor. İşte
0: Devletler ve

0: kamuoyu birbirinden kopuyor devlet politikasıyla
1: Kesinlikle
0: kamuoyu.
1: hocam.
0: Kamuoyu eleştiriyor bu durumu.
1: Hatta hocam kamuoyu
0: cezalandırıyor
1: somut.
0: da bu
1: Aynen.
0: siyasetçileri. Evet.
1: Hatta hocam kamuoyu somut filosuyla bil fiil İsrail'e karşı duruyor. Yani İsrail'in Gazze'deki o hukuksuz ablukasını engellemeye çalışıyor. Ya bunlar son derece önemli adımlar. Ama en temel konu hani neden Netanyahu eleştirilmiyor dediğimizde gerçek anlamıyla bunun cevabını sanırım hepimiz biliyoruz. Ama söylemekten de sanırım biraz imtina ediyoruz. Hani biraz vicdan insanlık kalmıştır diye düşünüyorum bazen ama onu da sistemle göremiyoruz çoğu zaman. İşte Batı'nın maalesef ki Orta Doğu'ya bakış açısında hala o oryantalist ya da işte ne diyelim ötekileştirici yaklaşım olduğu müddetçe de yani burada hocam çok bir hikaye değişmeyecek gibi geliyor. Üzülerek söylemek gerekiyor. İran'da da aynı şey oldu hocam. Yani İran'da da İsrail'in ilk saldırdığı, Amerika'nın ilk saldırdığı 160'ın üzerinde küçük çocuğun hayatını kaybettiği mina bir ilkokuluydu. Ve hiçbir şey yokmuşçasına maalesef ki götürüyorlar sistemi. E bize sunulan nedir sadece? İran-Amerika arasında bir savaş var. Ateşkes süreci var. Trump 60 günlük kongrenin o ne diyelim sürecinden
0: Çok özür
1: kaçmak
0: dilerim.
1: için.
0: Ben bu saldırının hani hata eseri olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Bilerek yapıyorlar ve özellikle İran'ın hani düşünme sistematiğini bozmak için, dengesini bozmak için yani liderlikle beraber böyle hani masum çocuklara saldırarak bir kırılma meydana getirmeye çalışıyorlar. O yüzden de hani bunun tesadüfen yapılmış bir hata olduğu kanaatinde değilim.
1: Kesinlikle hocam ben de size katılıyorum. Hatta bence orada da şöyle bir kırılma dönüm noktası oldu. Şunu hatırlatmak istiyorum. Taraflar Pakistan'da ateşkes görüşmesine giderken uçakta İran heyetinin uçağında Minap'ta hayatını kaybeden çocukların sırt çantalarına yer verilmişti. Yani bu son derece önemli bir anma ve aynı zamanda duruşu bence temsil ediyordu. Şimdi son dönemde de İran'ın en önemli belki araçlarından biri bir Hürmüz'ü konuşuyoruz ama propagandayı da çok değiştirdiler. İşte o Lego propaganda videolarında da hep Minap'a orada hayatını kaybeden çocuklara yapılan atıf bence yine çok değerli. Yani İran bunu unutturmuyor. Biz hep Hürmüz üzerinde odaklanıyoruz. Askeri bağlama bakıyoruz ama işte savaşların değişen doğasında psikolojik ve sosyal medya yönü de bence burada karşımıza çıkıyor ve İran bu süreci de iyi yöneten bir aktör konumuna geldi. Çok üzücü bir olaydan bahsediyoruz. Fakat süreçte okuduğumuz bence İran şunu yapıyor şu an. Hani niye Amerika'ya bu kadar odaklanıyor dediğimizde bir boyutta sanırım bu Trump ve ekibinin yapmış olduğu bu zulmü ortaya koyup sürekli olarak gösterip suçluları işaret ediyorlar.
0: Yeniden
1: Orada
0: Hürmüz'e odaklanırsak
1: tabii.
0: hocam, Hürmüz'deki durumu nasıl değerlendirelim? Buradan çünkü hani o ateşkes masasındaki diğer başlıklara da kısa kısa bakmak isteriz.
1: Tabii ki de hocam. Şimdi Trump'ın genel yaklaşımı hep biz Venezuela'da yaptığı hatadan bahsediyoruz. Venezuela ile İran'ı aynı olarak düşündü ve Hürmüz üzerinde özellikle az önce siz de belirttiniz. Hani bu kadar güçlü belki bir başlık olacağını düşünmediler. Çünkü İran'ı Venezuela'daki gibi hemen siyasi anlamda kontrol edebileceklerini varsaydılar. Ama işte biz şunu görmüş olduk aslında sistemde. İnsandan ziyade ya da liderden ziyade sistem önemli. Rejim içerisinde vatan önemli noktaları ortaya çıktı İran'da. Ve İran'da bence Hürmüz konusundaki yapılan en önemli adımlardan bir tanesi Hürmüz'ün statüsünü değiştirecek şekilde bunu yönlendirmiş olmaları. Bunu nasıl yaptılar? Şu an için Hürmüz eğer ateşkes masasında en önemli maddelerden birini oluşturuyorsa bunun en temel nedeni bundan sonra İran'ın Hürmüz'den geçecek gemiler ya da tankerler için bir ücret istemesi. Buranın egemenlik hakları kapsamında değerlendirilmesini istemesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri buraya bir komisyon üzerinden hareket etmeye çalıştı. Hatta ve hatta Hürmüz kapandıktan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirmeye çalıştılar. Hürmüz'e bir komisyon, bir koalisyon kurulup yollansın diye. Avrupalı aktörler desteklemedi ama karşımıza çok ilginç bir de ekip çıktı burada. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin, Rusya ve Fransa bu karara karşı çıktı. Yani Avrupa kendi içerisinde bölündüğü noktalarda da bunu gösteriyor. Hürmüz'de dediğim gibi artık 27 Şubat'a hiçbir şekilde dönemeyeceğiz. Savaşın başladığı bir günün öncesine. Ya çoğu zaman hani dönülecek dense de bence orada çok büyük bir kırılma oldu. Amerika Birleşik Devletleri buranın ne kadar değerli olduğunu görüp de buraya bırakacağını düşünmek sanırım biraz hata olacaktır. Ama aynı şekilde İran'da egemenlik hakkını bırakacak demek bu da hata olacaktır.
0: Evet, bu aslında Hürmüz meselesi daha üzerinde çok konuşulacak boyutları olan bir şey. Çünkü Körfez ülkelerini çok ziyadesiyle etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılması, keza yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin

0: şirketlerinin Boğaz dışında, Hürmüz Boğazı dışında kanal arayışlarına girmesi, hem petrol boru hattı hem de yani daha güneyden veya batıdan bir kanal arayışına girmesi, bunların hepsi önümüzdeki dönemde ayrıca tartışılması gereken konular, konu başlıkları olacak. Bu ateşkes masasında konuşulan ikinci mesele İran'a yönelik o uzun dönemdir devam eden yaptırımlar meselesi. Burada yaptırımların kaldırılması, savaş tazminatı talebi var İran'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının sona ermesi önemli. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Yaptırımların kaldırılması bahsinde sizce bir gelişme olabilir mi?
1: Hocam bence üstünde en hızlı uzlaşı sağlayacakları alanlar bu. Yani dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve
0: Bir ara,
1: yaptırımların.
0: çünkü bir ara bir kaldırıldı değil mi? Böyle
1: Evet.
0: bir ciddi bir para da İran'a girdi yani.
1: Yani onun haberleri hızlı bir şekilde çıkmıştı ama sonrasında bir de hocam şöyle oldu. Bu ilk ateşkes görüşmeleri başlarken Amerika kaldırdı dendi.
0: Yok
1: Ondan
0: ama
1: sonra
0: ben bunu söylediğim Trump'tan önce.
1: evet
0: Yani evet,
1: evet.
0: daha önce.
1: Obama
0: Evet.
1: döneminde hocam.
0: Evet.
1: Zaten
0: Evet.
1: mesela Trump da en fazla Obama'yı eleştiriyor sistemde
0: Hı.
1: yaptıklarından dolayı. Yani Rusya-Ukrayna savaşında Kırım'ı verdi diyor. İşte İran'ın elini güçlendirdi diyor. Asla öyle bir şey yok. Sistem içerisinde bakacak olursak İran'la normalleşme olmadığı müddetçe zaten bu kadar gerilim ortaya çıkıyor. Çünkü bu en çok kimin işine yarıyor? İsrail'in. Yani şimdi burada bu uzlaşı sağlanabilecek bir başlık. Burada belli muafiyetler verilebilir, işbirliği sağlanabilir. Bir de hocam gerçekten hani az önce siz de belirttiniz. 79'dan bu yana 47 yıldır bu aktörler doğrudan masaya oturup konuşmadılar. Bir güvenli alana ihtiyaçları var. Birbirlerine güvenmeye ihtiyaçları var. İran iki kere masadayken savaş sahasına çekildi.

0: güzel.
1: İşte o nedenle de şimdi burada bir güven sağlanması gerekiyor bence, ama bu başlık üzerinde de Amerika sanırım gittikçe daha böyle sert söylemler demeyelim de sanki bu başlığı hiçbir şekilde çözmeyecekmiş gibi hareket etmeye çalışıyor. Aslında başlık üzerinde uzlaşılsa bence en kolay çözülecek noktalardan biri o, aynı zamanda güven tazeleyecek. Avrupalı aktörler de aynı şekilde
0: Ama
1: ama
0: işte
1: hocam.
0: İran'ın yeniden ayağa kalkması, hani merkezi devleti kurması ve belki hani o öbür nükleer meselede anlaşılmazsa nükleer konusunda ilerlemesi, bu hani petrol ve doğalgaz kaynaklarının yanı sıra yaptırımların kalkmasıyla mümkün olabilecek. O yüzden de hani kolay diyorsunuz ama diğer taraftan da hani İran'ı gerçekten baskılamak istiyorlarsa bu yaptırımlar üzerinden yapacaklar. Bu da ama ateşkesin gerçek bir anlaşmayla sonuçlanmasını engelleyen bir güvensizlik üretecek. Yani 47 yıldır bu güvensizlik var zaten. Bu karşılıklı güvensizlik devam edecek. Bakalım nasıl gelişecek. Bir başka önemli mesele, hani takip edilmesi gereken konu, nükleer meselesi. Yani buradaki gelişmeler ne? Mesela biz vurduk, zenginleştirilmiş uranyum belli yerlerde diyor. Onları da takip ediyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri onları takip ediyor diyor. Bu gerçekten böyle midir? Teknoloji var mı? Hani yukarıdan bakarak hani uranyumu tespit etmek gibi bir imkanları var mı? Onu bilmiyorum ama hani uranyumun zenginleştiren yerleri vurdukları anlaşılıyor. Oradaki durum da bilinmiyor tabii. Hani vurdular ama uranyum aşağıdaki o tesisler ne kadar zamanda düzelir düzelmez? 20 yıl gibi bir yani süre de telaffuz etti Trump. Ama bunu daha da hani o 20 yıla dahi ihtiyaç kalmayacak şekilde ortadan kaldırmak ve zenginleştirilmiş uranyuma ülke dışına çıkarmak istiyor. Buradaki çerçeve ne değerli
1: Hocam
0: hocam?
1: orada da şunu hatırlatalım hemen. O 12 gün savaşlarında Natanz'e Fordo'yu hedef almıştı. Hatta böyle sığınak delici bombalar kullandı. Fakat biz orada da şunu gördük. Doğrudan evet hedef aldı ama İran da bunun hazırlığını yapmış ki yeri metrelerce altında bunları koruyor. Neticede zenginleştirilmiş uranyum çok zor yapılan ama aynı zamanda çok tehlikeli bir madde. Burada daha öncesindeki görüşmelerde üçüncü bir ülkeye gönderilebilir denmişti. O da Rusya ya da Türkiye arasında olabilir söylentileri vardı.
0: Çin, Pakistan ismi de geçti.
1: Aynen, ama Rusya sanırım biraz daha baskın. Çünkü Rusya'nın uranyum zenginleştirmesi ve sistemde satmasına ilişkin çok geniş bir perspektif görüyoruz. Hatta en önemli alıcılarından biri de Amerika Birleşik Devletleri. Niye Amerika bu kadar zenginleştirilmiş uranyum istiyor? Rusya'ya bağlantıyı kesmek, Rusya'dan alımı azaltmak için. Neticede Rusya-Ukrayna Savaşı'na yaptırımlar uygulanan Rusya'ya nükleer bağlamda yaptırım tam anlamıyla uygulanmıyor hocam. Bence bunu da altını çizmemiz gerekiyor burada. Bir diğer konu uranyumun zenginleştirilmesi meselesi de şöyle bir durum var. Evet, İran sivil nükleere sahip olabilir. Yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının tarafı, ama sivil nükleerin de belli bir oranı var. Uranyumu 3.67 oranında zenginleştirebilir. %60'lar oranında zenginleştirme son derece sorunlu bir başlık haline geliyor.
0: İşte
1: Şimdi
0: orada da yalnız hani Trump müzakerelerden çekilince bunun da önü açılmış oldu. Yani müzakerelerden çekilmek de İran'ın zenginleştirme bahsinde önünü açtı değil mi?
1: kesinlikle, kesinlikle. Hatta orada E3 ülkeleri yani Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı aldığımızda yaptırım uygulayacaklar. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamında snapback sistemi gelip yaptırımlar artacak dendi, ama bence biz şunu çok iyi anlamalıyız. Bugün İran'a 79'dan bu yana yaptırımlar uygulanıyor. Fakat İran bu yaptırımlara rağmen sistemde kendisini savunma sanayi alanında ya da işte nükleer başlık oranında çok geliştirmiş bir aktör konumunda. Ve buradaki işbirlikleri Batı'nın öteki olarak konumladığı ya da yaptırım uyguladığı aktörlerin işbirliğinden geliyor. Rusya, Kuzey Kore, Çin, İran sistemin önemli dörtlüsü haline geldi. Ve bu savaş süreci içerisinde de irtibatları ya da işbirliklerinin ne kadar sona erdiğini sorgulamak gerekiyor. Zenginleştirilmiş uranyum konusunda şunu da söyleyeyim. Biz şimdi İran'a odaklanıyoruz ama hocam orada asıl sorulardan bir tanesi de peki ya İsrail sorusu olmalı. Biz şunu biliyoruz ki 1950'lerden yani Eisenhower döneminden bu yana İsrail nükleer silah geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna karşı çıkan başkanları gördük ki Eisenhower
0: Bir de
1: bunlardan biriydi.
0: uluslararası sistemin dışında, yani bunu deklare etmiş değil, kabul etmiş değil ve İsrail'in performansı da ortada. Dolayısıyla çok ürkütücü. Yani hatta zaman zaman da bu İran konusunda da böyle sanki kullanabileceklermiş gibi bazı açıklamalar, imalar da oldu. Trump da yaptı
1: Kesinlikle.
0: gerçi bu imayı. Dolayısıyla hani nükleer meselesi dediğiniz gibi önemli bir mesele.

0: ve yani aslında bir kontrol altında olması gerekiyor ama İsrail'inkinin de kontrol altında olması gerekiyor muhakkak. Hocam buradan isterseniz bu Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkes masasında dışarıdan bir unsur olarak Lübnan var. Lübnan'da Hizbullah'ın konumu var. Dolayısıyla aslında daha genel olarak İran'ın vekil güçleri meselesi var. Buradaki gelişmeleri nasıl değerlendirebiliriz?
1: Hocam orada sanırım biraz şunu sorgulamak gerekiyor. Vekil unsurlar üzerinde İran'ın şu an ne kadar etkisi kaldı? Evet, biz Hizbullah'tan bahsediyoruz ama şunu artık hepimiz net olarak görüyoruz ki İsrail'in orada hedef aldığı Hizbullah değil. İsrail'in orada hedef aldığı siviller, çocuklar, kadınlar, milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Yani çok uzun süredir İsrail'in politikası bu. Ve bunun üzerinden hala vekil unsurlar söylemiyle hareket ediyorlar. Hani Lübnan örneğinde evet bunu söyleyebilirim. Bir ikinci bölge var. O da Kızıldeniz, Babülmendeb. Artık hepimiz odaklanıyoruz Hürmüz'den sonra. Husilerin zaten 7 Ekim 2023'ten bu yana Kızıldeniz üzerinde devam ettirdiği bir dolaylı abluka diyebiliriz belki de buna. Çünkü İsrail'le işbirliğinde olan
0: Zaman zaman
1: gemileri
0: hani
1: evet hedef
0: o
1: alıyorlar.
0: daha yükseliyor o tehdit. Hani İran da bunu söyledi. Eğer bir takım yeni saldırılar söz konusu olursa sadece Hürmüz değil, Körfez ülkelerinin yani petrol, elektrik, su altyapısı ve aynı zamanda Badülmendeb'le Kızıldeniz'in kapatılması da söz konusu oldu. Burada da yani yeniden vekil güçler, Husiler gündeme girecek.
1: Evet, yani bence bu cephe de son derece önemli. Çünkü eğer bu olursa yani İran vekil unsurlar üzerinden özellikle Husiler üzerinden bu adımı atarsa küresel sistemde deniz ticaretinin %35'ini biz büyük ihtimalle kaybetmiş olacağız. Yani geçiş olmayacak anlamında söylüyorum bunu. Yani İran'ın elinde bir asimetrik unsur daha var. Bence Amerika Birleşik Devletleri de buna ilişkin belli adımlar atmamaya çalışıyor. Evet, Hürmüz'deki baskıyı arttırıyor ama Kızıldeniz üzerindeki baskıyı o kadar net olarak görmüyoruz. Kaldı ki yine Hürmüz'den geçemeyen mesela Suudi Arabistan Yanbu üzerinden ne yapıyor? Bu bölgeye ulaştırıp enerjisini sisteme dahil etmeye çalışıyor. Tabii ne kadar dahil ediyor soru işareti olarak aklımızda bulunmalı. Fakat İran'ın an itibariyle bence bu bağlamda vekil unsurlarla ilişkilerini düzenleyebileceği alanlara dair hangi noktalar olduğunu da temel olarak görmek gerekiyor. Mesela bir üçüncü bölge Irak, Haçlı Şabi üzerine ve biz özellikle Irak'taki gelişmeleri okurken son dönemde karşımıza çok önemli bir iddia çıktı hocam. İsrail'in Irak'ta askeri üssü olduğu iddiası ve bunu bir çobanın keşfettiği iddiası.
0: Tabii çünkü yani hep konuşuyoruz işte Irak parçalanmış başarısız bir devlet. Merkezi karakterini kaybetti. Bir takım milisler etrafında bölünmüş bir ülke. Silahlı kuvvetleri de bölünmüş durumda. Dolayısıyla aslında tam anlamıyla egemenliğine sahip değil. Bu İsrail'in orada üssünün olduğu daha belki bilmediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin de üssü olduğu söyleniyor. Bu üslerde de yapılan bu hava harekatlarında uçak düşmesi ihtimaline karşı hava kurtarma birlikleri var. Özel operasyon yapabilecek. Bir de hani İran'daki ayaklanma olursa diye İran'ın etrafında da bir takım etnik grupları tahrik etmek amacıyla orada üstlendiklerini tahmin edebiliriz. Ama zaten işte bu çok önemli. Hani eğer o etnik gruplar tahrik edilebilse böyle bir çatışma çıksaydı bu çatışma sadece İran'la sınırlı kalmayacak. Irak'ı da içine alacaktı. Bu da gerçekten bir iç savaşa dönüşecekti. Zaten bir iç savaştan çıkmış Irak. Bunların hani o iç savaşların ne kadar büyük maliyetler ürettiğini şimdi sizin verdiğiniz örnekte bir kere daha görüyoruz. Bir ülkenin egemenliği ortadan kalkıyor ve hani bir başka ülkenin orada gelip askeri üs kurmasının bile takip edemez hale geliyor. Irak açısından çok dramatik.
1: Kesinlikle hocam haklısınız. O zaman hatta şu soruyu bile sormak gerekecek. Irak niye bu duruma düştü? Çünkü Amerika müdahalesi ya da
0: Tabii.
1: işte Amerika'nın yapmış olduğu askeri operasyon bu sonucu ortaya çıkardı. Şimdi Orta Doğu'ya Amerika ne zaman gelse ya da diğer batılı aktörler ne zaman gelse hiçbir zaman istikrar sağlamadılar. Hep sorunlar bıraktılar ve hala da buna devam ediyorlar. Bir de hocam şunu hatırlatmak istiyorum. Irak'tan bahsettik. Netanyahu 2 yıl önce Birleşmiş Milletler'de kürsüde seslenirken bir harita gösterdi. Ben sürekli bu haritayı hatırlatıyorum. Çünkü bu haritada Irak, İran, Suriye siyah renkliydi ve lanetli topraklar olarak işaretlenmişti.
0: Bence de çok önemli. Yani o hattı tam anlamıyla bir kaos coğrafyasına dönüştürmek istiyor
1: Evet.
0: Netanyahu. Bunu da açıkça söyledi. bunu sadece oralara zarar vermek için değil, dünyadaki yeni ticaret yollarında Hindistan Körfez üzerinden kendisinin hani Akdeniz'e açılımını temsil ettiği yeni bir güzergah oluşturmak istiyor. Çünkü yani burada gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinin dünya ticaret yollarını değiştireceğini, kendisini de hani tarihin bir köşesine atabileceğini görüyor. Bundan dolayı bir korku içerisinde. O hatırlatma o bakımdan önemli.
1: Kesinlikle hocam, hatta hani belirttiğiniz konudan şu aklıma geldi. Altıgen güvenlik yaklaşımı diye bir şey ortaya attılar. Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum kesiminde içine alıp bölgedeki istikrarsızlığı daha da arttırmaya yönelik adım atmaya çalıştığı için hani burada bu sorunun bugün yarın çözülmeyeceğini net olarak görüyoruz. Çünkü bu sorunlar birkaç günde ya da birkaç yılda oluşmadı maalesef.
0: Evet, yani İsrail, bu büyük İsrail kaos ve her büyük devleti yıkarak onu etnik, mezhebi, hayat tarzına bağlı olarak parçalanmış ülkelere dönüştürme projesinden vazgeçmediği sürece bölgede istikrarın tesis edilmesi çok zor. İsrail'in de rahat etmesi çok zor. Çünkü İsrail, hani bunu yaptığını varsayalım, İsrail bu bölgeyi kontrol edebilecek bir güce sahip değil. Yani demografik olarak da, yani teknolojik olarak da, hani askeri olarak da o bakımdan İsrail'in bölgenin ülkeleriyle, halklarıyla barışacak yol, yöntem araması lazım. Bu haliyle bir çıkmaz sokakta ve giderek hani sadece bölge ülkelerini değil, dünya ülkelerinin kamuoylarını kaybediyor. Zaman zaman bu siyasete de yansıyor. İşte İsrail'in karşısında hani İspanya'nın, İtalya'nın tavrı bu bakımdan fevkalade önemli kırılmaları ifade ediyor. Bu bakımdan İsrail'in bu saldırgan politikasının sınırlandırılması gerekiyor. Yani biz hani bu Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkes masasına bakıyoruz işte. Tamam, burada İran'ın bir takım problemleri var. Yani nükleer meselesi önemli, doğru. Ürmüz Boğazı meselesi de önemli. Efendim, vekil güçler meselesi de önemli. Çünkü İran'da o vekil güçler marifetiyle başka ülkelerin egemenliğine rahatsız ediyor, onlara zarar veriyor. Oralarda silahlı güçler bulunduruyor. Suriye'de iç savaşın tarafı. Evet. Yemen'de öyle efendim, Irak'ta öyle. Tamam, ama bu aynı zamanda hani İsrail açısından da tıpkı nükleerde olduğu gibi İsrail de buna benzer bir şekilde bütün bu ülkelerde darbe, iç savaş senaryolarının içinde bir aktör. Bu bakımdan hani eğer gerçekten bir dünya barışı, bölge barışı arzu ediliyorsa Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın İsrail'i sınırlandırması gerekiyor. Buradaki problem kaynaklarından birisi de İsrail. Evet hocam, bugün Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkes masasını konuştuk. Doçent Doktor Merve Suna Özel hocamızla. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Sık yinelenen bu söz, sağlıklı aklın bir istemini dile getirmektedir. Hepimiz insanın özünün açık bir biçimde yalnızca eylemlerinden yansıdığına, başkaca açıklama ve dışlaşma biçimlerinden yansımasına ise çok ender rastlandığına inanırız. Herkes sanki varlıkla eğilimin birbirinden ayrılmazlığını öngören, önceden belirlenmiş bir uyumun bulunduğuna inanır ve böyle bir uyum gerçekten varmışçasına eylemde bulunur. Bu uyumun gizliden parçalanması, alışılagelmiş polisiye romanların dramatik çıkış noktasıdır. Özellikle bu türün ünlü İngiliz yazarları, örneğin yanılmaz Sherlock Holmes'un babası Conan Doyle, konularını bazı insanların yaratılışları gereği iki yönlü olmaları, bu nedenle ikili bir yaşamı sürdürebilmeleri ve ahlaki bakımdan birbirinin karşıtı iki yaşamda da hakiki görünebilmeleri olgusunu temel alarak türetmişlerdir. Sözü edilen insanlar bu yaratılışlarından ötürü çevrelerinde hiçbir kuşku uyandırmamayı başarırlar. Ta ki bir Sherlock Holmes çıkıp iç yüzlerini anlayana kadar. Davaların gidişatına ilişkin haberleri okuyanlarsa hep cürümlerin gizemli bir olay, kendisine yaklaşılması olanaksız bir maddenin ani patlaması olduğu gibi bir izlenime kapılırlar. Yargıçlar, avukatlar ve bütün bilir kişiler failin o zamana kadarki yaşamında ondan kimsenin beklemediği bir eylemde bulunmasını haklı göstermese bile en azından açıklayabilecek olayları ve konumları araştırırlar. Kişiliğin bütünlüğünün tehlikeye girmesine dayanamadığımızdan hepimiz böyle bir belirlenimcilikten yana çıkarız. Yüzyılımızda insanların akıl almaz kötülükleri yapmayı sürdürdüklerine binlerce kez rastlanmıştır. Bütün bu insanlar geçmişte nasıl idiyseler yine öyle birer baba, eş, kardeş ve dost olarak yakınlarının esenliğini düşünen, acılarından ötürü acı duyan insanlar olarak kalmayı sürdürmüşler ve bir yandan da sürekli olarak tüyler ürpertici, utanç verici eylemleri düşünmüşler, örgütlemişler, buyruklamışlar ve gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle karşımızda insanlığın çarpıtılmış bir yansımasını bulmaktayız. Bu insanlarla aynı çağda yaşamış kişiler olarak şu soruları yanıtlamak zorundayız. Hiçbir insanın aşamayacağı kötülük sınırı diye bir sınır var mıdır? İnsanın ne pahasına olursa olsun girişmeyeceği eylemler hangileridir? Aklımda kalan bu satırlar Manes Perber'in Parçalanmış Gerçeklik adlı kitabından, Ahmet Cemal'in çevirisiyle Can Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.

0: Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Fatih'lik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar.
3: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
4: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla.

0: Günün repliği Çehov'un Martı oyunundan. Sorin der ki, tiyatrosuz yapamayız. Treplev ona yanıt verir. Yeni biçimlere gereksinim var. Yeni biçimler bulunamıyorsa eğer, hiçbir şey olmasın daha iyi. 2 yıl önce bu stüdyoda Martı mıyım üzerine konuşmuştuk onlarla. Az önce Martı'dan dinlediğiniz replikse bütün zamanlar için onların repliği olabilir. 20 yıldır her oyunda, her projede aramaya, yaratmaya, sormaya devam ediyorlar. Tiyatro VRZ Matine Suare'de. Yıl, 23 oyun, onlarca atölye, festival, sahne, oyun arkadaşı, binlerce prova, uykusuz gece ve 20 yılın sonunda biz de şahit olduğumuz için şanslı sayıyoruz kendimizi. Tiyatro BRZ, Erkan ve Elif hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Merhaba.
0: Ne güzel sesinizi duymak. Yeni evinizde misiniz acaba?
1: Evet.
0: Şu anda yeni BRZ gösteri evinden duyuyoruz seslerini. Bu konudan da bahsedeceğiz. 20. yılınızı bir de buradan kutlamak istedik biz Matine Suare'de. Çünkü hiç kolay değil. Bu şartlarda, bu dünyada, bir ekonomide oyun oynamaya devam etmek, çoğalmak, köklenmek, üstüne bir de sahne açmak, bir mekan açmak. Bir inanç ve aşk gerekiyor bunun için. 20 yılın geçmiş olmasına siz de şaşırıyor musunuz?
1: Evet. Yani bir şekilde bunun devam etmiş olması bizi de şaşırtıyor aynı.
0: Çünkü neler neler geçti değil mi? Neler, ne zorluklar yaşandı?
1: Evet tabii. Yani bir sürü güzel anının yanı sıra bir sürü zorlu şey de yaşandı tabii ki, maddi manevi. Ama bir şekilde gerçekten daha ne yapabilirdik onu da bilmiyoruz yani. Bunu yapabilirdik, bunu da yaptık şeklinde.
0: Tam şunu sormaya hazırlanıyordum. Ne hayal ettiniz 20 yıl önce BRZ'yi kurarken ve sonunda elinizde olan şu anda bu birikim size ne hissettiriyor Erkan?
2: Yani biz 20 yıl önce aslında kendimize özgü bir yolu seçmeye karar vermiştik. Onun zorluklarının da farkındaydık. Yani daha hani ödenekli bir tiyatroda çalışmak yerine kendi yolunu çizdiğin zaman zaten bunun bir sürü maddi yükü de sırtımıza biniyor. Hı hı. Ama bir yandan da işte kendi repertuarını oluşturmak, hayal kurmak, ben ne anlatmak istiyorum, biz ne yapmak istiyoruz, bunu seçebilmek de bir özgürlük alanı. Biz de o özgürlük alanını seçtik. Ceremesini çekiyoruz 20 yıldır ama yine de birlikte hayal kurup o hayallerin peşine düşmek, kendi istediğin stilde, kendi istediğin oyunları yapabiliyor olmak da gerçekten büyük bir zannediyorum öncelik yani.
1: Evet.
0: Hem cefasını çekmek hem sefasını sürmek de diyebiliriz evet. Ama yani o bu işi yapıyorsanız zaten o özgün olarak ne yapacağınızı ortaya koymak. Hani sen dedin ya, hayal kurmak ve biz ne için bunu yapmak istiyoruzun cevabını aramak ya da hep o soruyu sormaya devam etmek önemli. Yoksa sıradan otomatik bir şey oluyor yapılan şey, ama siz benim seyrettiğim en kendine özgü, en yaratıcı, en çok soru soran ve bilinmeze doğru giden ekiplerden birisiniz. Bu yüzden tebrik ediyorum sizi ve 20. yılınızı da.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun. 20 yılda 23 oyun var. Şöyle aklımızda kalanları hatırlayabildiklerinizi bir sayar mısınız?
2: İlk oyun Seniz Vaktayken.
1: Aynen.
2: İlk bir oyundu. Sonra Ama Bana Lazım. Yine Elif ve Firuze'nin yazdığı.
1: Sonra Olsa Olmalı Olabilir. Arkasından Hikayeden Memurlar Geldi. Çok Soğuk.
2: Kayıp
1: Eşya Bürosu.
2: Macbeth.
0: Benim en sevdiğim oyun. Her zaman.
1: Macbeth'in bir fanları var gerçekten. Bir de ilginç bir şekilde Çok Soğuk. Bizim o bu iki oyunumuzun bir şeyi var. Belli bir seven bir grubu var.
2: Hı hı. Daha bazı ekiplerle yaptığımız ortak projeler var. Yanlışlıklar Komedyası.
1: Koryolamız. Hı hı.

0: bir iş yapmıştık. Perfect Integration'di. Evet, onları çok Türkiye'de oynayamadık maalesef, ama bir yandan onlar da var.
1: Ama
0: Aynen.
1: bir yandan da yurt dışında sürekli oyun üreten, orada hem eğitimlere, atölyelere katılan hem de oradaki ekiplerle oyun üreten bir ekipsiniz siz de. Bu da çok önemli ve çok değerli.
0: Evet, o da açıkçası bizim bu 20 yılda araştırma alanımızı genişletmemizi en çok sağlayan şeylerden biri oldu tabii ki. Hani böyle bir şans elde edince yurt dışında da neler oluyor takip etme şansımız da arttı. Ve oradaki işbirlikleriyle de bizim de araştırma alanımız daha da genişlemiş oldu.
1: En son 2 yıl önce Mart'ı mı konuşmuştuk? O İstanbul Tiyatro Festivali için yaptığınız bir oyundu. Erkan'ın oynadığı, Elif'in yönettiği ve başka çok iyi oyuncuların da içinde olduğu. Mart'ı mı sona erdi galiba, değil mi?
0: Evet, onu artık bitirdik. O bir şey, bir araştırma olarak bizim için çok keyifli bir araştırmaydı. Ama bazen durması da gerekiyor.
1: Evet, bir ömrü oluyor her oyunun. Ve şimdi benim seyretmediğim ve çok merak ettiğim yeni bir oyun var.
0: Evet, kendini köpek sanan adam diye yaptığımız bir oyun var.
1: Hı.
0: O da Fil adlı oyunumuzun yazarı ve yönetmeni Soren'in oyunuydu. Aslında kendisi yönetecekti fakat Temmuz ayında kaybettik onu.
1: Hı.
0: O yüzden Tülin Sağlam yönetti.
1: Hı.
0: Aytuğkan diye bir üçüncü oyuncu arkadaşımız da var. Üç kişiyiz sahnede. O da sezon boyunca devam edecek sanırım.
1: Harika. Önümüzdeki sezon onu da mutlaka seyredeceğim ve geldik. Sizin bir süredir bir yeriniz vardı Tophane'de ama orayı mekanla ilgili problemlerle bir süre önce kapattınız ve ben artık bir yeriniz olmayacak diye düşünüyordum ki sürpriz bir haberle karşılaştım. BRZ Gösteri Evi Kadıköy'de yeniden açılıyor. Yine bir mekanımız var diye. Biraz bu mekanın hikayesini anlatır mısınız?
0: Evet, ya geçtiğimiz sene tam da bu zamanlarda biz Karaköy'deki Tophane'deki mekanı terk etmek durumunda kaldık. Biraz problemli bir bina olduğu için ve bir yıldır da yani yaklaşık işte Temmuz ayının başından itibaren de aktif olarak böyle çok yoğun bir araştırma sürecine girmiştik. Fakat tabii kolay değil. Yani bulduğumuz yer yeteri genişlikte olmuyor. Bir arkadaşımızın sağ olsun annesi çok iyi bir mimar. Kendisini yine aynı hataya düşmemek için her seferinde bir mekan bulduğumuzda onu çağırdık. O gelip mekanda incelemeler yaptı ve olur ya da olmaz dedi. Sonunda da bu Pavlonya sokaktaki bu güzel mekanı bulduk. Burası 2 katlı müstakil bir bina. Eski bir Ahşap. aslında ahşap
1: Eski bir
0: bir evin.
1: İstanbul evi çok da güzel bir yapı.
0: Evet, eski İstanbul evi gibi gerçekten ve burası yıkılıp sonra aslında uygun bir şekilde tekrar inşa edilmiş, yapılmış. Yapan ustayla da biz tanıştık. Kendisi de böyle tarihi köşkler yapan, tarihi ahşap binalar yapan Erdoğan Usta diye bir usta. Ondan da buranın hikayesini dinledik. Çok hoştu onunla birlikte de burada çalışmak. Ve içeride küçük tadilat işlerimiz vardı. Onlar bitti. Şimdi artık ufak ufak böyle kendi provalarımız. İşte bugün mesela provamız vardı. Burada yani hem prova hem atölye yapmak hem de eski oyunlarımızı buraya uyarlamak. Burası şimdi biraz daha küçük bir mekan.
1: Ama çok
0: Böyle.
1: farklı biçimde sahnelemeler de yapılabilecek, yani böyle standart bildiğimiz gibi bir sahne değil ama hem uyarlanabilecek hem de farklı rejilere de alan açabilecek, fikir verebilecek, yaratıcılığa çok uygun bir mekan gibi geldi bana.
0: Evet, zaten böyle bu mekana has işler de yapmak arzundayız. Hatta böyle farklı etkinlikler de yapmak istiyoruz. Onları da başlatacağız umuyoruz ki Haziran sonuna doğru daha aktif bir hale gelecek. Söyleşiler.
1: Harika.
0: Söyleşi, başka atölyeler,
2: şeklinde devam edecek.
1: Zaten açılışınızdan da ben anladım böyle planlarınız olduğunu. Çünkü tam da size yakışır. Özgün, eğlenceli, daha önce hiç görmediğimiz, şahit olmadığımız tarzda bir mekan açılışı yaptınız. Gerçekten çok güzeldi. Çok tadındaydı, çok eğlenceliydi ve sizi çok yansıtan bir açılıştı. Orada da bir şarkınız vardı. Şarkınız da çok çok eğlenceliydi. Şimdi kısacık o şarkıyı dinletelim. Tiyatro BRZ'nin 20. yıl şarkısı geliyor sevgili dinleyiciler.

0: Başka ne yapabilirdik ki?
1: 20 yıl olmuş.
0: Az değil, kolay hiç değil. Perde açılsın, ışık gelsin. Bu inat biraz da sevgiden değil mi?
2: Sevgi olmasa, tiyatro aşkı olmasa olmaz zaten, değil mi? Çok güzel bir şarkı olmuş. Çok eğlenceli, sizi çok iyi anlatan bir şarkı olmuş. Bana sorsalar Bereze'yi tek bir cümleyle nasıl anlatırsın diye, ben oyun içinde oyun derim herhalde. Hani oyun oynamayı çok seviyorsunuz, oyun oynadığınızı sahnede göstermeyi çok seviyorsunuz ve bunu farklı biçimlerde, hiçbiri birbirine benzemeyen biçimlerde yapmayı çok seviyorsunuz. Ben de sevdiğim için o yüzden galiba sizi seyretmekten çok büyük keyif alıyorum. Mesela provasını seyretmek istediğim birkaç gruptan birisiniz. Çünkü Bereze bence oyuna başlarken hani bazı ekipler, bazı metinler doğası gereği neye ulaşacağını aşağı yukarı kestirebilir. Ama sizde öyle olmuyor işler, değil mi? Yani bir bilinmeze ve ne yaratacağınızı siz de merak ederek başlıyorsunuz.
1: Evet, çünkü sahne üstünde araştırmayı çok önemsiyoruz. Buna metin de dahil. Ve hiçbir şey aslında, yani tabii ki böyle bir dramaturji çalışması oluyor, bir masa başı kısa bir çalışması oluyor, ama her şeyin sahnede olup bittiğine inananlarda ve eylemde, eylemin içindeyken bulunacağına inanan bir ekip olduğumuz için ve doğaçlamaya çok güvendiğimiz için biraz oyun enerjisi ve doğaçlamalarla çalışıyoruz. O yüzden de evet, hep bir bilinmez içinde oluyor. Bazen bu yorucu da olabiliyor. Ama bazen çok keyifli, hiç beklemediğimiz bir yere de bizi götürüyor. Bu da bizi heyecanlandırıyor açıkçası.
3: Başlangıçta aslında sadece herhalde şeyi söyleyebilirim. Yani seyircide bırakmak istediğimiz hissiyatı biliyoruz.
2: Aslında ne
3: Ve yani
2: söylemek istediğinizi biliyorsunuz ama zaten onu nasıl söyleyeceğiniz yolda sizi buluyor, siz onu buluyorsunuz.
1: Aynen. Ya çünkü ne kadar planlarsanız planlayın, tiyatro öyle doğası gereği öyle bir sanat olduğu için ya bir bilinmezliği hep barındırıyor ve o anda olacak şeyi de kendini bırakmak gerekiyor. Bu bizim tabii ki, bir de öyle bir alan açınca bu oyunlarımız o yüzden repertuar tiyatrosu oluyor ve yıllarca oynuyoruz. Çünkü her şey de değişiyor, dönüşüyor, seyirciye göre değişiyor, dönüşüyor. Biz değişip dönüşüyoruz ve onun içinden tekrar yaptığımız işe yeniden bakmak ve üzerine çalışmak bizi için keyifli. Yani biraz prova seven bir tiyatroyuz.
2: Yani prova olmadan da olmuyor. Yani o süreçte oyuncu da yönetmen de bütün ekip de pişiyor. Öyle hemen birkaç haftada da olmuyor bu işler. Biraz demlenmesi gerekiyor, üstüne çalışmak gerekiyor. Siz de hani soru sormaya hep devam eden bir ekipsiniz. Elif ve Erkan'la konuşuyoruz ama BRZ'de başka insanlar da var, değil mi? Sizinle birlikte çalışan.
1: Evet, şu an ya tabii BRZ kurucularından biri Firuze Engin şu anda artık aktif çalışmıyor ama hala hayal deşimiz, yoldaşımız. Onun dışında Özge Ünal var, o da bizimle bu süreçte ve Özgür Doğa Görür Göz de bizimle bu mekanın özellikle işletmesinde birlikte yürüyoruz. Onun dışında tabii ki bir sürü gönül ortağı olan arkadaşlarımız var. Bunların içinde yönetmenler var, oyuncular var, yazarlar var ve süreç içerisinde tabii ki yine bir sürü insanla birlikte bir sürü hayal kuracağız, o kesin. Ama şimdilik net bir şekilde aktif olan insanlar böyle.
2: Yeni bir oyun çalışıyor musunuz şu anda?
1: Şu an yeni oyun çalışmıyoruz ama fikirler var akılda. Aslında yarın da bir toplantımız var, orada belirlenecek birazdan. Bayağı sürpriz bir iş var kafamızda.
2: Oo, işte bunu bekliyorum. İşte bize bunlarla gelin. Tiyatro BRZ. Sizden bambaşka işler, sürprizler bekleyen bir seyirci kitlesi var. Hem
1: Teşekkür.
2: İstanbul'da hem Danimarka'da belki de bekliyorlar sizden işler. Çok sevindim bu haberi. Yeni bir iş, yeni bir oyun, proje gelecek haberini. Gösteri evinde atölyeler de olacak mı? Oyunculuk gibi, yönetmenlik gibi ya da daha farklı atölyeler?
3: Evet, tabii olacak. Bizim evet yani yıllardır yapılan hareket üzerine, oyunculuk üzerine, hikaye anlatıcılığı üzerine olan atölyeler var. Onları burada da devam ettireceğiz. Bir de konuk atölye de almak istiyoruz. Mesela reji üzerine, yönetmenlik üzerine, Mahmet'le birlikte Doğu Akal belki burada atölye yapacak. Arkadaşlarımız işte Laban üzerine, hareket üzerine, pilates üzerine, doğaçlama,
1: ses, diksiyon üzerine, kamera önü oyunculuğu. Yani böyle biraz daha yelpazeyi geniş tutmak istiyoruz buradaki atölyelerde. Çocuklar ve gençler için de tabii ki.
2: Elif'ciğim, telefonu biraz sabit tutmanız mümkün mü? Biraz dalgalanıyor çünkü ses.
1: Tabii ki. Hem çocuklar hem gençler için de hem atölyeler hem de oyunlar yapmak istiyoruz. Onlar da olacak. Öyle.
2: Bu haberlere de çok sevindim. Yeni projeleri, oyunları, atölyeleri, seminerleri, başka işleri bekliyoruz. Ben Kadıköy'e geldiğimde bir çay içmeye de uğrarım sizde. Çünkü Kadıköy'de de çok güzel bir sokakta, çok güzel bir mekanda. Bir sürü de tiyatro var artık, özel tiyatro var Kadıköy'de. Hakikaten lokasyon olarak da, duygu olarak da, his olarak da çok güzel bir yerde, çok şahane bir binada Tiyatro BRZ, BRZ Gösteri Evi artık. Çok teşekkürler Elif ve Erkan.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Sizi tekrar yeni oyunlarda seyredeceğimiz günleri bekliyoruz. Ben Kendini Köpek Sanan Adamı yeni sezonda mutlaka seyredeceğim. Belki onun üzerine de konuşuruz zaten sizinle. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun tekrar yeni mekanınız. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Güle güle.
2: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Hüsnü Aslan, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
4: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının bazen çok sesli koridorlarında en çok sessizliğe ihtiyaç duyduğumuz bir konuyu, gizlilik ve mahremiyeti konuşacağız. İş sırrına saygı başlığı altında bize emanet edilen bilginin, bir evrakın veya bir çalışma arkadaşımızın özel halinin aslında bizim karakter hanemize kaydedilen birer emanet olduğunu ele alacağız. Nezaket, görünürde nazik olmak değil elbette. Muhatabımızın arkasındayken de onun hakkını, hukukunu korumak. Sevgili dinleyenler, iş dünyasında bilgiye sahip olmak büyük bir güçtür. Ancak o bilgiyi yerli yerinde tutmak, yani ketumiyet, gerçek bir asalet göstergesidir. Bir iş sırrını bir sohbet masasına meze yapmak ya da bir çalışma arkadaşımızın mahrem bir durumunu bir havadis gibi yaymak, profesyonel zarafetin en ağır yaraları. Zarafet sahibi bir profesyonel bilir ki diline hakim olmayan işine de hakim olamaz. Sosyolog Erwin Goffman etkileşim ritüellerinde insanın mahremiyet alanını kutsal bir bölge olarak tanımlar. Goffman'a göre birinin izni olmadan o bölgeye girmek ya da oradan aldığı bir bilgiyi başkasına taşımak o insanın sosyal varlığına yapılmış bir saldırıdır. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o sınır koruma sanatıdır. İş ortamında duyduğumuz bir sırrı veya finansal bir veriyi kalbimize gömmek, muhatabımıza sunduğumuz en büyük gıyabi saygılardandır. Taşınmaması gereken bir bilgiyi taşımak küçültür, o bilgiyi saklamak ise bizi devleştirir. Kıymetli Kemal Sayar, ruhun labirentlerinde güvenin, muhatabımızın bizim yanımızda kendini emniyette hissetmesi olduğunu söyler. Kemal Sayar'a göre sır tutmayan bir ortamda o kimse kendisi olamaz ve orada yaratıcılık ölür. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o emniyet hissini inşa etmektir. Bir mesai arkadaşımızın bize içini döktüğünde ya da bir yönetici stratejik bir bilgiyi bizimle paylaştığında o an bizim üzerimize bir güven abidesi yükseltir. O abideyi dedikodunun veya boşboğazlığın rüzgarıyla yıkmamak ruhsal bir olgunluk gerektirir. Medeniyet tasavvuruyla bize ufuklar açan Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki emanet bilincinin sadece maddi varlıklar için değil, söz ve bilgi için de geçerli olduğunu bize hatırlatır. Ökten hocanın penceresinden bakınca iş sırrı bir şehir ahlakı meselesi gibidir. Yani medeniyet sahibi bir insanın tavrıdır. Sırrı ifşa etmek o medeniyetin vakar ve haysiyet sahibi insanına yakışmayan bir hafifliktir. Bauman, modern hayatın her şeyi şeffaflaştırdığını ve mahremiyetin bir tüketim nesnesine dönüştüğünü anlatır. Bauman'a göre her şeyi anlatma arzusu aslında bir sığlaşmadır. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen bilmemeyi veya bildiğini belli etmemeyi seçebilmektir. Bauman'ın işaret ettiği o teşhir dünyasında sır tutabilen bir insan olmak, modern zamanların nadide zarafetlerinden biridir. Susmak sessizliktir ama yüksek sesli bir nezaket göstergesidir. Fransız düşünür Henri Bergson hayatın içsel bir derinlik olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla biz de görüyoruz ki bir sırrı saklamak o derinliği korumaktır. Bilgiyi hoyratça yaymak ise o derinliği yüzeye çıkarıp buharlaştırmaktır. İncelikli bir insan o içsel derinliğe hürmet eder, bilginin ağırlığını vakarla taşıyabilir. Kıymetli dinleyiciler, iş dünyasında ünvanlar bizi yetkili kılabilir ama ketumiyet ise bizi güvenli kılar. Birinin ona her şeyi gönül rahatlığıyla anlatabilirsin, onda sır ölür diyebilmesi alabileceğimiz en büyük ödüldür. Unutmayın ki dilin kemiği yoktur ama sözün bir namusu vardır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarını hatırlayalım, kalbimize mühür olsun. Sırrını söyleme dostuna, dostunun da dostu vardır, o da söyler dostuna. Sırrını kalbinde bir çiçek gibi sakla ki zarafet solmasın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, sözün emanet bilindiği, mahremiyetin zarafetle korunduğu huzurlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek dedi. Hayat 112 acil uygulamasının kullanıcı sayısı 500 bini geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olduğunu vurguladı. Uygulamanın tek tuşta konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme kolaylığı sağladığını belirtti. Ayrıca deprem anlarında güvendeyim özelliğiyle yakınlarına bildirim gönderebilme, KADES ve uyuma sistemleriyle entegre çalışabilme, yangın, trafik kazası ve diğer acil durumları anında ilgili birimlere iletebilme özelliği olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Güllek, Baba Ocağı Nevşehir'i ziyaret etti. Pazar günü ara seçimin yapılacağı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Güllek, Mustafa Paşalılara doğalgaz ve TOKİ müjdesi verdi. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli için tutuklama istedi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün atılan her adımın yarın çocuklara bırakılacak dünyanın çehresini belirleyeceğini kaydetti. Çevreyi korumak yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur dedi. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Nijer ve Mali başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, askeri teçhizat ve savunma sanayi hamleleriyle öne çıktığı aktarıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç olmak üzere Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Zonguldak ve Bartın hariç Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri
2: her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. O3 TEM otoyolunun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreleri arasındaki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşık betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam programı başladı. Huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız. Gençlerin ve genç kalanların programı Genç Yaşamı. Yine stüdyomuzda bugün de konuklarımız var ama onun öncesinde ekibimizle ilgili olarak size bilgi vermek istiyoruz. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Emre Fidan, speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sizin için birbirinden güzel şarkılar seçtik bugün de programımızda dinleyebileceğiniz, konuklarımıza eşlik edecek şarkılarımız. Önce ilk şarkıyı dinleyelim, ardından da programımız içeriğine dair bilgi verelim size. Hoş geldiniz programımıza. İlk şarkıyı Funda Arar söylüyor. Haberin var mı?

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Genç Yaşam devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuklarımızla ilgili olarak size bilgi vermek istiyoruz. Birazdan stüdyomuzda olacaklar. Atatürk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü stüdyo konuğumuz olacak. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı ve Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Akademik Danışmanı Doçent Doktor Sayın Aslı Köseoğlu ve Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Kulüp Başkanı Fatma Gülligil, aynı zamanda Kulüp Başkan Yardımcısı Muhammed Enes Bulur ve kulüp üyeleri Başkan Yardımcısı Ecehan Polat, kulüp üyeleri ise Muhammed Enes Bulur, Sıla Öztürk ve Zeynep Yıldırım'la kulübü ve çalışmalarını konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Stüdyomuza gelecekler sevgili dinleyenlerimiz. Hem gazetecilik mesleğinden bahsedeceğiz hem de dezenformasyonla mücadele ile alakalı olarak kendilerinden bilgi alacağız. Yine bir şarkı dinleyelim. Pinhani söylüyor. Dön bak dünyaya.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Genç Yaşam'a devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 15.20'ye ulaştı. Programımız devam ediyor. Stüdyomuzda konuklarımızı ağırlıyoruz. Programımızın başında belirtmiştik. Atatürk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü stüdyomuzda olacak. Stüdyomuza gelecekler. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı ve Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Akademik Danışmanı Doçent Doktor Sayın Aslı Köseoğlu. Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Kulüp Başkanı Fatma Güllügil. Yine aynı zamanda Başkan Yardımcısı Ecehan Polat, kulüp üyeleri Muhammed Enes Bulur, Sıla Öztürk ve Zeynep Yıldırım stüdyomuzda. Hoş geldiniz stüdyomuza.

0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Arkadaşlarımız da size eşlik ediyorlar Sayın Köseoğlu. Bugün stüdyomuzdasınız.
0: Evet,
1: Biz
0: kalabalık geldik.
1: evet iyi yaptınız. Şimdi genç arkadaşlarımızla ilgili olarak yaptığımız bir program olduğu için biz programımıza gelen hocalarımızı da tanıyoruz. Sizin kariyer yolculuğunuzla biraz başlayalım. Daha sonra da öğrenci arkadaşlarımızı tanıyalım. Neler söylersiniz kendinizle ilgili olarak?
0: Evet, teşekkür ederim. Ben yaklaşık 10 yıldır Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Son bir yıldır da yine gazetecilik bölümünde bölüm başkanlığı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda da 2024 yılından beri Dezenformasyonla Mücadele Kulübü'nün akademik danışmanıyım. Öğrencilerimle bu kulüp aracılığıyla bir araya geldik. İşte çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Aynı zamanda derslerimizde birlikteyiz. Haber okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi derslerle de yine bu dezenformasyonla ilgili süreçleri yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Oldukça aktifiz, faaliz. Bazen yorulsak da gençlerle birlikte olmak her zaman o yorgunluğu alıyor. Böyle düşünüyorum.
1: Şimdi tabii önemli konulardan birini de değerlendiriyorsunuz kulüpte. Dezenformasyon günümüzün en önemli sorunlarından biri
0: Evet.
1: esasında. Biraz o kavramı da konuşacağız ama önce öğrenci
0: Tabii
1: arkadaşlarımızı
0: ki.
1: tanıyalım. Hemen kulüp başkanı Fatma Güllügil, siz aldınız mı mikrofonu elinize? Evet, sizi dinleyelim, sizi tanımak isteriz. Buyurun.
2: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bursalıyım. Alanımda ilerlemeyi düşünüyorum.
1: Evet,
2: Bu şekilde.
1: siz de Bursa'dan buraya
2: Evet,
1: geldiniz
2: Bursa'dan
1: Erzurum'a.
2: katılıyorum.
1: Atatürk Üniversitesi'nden memnun musunuz
2: Evet,
1: peki?
2: ben memnunum.
1: Ne güzel.
2: Eğitiminden memnunum, hocalarımdan memnunum.
1: Ne güzel. Hemen kulüp başkan yardımcısına verelim mikrofonu. Ecehan Polat, sizi de tanımak isteriz. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Ben de Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Artık bitiyor.
1: Evet.
3: Çok güzel bir 4 yıl geçirdim. Hocalarımı ve benimle birlikte okuyan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Hemen kulüp üyelerimize geçelim. Muhammed Enes Bulur, hanımların arasında yerini almış bugün.
4: Merhaba.
1: Muhammed Enes Bulur, siz de
4: Merhaba,
1: hoş
4: benim adım
1: geldiniz.
4: Muhammed Enes Bulur. Gazetecilik 3. sınıf öğrencisiyim. Aslı hocama özellikle çok teşekkür ederim. Çünkü bizler genellikle pek özgüvenli insanlar değildik bu fakülteye geldiğimizde ve hocamız sayesinde daha da dirayetli ve güçlü olmaya başladık.
1: Evet, kendinizi temsil eder bir hale gelmişsiniz.
4: Evet
1: Mikrofonla
4: galiba.
1: konuşabilir bir hale
4: Alp hocama da
1: gelmişsiniz.
4: Yağmur hocama da selam
1: Evet, bu güzel bir şey oldu, tamam. Hemen Sıla Öztürk aldı mikrofonu.
5: Ben de İletişim Fakültesi Gazetecilik 4. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'dan geldim ben de. Atatürk Üniversitesi çok güzel. İletişim Fakültesi ayrıca çok güzel. Hocalarıma, arkadaşlarıma ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok şey kattılar bize. Yani bunları böyle kelimelerle anlatamam.
1: Evet, şimdi gazetecilik demişken alanda çalışırsanız oldukça zor bir meslek. Bilerek, isteyerek mi tercih ettiniz
5: Evet,
1: bu bölümü?
5: çünkü araştırmayı ve konuşmayı çok seviyorum. O yüzden bilerek ve isteyerek geldim.
1: En sevdiğimiz
5: Evet.
1: konuşkan konu.
5: Evet.
1: Şimdi hemen Zeynep Yıldırım aldı mikrofonu eline. Siz de dinlemek isteriz, tanıyalım sizi.
6: Merhaba, ben de İletişim Fakültesi 4. sınıf gazetecilik öğrencisi Zeynep Yıldırım. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ben de Atatürk Üniversitesi'nden çok çok memnunum, arkadaşlarım gibi. Tercihim de zaten istekli bir şekilde
1: İsteyerek
6: oldu,
1: oldu. Ne
6: aynen.
1: kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Sayın Köseoğlu, özellikle Dezenformasyonla Mücadele Kulübü'nün kuruluş amacından biraz bahsedelim mi? Çağımızın önemli kavramlarından biri dedik. Kavramı açıklayarak başlayalım isterseniz.
0: Evet, şimdi dezenformasyon aslında çok fazla son zamanlarda duyduğumuz bir kavram ama kavramın geçmiş kökenlerine baktığımızda bugün hayatımıza girmedi. İlk çağlardan itibaren dezenformatik bilgi yayılıyordu. Fakat bugün dijitalleşmeyle birlikte bu dezenformatik içeriklerin çok daha rahat ve kolay biçimde yayıldığını, üretildiğini gördüğümüz için bu kavram bugün bu kadar popüler hale geldi ve bu kadar duyulur oldu. Dezenformasyon özünde kavramsal olarak bir grup grubun, bir kitlenin, bir şirketin ya da bir hükümetin belli bir algı yürütülerek toplum karşısında itibarsızlaştırılması diyebiliriz biz kavram için. Yani dezenformasyon kavramında ya yalan haberden ayrılan temel şey arkasında bir açık amaç var. Yani dezenformasyonu yayan ve üreten kitleler ya da kişiler ya da gruplar belli bir amaca yönelik karşı tarafı yıpratmak maksadıyla asılsız haberler üretebiliyorlar. Bu haberleri de dijital mecralarla çok kısa sürede dolaşıma sokuyorlar.
1: Kasıt var yani,
0: Kasıt
1: kasıt.
0: var. Evet, dezenformasyonun temelinde bir kasıt var. İtibarsızlaştırma çabası var. Dolayısıyla bugün dijital ortamlarda çok kısa sürede paylaş olanağını bizlere sunduğu için
1: Evet.
0: insanlar bazen bir bilgi gerçek mi değil mi, dezenformasyon içeriyor mu, buna çok bakmadan

0: paylaşım yaptıklarında otomatik olarak o dezenformasyon sürecine dahil olabiliyorlar. Aslında sorun da burada başlıyor. Yani yanlışa siz de o paylaşımla ortaklık edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dezenformasyon içerebilecek paylaşımlar konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Hangi bilgi dezenformasyon içerebilir ya da dezenformasyon içeren bilgi kişide nasıl bir duyguyu tetikler? Örneğin sıradan bilgi karşısında sakinliğimizi koruyabiliyorken bizler dezenformasyon içeren bilgi karşısında manipüle ediliyoruz. Yani onu hemen paylaşmak istiyoruz. Duygusal olarak etkileniyoruz o bilgiden, işte kışkırabiliyoruz. Elimiz hemen paylaş butonuna gidiyor. İşte bu noktada şunu yapacağız. Böyle kışkırdığımız bir haber gördüğümüz zaman, içerik gördüğümüz zaman paylaşmaktan geri duracağız. Farklı kanallardan ve kaynaklardan o bilginin doğru olup olmadığını teyit edeceğiz. En az iki kaynak diyorum ki bence sayısının arttırılması çok daha doğru olur.
1: Evet.
0: Teyit ettiğimizde eğer gerçeklik payı varsa paylaşabiliriz. Ama teyit ettiğimizde bu bilginin yanlış olduğunu görüyorsak kesinlikle o bilgiyi paylaşmayacağız.
1: Evet. Şimdi tabii bir sorumluluk da doğuruyor
0: Kesinlikle.
1: paylaşmanız. Bu da önemli konulardan biri. Biz söyleşmeye devam edeceğiz sizinle. Kısa bir müzik arası verelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Yalın söylüyor dinleyeceğiniz şarkıyı. Sensiz olmaz.

0: Hemen soralım. Biraz önce Sayın Aslı Köseoğlu dezenformasyon kavramından bahsetti. Tabii siz genç nesil olarak sosyal medyayla çok iç içesiniz. Burada hem gazetecilik öğrencisi olarak hem de genç bir birey olarak sizin dezenformasyonla ilgili düşünceniz nedir? Siz neler söylersiniz?
1: Dezenformasyon bence günümüzün büyük bir problemi. Özellikle biz gençler sosyal medyayı çok fazla kullanıyoruz ve sosyal medyada yanlışa yönelik çok bilgi ve içerik var. Bunun kesinlikle kaynağı araştırılmalı diye düşünüyorum ben. Özellikle en az iki kaynaktan bakılmalı. Bu şekilde
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Tabii siz pek çok etkinlik de yapıyorsunuz kulüp
1: Evet.
0: bünyesinde. Başkan olarak sizin bu sene yaptığınız etkinlikler nelerdi? Biraz onlardan bahsedelim mi kısa olarak?
1: Bir Ankara gezimiz oldu.
0: Evet.
1: Bir de paneller düzenledik. Panellerimizden bahsedeyim isterseniz.
0: Lütfen.
1: Hakikat ve sorumluluk paneli düzenledik. Dijital çağda bilgiye erişim hiç kolay olmadığı kadar kolay. Ancak doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden daha zor. Bu etkinlikte biz sosyal medyada hakikat kavramını, dezenformasyon toplumsal etkilerini çok boyutlu bir perspektifle ele aldık.
0: Evet, bu tür etkinlikler yapılarak tabii diğer arkadaşlarımızla da bir ilişki kuruyorsunuz. Kulübün
1: Evet.
0: kaç üyesi var şu anda?
1: Kulübümüzün 120 üyesi var.
0: Başka fakültelerden arkadaşlarımız da geliyor mu?
1: Evet, hemşirelik olsun, peyzaj mimarlık olsun gelenler var.
0: Evet, onlar da bu etkinliklere dahil oluyor
1: Evet,
0: zannediyorum ki, değil mi?
1: evet.
0: Ne güzel. Gazetecilik dışında ya da iletişim fakültesi dışındaki öğrencilerin gelmesi de oldukça güzel. Hemen başkan yardımcımıza verelim mikrofonu. Cihan
1: Merhaba.
0: Polat, siz şimdi başkan yardımcısı olarak göreviniz var ama neler yapıyorsunuz mesela kulüp içerisinde bu paneller dışında yaptığınız çalışmalar var mı?
1: Biz şöyle toplu bir şekilde hareket ediyoruz. Her zaman kulüp üyeleriyle bir arada hareket, yani bir arada çalışıyoruz. Başkanımız ve kulüp üyeleriyle bir araya gelince de işte şunu yapalım, bunu yapalım. Çeşitli paneller haricinde toplantılar gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Genelde yalan haber üzerine çalışmalar planlıyoruz. Hani bu zaten projelerimizin arasında da var, geliştirmek için. Sosyal medya aracılığıyla birçok geliştireceğimiz projeler de var. Biraz önce siz dediniz ya, gençler olarak sosyal medyayı çok fazla kullanıyorsunuz. Biz de ona yönelik çalışmalar planlıyoruz. Tabii yaptığımız çalışmalar vardı ama bu ufak tefek bizim kendi aramızda yaptığımız çalışmalardı. Bunu biraz genele yaymayı planlıyoruz ilerleyen
0: Şimdi
1: süreçte.
0: Fatma Güllügil panellerden bahsetti ama bence sanki önemli gruplardan biri de çocuklarımız gibi, değil mi? Yaşı daha küçük olan çocuklarımız,
1: Evet.
0: onların sosyal medyayla tanışması ya da işte oyunlarla tanışması biraz erken artık. Bu konuyla ilgili çalışmalar planlıyor musunuz mesela? Böyle bir düşünceniz var mı?
1: Evet, gelecekteki planladığımız projelerden birisi de buydu. Milli Eğitim'le bir arada gelip okullarda medya okuryazarlığı üzerine söyleşiler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
0: Evet.
1: Atatürk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü olarak hani etkinlik yapıp o okullara tek tek pilot okullar belirleyip tek tek gidip konuşma yapıp ya da oradaki öğrencileri bizim okulumuza davet edip bir çalışma yapabiliriz diye planladık.
0: Evet.
1: Tabii ki bunları da Aslı hocamız sağ olsun bizi her zaman destekliyor.
0: Yönlendiriyor sizi.
1: Evet, o yüzden gerçekleştireceğimize eminim diye.
0: Eminsiniz. Şimdi Sayın Köseoğlu, yaş sınırından bahsederken özellikle belli bir yaş grubunun belki medya okuryazarlığı var. Yani o teknolojiyle nasıl hemhal olacağını bilen bir grup var ama çocuklar ve biraz daha teknolojiden uzak bir hayat yaşayanlar. Bu grubun içerisinde dezenformasyonu nerede konumlandırmak gerekiyor? Yani iki farklı grup açısından farklı değerlendirme yapmak ve kendimizi koruma altına almamız gerekiyor. Mesela belli bir nesil haber okur şeyden, işte
1: Evet.
0: internet üzerinden ve onların bu bilgi kirliliğinden uzak durabilmesi için çocuklardan farkı ne? Ne yapmak gerekir?
1: Güzel ve çok derin bir soru oldu açıkçası. Ya şimdi bu dijital dünyaya çocuklar artık doğrudan içine doğuyorlar. Dijital ayak izi bırakarak yaşama entegre oluyorlar. Onlar evet bilinçlenme noktasında belki biraz daha şanslılar. Çünkü erken okuryazar oluyorlar ama bu sürecin dışında kalan yaşlı nesil için ne yapılabilir? Ya daha yaşı büyük olan nesil için ne yapılabilir? Belki sosyal sorumluluk projeleri hazırlanarak işte o dezenformasyon kavramının ne olduğu, dezenformasyonun nasıl yayılabileceği, işte o süreçte kişinin başvurduğu paylaşım sürecinde işte nelere dikkat etmesi gerektiği gibi bir takım bilgilendirmeler yapılabilir. Bunun için televizyon programları düzenlenebilir. Gazetelerde bu konu ele alınabilir. Çünkü zaten en çok baktıkları kısım belli bir yaş üstünün
0: Evet.
1: kitle iletişim araçlarına televizyon ya da gazete. Yani onları çok sosyal medyada görmüyoruz belli bir yaş üstünü.

0: Ama her şeyden çok haberdarlar. Yani özellikle bugünün 50-60 yaş üstü bu haberler konusunda çok hakimler. Onlar da bu noktada farklı haber kanallarını takip edebilirler. Yani duydukları tek bir haberi benzer o yankı odalarından almak yerine, yani aynı kitle iletişim aracından almak yerine farklı kanallara yönelirlerse burada biraz daha eleştirel bakma fırsatı yakalayabilirler. Ben öyle düşünüyorum.
1: Şimdi yankı odaları kavramını kullandınız. Yankı odalarından da biraz bahsedelim mi? Ne anlama gelir?
0: Yani şöyle söyleyeyim, kişinin gün içerisinde hep benzer yayın politikalarına sahip içerikleri tüketmesi. Bir süre sonra siz sürekli aynı şeye maruz kaldığınızda aynı düşünce yapısını benimsemeye başlıyorsunuz ve tıpkı yankı yapan ses gibi aynı sesleri duymaya başlıyorsunuz. Yani zaman zaman aslında hepimizin o yankı odalarından çıkması gerekiyor. Evet, hepimizin yaşamda bir takım ideolojileri var, bağlı bulunduğu düşünce kalıpları var. Ama bazen de farklı seslere de fırsat tanımak gerekiyor. Haberler anlamında da hep aynı kaynaktan beslenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen muhalif bulduğumuz kanalları da dinleyerek aslında o çok sesliliğe de katkı sunabiliriz. Hem de bakış açımızı çeşitlendirebiliriz. Yani bunu önerebilirim.
1: Evet, tabii burada çok büyük yanılgıların içine düşmemek için de medya okuryazarlığı özellikle önemli bir kavram. Kulüp üyelerimizden Muhammed Enes Bulur'a sorayım hemen. Şimdi mesela sizin bulunduğunuz çağ içerisinde bir yanılgıya düşmek biraz daha kolay ne yazık ki.
2: Evet.
1: Gazetecilik mesleği içerisinde gazetecilik ahlakıyla değerlendirdiğinizde bu haberlerin yapılmasını siz nasıl bulursunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Öncelikle bunun bir propaganda olduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Çünkü insanları yönlendirebilmenin en güçlü yolu propagandadır. Bizler özellikle genç gazeteciler olarak insanlara yön vermeye çalışıyoruz. Örneğin yapay zeka daha emeklemeye başlamadan önce bizler insanlara yapay zekanın deepfake ve deep voice yöntemlerini anlatıyorduk. Deepfake ne demek? Deepfake birinin yüzünü kopyalayıp onu o kişiye etik dışı bir şekilde kullanmak. Deep voice de sesimizi etik dışı bir şekilde kopyalayıp başkasının adına işlerimizi yürütmektir.
1: Evet.
2: Ve biz yapay zeka çıkmadan bu eğitimleri veriyorduk. Etik olarak nasıl davranmamız gerektiğini. Bence bir gazeteci teknolojiyi çok iyi bir şekilde bilmeli ki karşı tarafa da güzel bir şekilde anlatabilirsin.
1: Aslında çok geniş bir
0: Evet.
1: yelpazenin içerisinde ve tehlikenin de büyük olduğunu farkında olarak belki devam etmek gerekiyor. Sıla Öztürk'e sorayım. Siz gazetecilik mesleği içerisinde bu yanılgıları değerlendirirken özellikle hangi yönünden bakarsınız gazetecilik mesleğine? Şimdi tabii etik önemli bir şey sizin mesleğiniz içerisinde. Biraz etik açısından değerlendirelim mi? Bu haberlerin yapılması, yaygınlaştırılması, büyütülmesi etik dışı çünkü. Özellikle yalan haberden ya da bahsettiğimiz bu dezenformasyon sürecinden bahsedersek. Ahlaki yönü de var tabii bu işin. Siz gazeteci olacaksınız. Ahlaki yönünde sahip çıkmanız gereken bir mesleğiniz var aynı zamanda. Altın doldurulması gerekiyor.
3: Şöyle anlatayım. Ahlaki o bizim mesleki olarak da zaten ahlak ilkelerimiz var.
1: Evet.
3: Buna dezenformasyonla birlikte bağdaştırdığımızda da zaten hani nasıl anlatayım?
1: Yanlış olanı
3: Evet,
1: görebilmelisiniz.
3: yanlış olanı görebilmeliyiz. Zaten biz gazeteciler olarak halkı yönlendirdiğimiz için
1: Doğru olanı yapmakla
3: evet,
1: mükellefsiniz
3: doğru
1: aynı
3: olanı
1: zamanda.
3: yapmakta mükellefiz. Ya daha biz daha çok şey yapmalıyız. Nasıl anlatabilirim?
1: Toplumun
3: Evet,
1: üstünde bir
3: toplumun üstünde daha çok
1: çaba.
3: baskı kurmalıyız, anlatmalıyız, aktarmalıyız, sesimizi duyurmalıyız. Onları çünkü onları anlam ya özellikle çocuklar için de, yaşlı kesim için de. Çünkü onlar biraz daha medya okuryazarlığı kapsamında eksiklik olduğu için anlamakta, aktarmakta ve eleştirmekte özellikle bir kaynağı eline aldığında işte direkt bunu doğru diye anlıyor. Bir de biraz karıştırdım heyecandan,
1: Yok,
3: kusuruma
1: gayet
3: bakmayın.
1: güzel oldu.
3: Şöyle yani nasıl anlatayım? Mesela biz özellikle üye olarak bir haber gördüğümüzde bunu teyit edebiliyoruz. Anlıyoruz gazeteciler olarak da. Ama bir çocuk bunu yani çocuk dediğim 13 yaş şu an çünkü sosyal medyada çok aktif
1: Evet,
3: kullanıyorlar.
1: evet.
3: Bir şeyler paylaşabiliyorlar. Teyit yok ama. Doğru
1: Yok.
3: olarak. Çünkü yapay zeka arkadaşımın da dediği gibi o kadar viral ki şu an bir video yayınlanıyor ve biz onu doğru olarak alıyoruz. Yani o medya okuryazarlığını bilmeyen kesim için
1: Çok da
3: konuşuyorum.
1: küçük ve gençler
3: Evet,
1: zaten bunu
3: çok küçükler. Evet.
1: değerlendirebilecek bir durumda da değiller beraberinde. Hemen mikrofonu Zeynep Yıldırım'a verelim. Şimdi Zeynep Yıldırım, siz bir ahlaki açıdan bir değerlendirme yaptık. Gazetecilik mesleğine baktık. Siz dediniz ki program başlarken ben gazetecilik mesleğini ya da gazetecilikle ilgili bir bölümü çok bilerek ve isteyerek seçtim. Burada başlangıç

0: sonuçta sizin hayal ettiğiniz gazetecilikle okuduktan sonraki gazetecilik arasında bir farklılık oldu mu? Bu yanılgı süreciyle ilgili konuşuyoruz ya, dezenformasyonla ilgili. Siz neler söylersiniz?
1: Aslında düşündüğüm gibi, yani tahmin ettiğim gibiydi her şey, ama nasıl desem, Atatürk Üniversitesi'nin bu şeyi ders bağlamında da, işte uygulama bağlamında da daha fazla verdiğini gördüm.
0: Siz de başka insanlara bu vesileyle elbette ki faydalı olacaksınız. Güzel yanı da bu tabii.
1: Evet,
0: Sevgili
1: kesinlikle.
0: dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Saatimiz 15.41'i gösterirken Hande Mehan'dan bir şarkı dinleyelim, Pencerelerde.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü stüdyo konuğumuz şu anda. Kulübün akademik danışmanı Doçent Doktor Sayın Aslı Köseoğlu'na sormak istiyorum. Şimdi tabii genç arkadaşlarımızla konuştuk süreci, onların etkinliklerinden bahsettik ama sizin kulüp danışmanı olarak, akademik danışman olarak yapmak istediğiniz projeler, üretmek istediğiniz projeler, gençlerle buluşma alanları gibi bir takım programlar var mı? Onlardan bahsedelim mi biraz?
2: Evet. Şimdi biz yakın zamanda 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'ne katıldık. Bu süreçte fakülte dekanımız Sayın Profesör Doktor Raci Taşçıoğlu hocam bize çok çok destek verdi. Ankara'ya gittik, bu etkinliğe katıldık. Bu etkinlikte Türkiye'deki tüm bu kulübün üyeleriyle bir araya geldik. Hem hocalar olarak hem öğrenciler olarak. Gerçekten çok kıymetli ve öğrencilerime çok şey kattığını düşündüğüm bir etkinlik oldu. Sonrasında da bir Anıtkabir ziyaretimiz oldu.

0: kulüp olarak. İlk defa Ankara'yı gören, Anıtkabir'i gören öğrencilerim vardı. Gerçekten çok kıymetli bir etkinlik oldu yakın zamanda yaptığımız.
1: Neler öğrendiler mesela? Genel anlamda biraz bahsedelim mi?
0: Aha, ya şöyle, şimdi bizim iletişim fakültesi olarak tanımlayabileceğim tek dezavantajımız merkezden uzak olmamız. Yani onun dışında iletişim fakültesi olarak pek çok fakülteden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hem teknik anlamda hem akademik anlamda. Öğrencilerim diğer üniversitelerdeki öğrencilerle tanışma fırsatı buldular. Hani orada işleyiş nasıl oluyor, dersler nasıl okutuluyor, farklılıkları ve benzerlikleri görme fırsatı yakaladılar. Aynı zamanda alandaki duayen gazeteciler ya da alanla ilgili uzmanları dinleme fırsatı buldular. Onlara yakın olma fırsatı buldular. Ve en önemlisi, öğrencilerimden ben şunu istediğimi söyledim. İlerleyen dönemde dezenformasyonla mücadele merkezinde benim öğrencilerimin de çalışmasını istiyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onları bu noktada güdüledim. İnşallah gelecek dönemde bizim gazetecilik bölümü öğrencilerimiz de o kadrolarda yer alacaklar. Yani vizyonları genişledi, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, çok güzel. Diğer projelerden de bahsedelim lütfen.
0: Yakın zamanda ben Medya Dedektifi diye bir projeyle çalışmak istiyorum. Şöyle, ortaokul seviyesindeki çocuklara medya okuryazarlığını öğretebilmek ya da maruz kaldıkları içerikte neyin sorun olduğunu tespit edebilmeleri noktasında onlara bir eğitim vermek istiyorum. Projemin adı da Medya Dedektifi olacak. Belki bunun yaş kategorisi ilkokula da çekilebilir. Henüz üzerinde çalışıyorum ama Eylül ayı itibariyle bu Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokoller imzalayarak böyle bir çalışma başlatmak istiyorum. Başlangıçta belki Erzurum merkez odaklı olacak çalışmam ama bir süre sonra belki ilçelere kayabilir. Belki bu proje çok ses getirebilir ve Türkiye genelinde yapılabilir. Çünkü şu noktada bizim kaybedebileceğimiz tek bir çocuğumuz yok. Yani
1: Evet.
0: özellikle dijital dünyanın zararlarını konuşuyoruz. Böyle bir çağdayız. Çocuklar bizim geleceğimiz olduğu için bizim onları en iyi şekilde inşa etmemiz lazım. Yani bir eve gittiğinizde televizyonsuz bir oda göremezsiniz. Dolayısıyla bir çocuk gün içerisinde neye maruz kalıyor, ne izliyor, neyi ne kadar izliyor? Bu soruların cevapları gerçekten çok önemli. Ebeveyn 7/24 çocuğun yanında olamayabiliyor ama hiç değilse çocukta biraz bir farkındalık ve bilinç olursa, yani izlediğim şeyde yanlış olan ne var? Ya da izlediğim şey bana ne katıyor? Bu gibi soruları sorabilecek bir noktaya getirebilirsek çocuğu, zaten benim projem amacına ulaşmış oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Aynı zamanda da kulüp olarak yine biz seminerleri de önemsiyoruz. Yani fakültemiz bünyesinde yine dekan hocamız Raci Hoca bize her konuda destek veriyor kulübümüze. Aynı zamanda Atatürk Üniversitemiz tıpkı dezenformasyonla mücadele merkezinde olduğu gibi bizim de fakülte bünyesinde böyle radyo aracılığıyla bir dezenformasyonla mücadele haber doğrulama merkezi kurmamızı istiyor. Özellikle rektörümüz Ahmet Hacı Müftüoğlu hocamız bu noktada, o da destekçi. Onu da hayata geçirebilirsek aslında dezenformasyonun merkezi olmak istiyoruz Erzurum olarak.
1: Evet.
0: Yani dezenformasyonla mücadele dendiğinde Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü olarak ön plana çıkmak istiyoruz. Benim yakın zamandaki en büyük hedefim bu
1: Hedefiniz bu.
0: diyebilirim. Evet.
1: Tabii oldukça önemli bir proje. Umut ediyoruz ki çok yakın bir zamanda hayata geçirirsiniz. Şimdi genç arkadaşlarımız da bazıları mezun olmak üzereler. Onların hayat yolculuğu içerisinde onlara kattıklarınız da önemli. Bundan bahsettiler ama siz neler söylersiniz onlarla ilgili olarak?
0: Evet, öğrencilerim benim için her biri birbirinden kıymetli. Hepsini çok seviyorum. Yani öğrenciler 18 yaşında bize geliyorlar. Evet, 18 yaş reşit olma noktasında hukuki olarak onlara bir takım haklar veriyor ama benim gözümde çocuklar. Geldikleri gün ve üniversiteden ayrıldıkları o 4 yılın sonunda bambaşka çocuklar görüyorum. Çünkü biz bu çocuklara iletişim fakültesi olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. Sadece teorik bilgi vermiyoruz. Hayata dair de bir takım deneyimler aktarıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki deneyim dediğimiz şeyi hayatın her döneminde biz yaşayamayız. Bazen başkalarının deneyimleri de bize kapı açar. Ben sadece akademide yetişen bir hoca değilim. Sektörde de bir 4 yıl kadar gazetecilik yaptım. Dolayısıyla öğrencilerimle sürekli bu deneyimleri paylaşıyorum. Onlar da bana gelip diyorlar ki, ya hocam evet haklıymışsınız, böyle bir şey yaşadım. Ama siz orada dediniz ki yılmayacaksın ve bunun üzerine tekrar olayın üstüne gittim diye. Yani hep
1: Evet.
0: böyle bir geri dönüş var öğrencilerimizle, hep böyle bir dirsek
1: İletişiminiz
0: temasımız
1: güçlü.
0: devam ediyor. Ve biz kulüp olarak da bundan sonraki süreçte mezun izleme sürecimizi gündeme alacağız.
1: Evet.
0: Yani mezun oldu öğrencimiz, artık işi bitti, hiçbir zaman öyle düşünmüyoruz. Ama bunu artık kulübe de çekeceğiz. Yani kulübümüzden de mezun olan öğrencimiz bizim mezun havuzumuzda yer alacak. Hatta Yani kısa süreli değil ama bir 10. yılımız olduğunda bu kulüpte yine inşallah akademik danışmanları ben olurum. Hani o aidiyeti hep hissettirmek istiyorum. 10. yılımız dolduğunda tüm kulüp üyelerimi toplamak istiyorum. Tekrar bir arada olmak istiyorum. Çünkü gerçekten

0: Gerçekten bu kulüpler yaşama doğrudan dokunan yönleriyle dikkat çekiyor. Hayatın içinde olmak da bence tam olarak bu. Teorik bilgi çok kıymetli ama
1: Evet.
0: uygulamada bir şeyleri görmek çok çok
1: Çok çok
0: önemli.
1: daha önemli.
0: Evet.
1: Şimdi programımızın artık son dakikaları içerisindeyiz. Kulüp başkanımız Fatma Güllig ile hocamızın söylediği istikamette bir soru yönelteceğim. Hepinize yönelteceğim bu soruyu. Gelecekle ilgili planlarınızı biraz bizimle paylaşır mısınız?
2: Kulüp olarak gelecekle ilgili planlarımız dezenformasyonun ne kadar yanlış bir içerik olduğunu herkese yaymak olacaktır.
1: Sizin hayatla ilgili planlarınız
2: Benim
1: neler?
2: hayatla ilgili planlarım ben alanımda ilerlemek istiyorum. Gazetecilik sektöründe iyi bir yere gelmek istiyorum.
1: Evet.
2: Ve bu mesleği seviyorum gerçekten. İsteyerek ve severek okuyorum. Bu şekilde.
1: Hayalleriniz bu yönde.
2: Evet, bu
1: Hemen
2: yönde.
1: kulüp başkan yardımcımız Ecehan Polat'a verelim mikrofonu. Sizi de dinleyelim lütfen.
3: Benim de şöyle düşündüğüm zaman ikiye yönelik bir plan, A ve B planı olarak hayat, çünkü ne çıkaracağı belli olmuyor. İstediğimiz şeyler bazen gerçekleşmiyor ama bizim hocalarımızın, özellikle hocamın biraz önce değindiği gibi, asla vazgeçmeyin ve bırakmayın peşini. O hep kulağımda olduğu için hayata yönelik iki plan şu an beynimde tasarladım. A ve B, hem akademik hem piyasada iyi bir kurumda ya da bir
1: Yerde gazetecilik
3: yerde,
1: yapmak
3: evet,
1: istiyorsunuz,
3: yerde
1: evet.
3: gazetecilik yapmak istiyorum ama bakalım artık hangisi öncelik olur, hangi daha sonra yer alır, hayat gösterecek.
1: Hayat gösterecek elbette. Muhammed Enes Bulur, sizin planlarınız
4: Benim
1: neler?
4: de hayalim akademide özellikle gelişmek, hocamızın bize verdiği eğitimi utandırmadan daha da geliştirerek yapmak. Çünkü bize bir motto var: her konuda daha iyi olacağız,
1: Evet.
4: sınır tanımayacağız ve başarılı olacağız.
1: Evet, biraz gazeteciliğin kendi içindeki dinamikleri de öğrenmiş arkadaşlarımız ve
0: Fazlasıyla.
1: içselleştirmişler, ne kadar güzel.
0: Evet. Yansıtıyorlar da, değil mi
1: Evet,
0: Hande
1: evet,
0: Hanım?
1: evet.
0: Evet.
1: O coşkuyu duyabiliyoruz. Hemen Sıla Öztürk'e de soralım, sizin gelecekle ilgili planlarınız neler?
5: Öncelikle biraz muhabirlik yapmak istiyorum.
1: Evet.
5: Ondan sonra da akademi olarak ilerlemek istiyorum. Hocam gibi ben de belki öğrencilere dokunabilirim ileride, öyle bir imkan olursa. Benim de böyle.
1: Böyle bir düşünceniz
5: Evet.
1: var. Hemen Zeynep Yıldırım'a sorayım.
6: Ben de aynı Sıla gibi düşünüyorum zaten. Öncelikle bir sektörde hani çalışmak istiyorum ama ben muhabirlik falan değil, daha çok arka planda çalışmak istiyorum.
1: Editörlük gibi mi?
6: Evet,
1: Evet.
6: arka planda çalışmak istiyorum. Sonrasında da hayat ne gösterebilemeyiz ama akademisyenlik olabilir belki.
1: Devam edeceksiniz. Sayın Köseoğlu, şimdi arkadaşlarımızın hayallerini konuşurken gazetecilik mesleğinin alana yönelik zorluklarından bahsettik biraz belki, ama güzel tarafları neler? Yani alanda çalışmanın bir insanın hayatı içerisinde ne tür güzel yanları, olumlu yanları olur?
0: Bence en önemli, en güzel katkısı insanı iletişim becerilerini geliştirmesi. Birincisi bu. İkincisi, çok büyük bir network sağlıyor gazetecilik mesleği kişiye. Normal şartlarda ulaşamayacağınız, görüşemeyeceğiniz insanlarla gazetecilik kimliğiniz aracılığıyla çok rahat bir şekilde görüşebilirsiniz ki bu görüşme çok büyük bir sorunu da çözebilir. Dolayısıyla topluma dokunan bir tarafı var gazetecilik
1: Evet.
0: mesleğinin. Bir diğer yandan da gazetecilik mesleği hayat boyu öğrenmeye gerektiriyor. Yani hiçbir zaman durma lüksünüz yok. Bunu bilmiyorum demek gibi bir lüksünüz yok ve sürekli yeni bir şeyleri öğrenme, yeni bir şeylere açık olmaya gerektiriyor. Bu da bence uzun yaşamanın sırrı diye düşünüyorum. Dolayısıyla gazetecilik mesleği, evet, zorlu, güçlü tarafları var ama insan yaşamına değer katan tarafıyla bence biz mesleği okumalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet. Arkadaşlarımız da olabildiğince heyecanlı. Biz bunu da
0: Evet,
1: fark etmiş olduk. Zannediyorum ki dinleyicilerimiz de bunu hissetmişlerdir
0: umarım,
1: seslerinden.
0: evet.
1: Öyle olduğu belli oluyor.
0: Stüdyoda alıyoruz
1: Şimdi
0: fazlasıyla.
1: genç arkadaşlarımız, tabii Genç Yaşam programı içerisinde belki bir tercih yapacaklar, üniversite sınavına girecekler, hazırlanıyor olabilirler. Bu anlamda da sizin söyledikleriniz illaki yol gösterici olacak. Atatürk
0: Evet.
1: Üniversitesi iyi bir tercih olabilir bu anlamda.
0: Bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz yeni
1: Diyelim.
0: iletişimcileri, gazetecileri
1: Evet.
0: bekliyoruz.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz
0: Rica
1: bugün
0: ederim.
1: programımıza.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü stüdyo konuğumuz oldu bugün. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı ve Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Akademik Danışmanı Doçent Doktor Sayın Aslı Köseoğlu. Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Kulüp Başkanı Fatma Gülligil, yine aynı kulübün başkan yardımcısı Sayın Ecehan Polat, kulüp üyeleri Sayın Muhammed Enes Bulur, Sayın Sıla Öztürk ve Sayın Zeynep Yıldırım'la kulübü ve çalışmalarını konuştuk, gelecek hayallerini konuştuk ve programımızın sonuna geldik. Programı bugün sizin için sevgili dinleyenlerimiz yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir şarkıyla size veda edelim. Biz pazartesi günü yine huzurlarınızda olacağız. İyi bir tarih.

0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz, dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek, dedi. Hayat 112 acil uygulamasının kullanıcı sayısı 500 bini geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olduğunu vurguladı. Uygulamanın tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme kolaylığı sağladığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Baba Ocağı Nevşehir'i ziyaret etti. Pazar günü ara seçimin yapılacağı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Gürlek, Mustafa Paşalılara doğalgaz ve TOKİ müjdesi verdi. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli için tutuklama istedi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün atılan her adımın yarın çocuklara bırakılacak dünyanın çehresini belirleyeceğini kaydetti. Çevreyi korumak yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı, dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. 650 kilometre kıyı şeridine sahip Antalya'da sahillerde dumansız plaj projesi hayata geçti. Bu kapsamda Konyaaltı, Kaputaş, Lara, Belek ve Çamyuva plajlarında artık sigara içilemeyecek. ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz, dedi. İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Nijer ve Mali başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, askeri teçhizat ve savunma sanayi hamleleriyle öne çıktığı aktarıldı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamlar.

0: tüketici günlüğü.
1: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Her cuma olduğu gibi tüketici günlüğü canlı olarak TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcımız Ayla Ser, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Hava Emelya ile yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızda trafikte güvenliğin vazgeçilmez unsurlarından biri olan araçlarda bulundurulması gereken hayati ekipmanları ve 2026 yılında uygulanan trafik cezaları ile ceza puan sistemini konuşacağız. Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Medya Komisyonu Başkanı Gürsel Kaya. Daha güvenli yollar, daha güvenli bir toplum için sürücülerin dikkat etmeleri gereken noktaları bizlerle paylaşacak konuğumuz Gürsel Kaya. Merhaba, hoş geldiniz diyelim.
2: Merhaba Emel Hanım, iyi yayınlar. Antalya'dan selamlar tüm Radyo 1 dinleyicilere, TRT Radyo 1 dinleyicilerine. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Antalya'ya selam gönderiyoruz. Şimdi tabii malumunuz 2026 yılında artık yasal düzenlemelerle trafik ceza sistemi neredeyse tamamen yenilendi diyebiliriz. İlk akla gelen hız sınırlarında uygulanan %10 tolerans var örneğin, onun kaldırılması. Ciddi ihlallerde, yüksek ihlallerde idari para cezalarının artırılması da çok kıymetli. İşte 46 bin ile 200 bin TL arasında bir tutardan bahsediyoruz. Hayati ekipmanları da konuşacağız. Dediğimiz gibi yani hem sürücülerin bilgilerini tazelemek hem de farkındalığı artırmak adına, ama bir bayramı geride bıraktık. Öncelikle sizin gözleminizi merak ediyoruz. Bu değişen sistem nasıl yansıdı uzun yollara? Herkes dikkatli miydi? Nedir yorumunuz?
2: Evet, bayramdan önce de programlar yaptık, programlara katıldık. Bayram sırasında da gözlemlerimiz oldu elbette. Geçmiş yıllara göre bu sevindirici bir şey tabii. Can ve mal kaybının daha az olduğu kazalara rastladık ya da kazalara daha az rastladık bu bayramda. Ama maalesef ve maalesef yine de özellikle hız sınırını aşma, ışık ihlalleri, işte cep telefonu kullanma, emniyet şeridini ihlal gibi, yayaya yol vermeme gibi böyle kazalara neden olan, sıkça neden olan ihlallerle yine karşılaştık ve yine kazalar oldu. Yine can kayıpları oldu, yine mal kayıpları oldu. Maalesef. Üzücü olaylar olmadı değil ama geçmiş yıllara göre baktığımızda, şöyle bir oranlama yaptığımızda, sevindirici bir şey. Bu önlemler demek ki bir şekilde karşılığını buluyor. Bu bayramda evet üzücü olaylar oldu ama geçmiş yıllara göre biraz daha azdı.
1: Evet, İçişleri Bakanı'nın paylaştığı veriler de vardı aslında. Hani en düşük oran yansıdı bayram sonrasında, ama dediğiniz gibi hiç olmamasını temenni ederiz. Zaten bunun için bir çaba söz konusu. Bu yaptırımlar, bu cezalar, bu yasal düzenlemeler boşuna değil. Yani gözlemliyoruz. Hep deriz yani trafikle ahlak kavramının çok birbiriyle ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü trafik de ya şehir içi olsun, uzun yollar olsun, herkes birbirine karşı sorumlu. İşte bir taraf kurallara tamamen harfiyen uysa da diğer taraf uymadığı zaman pek çok kişiyi ne yazık ki etkileyebiliyor. Olumsuz tablolarla karşı karşıya kalabiliyoruz, öyle değil mi?
2: Kesinlikle, kesinlikle evet. Yani bu tabii bir eğitim meselesi başta. Yani trafik bir eğitim meselesi kesinlikle. Ailede başlayan, efendim sokakta, okulda devam eden ve hayat boyu sürdürülebilir hale getirebileceğimiz bir eğitim meselesi. Bu eğitimi ne kadar fazla, ne kadar sürdürülebilir ve denetimleri ne kadar iyi yapabilirsek bu kaza oranlarını o derece düşürebiliriz. Ve can ve mal kayıplarını da en aza asgariye indirebiliriz. Evet. Ama nedense maalesef bizde bir böyle bir direnç var. Yani bu eğitime karşı bir direnç var. O nedenle bunu kırmamız gerekiyor Emel Hanım. Bunu kırmamız gerekiyor.

0: düşünmeden
1: gerekiyor.
0: aslında bu adımların da atılması gerekiyor ki ne yazık ki tüm bu yani çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. İdari para cezaları çok ciddi yaptırımlar söz konusu ama hala ne yazık ki trafikte işte araçtan inip işte böyle bir şiddet uygulamaya meyilleri insanları görebiliyoruz ya cezaları yiyorlar aslında. Neden hala caydırıcı olmuyor? Daha mı fazla ceza gerekiyor sizce?
1: Sorun aslında ceza değil. Sorun aslında insanın eğitilmesi ve insanın psikolojik anlamda eğitilmesi, trafiğe hazır hale getirilmesi. O insanımız maalesef öfke patlamaları yaşıyor ve öfkesini kontrol edemiyor. Dolayısıyla trafikte en ufak bir şeyde araçtan inme, eline sopayı alma, karşı tarafa saldırma, camını, aynasını kırma gibi olaylarla aşağı yukarı her gün karşılaşıyoruz. Yani bu olaylar son zamanlarda trafik terörü dediğimiz, trafik
0: Maalesef.
1: bu magandaları dediğimiz amiyane tabirle bu olaylar trafik kazalarının da önüne geçti son zamanlarda. Ve o
0: Tabii ne
1: kadar
0: yazık
1: çok
0: ki.
1: olay oluyor ki günde insanlar bazen canlarını da kaybedebiliyorlar bu konuda, mallarını da kaybedebiliyorlar.
0: Evet.
1: Bunun önüne geçilmesi için bizim insanımızın, daha doğrusu sürücülerin, vatandaş sürücülerin mutlaka ve mutlaka psikolojik denetimden de geçirilmesi gerekir. Yani yolları denetlemek, araçları denetlemek, en iyi şekle getirmek yolları, araçları en iyi şekle getirmek çok yeterli olmayabilir. İnsanın da hem fizyolojik hem psikolojik olarak tam ve mükemmel olması için gerekli önlemlerin, gerekli denetimlerin yapılması gerekir. Yani işte bir sürücü ehliyet aldı, ila nihai bu ehliyetle o aracı, o otobüsü, o kamyonu, kamyoneti, o otomobili sürmemesi gerekir. Yani bunun belli periyotlarda kontrol edilmesi gerekir. Öfke kontrolünün yapılması gerekir mutlaka. Ve bu insanlarda bu belirgin davranışlar süreklilik arz ediyorsa kesinlikle bir takım önlemlerin alınması gerekir. Ehliyetlerin iptaline kadar, yani
0: Kesinlikle.
1: trafikten mene kadar kendilerinin ve araçlarının bir takım önlemlerin alınması gerekir. Yani bu psikoloji çok önemli. Yani insan psikolojisi, sürücü psikolojisi çok önemli.
0: Evet, kesinlikle katılıyoruz. Ya yani çok konu konuyu açıyor, lafı açıyor ama tabii sadece biz
1: Programının
0: otomobillerden söz
1: sanıyorum
0: ediyoruz.
1: formatı da bu herhalde. Lafı açar şeklinde
0: Evet,
1: herhalde.
0: evet çok konu var çünkü hani biz otomobillerden bahsediyoruz, sürücülerden bahsediyoruz ama işte otobüslerden de bahsetmeliyiz. Hani bu denetimden bahsettiniz işte şoförün yorgun olmaması, dinlenmesi çünkü otobüs kazalarının da hani yıllar içerisinde tabii önüne geçildi, epey azaldı ama orada hem yolcuya düşen sorumluluklar var hem şoföre düşen sorumluluklar var. Biz şöyle devam edelim. Yani süremizi de daha verimli değerlendirmek adına Gürsel Kaya, hani trafik cezalarında öne çıkan değişiklikler iyi anlamda neler oldu? Biz biraz bahsettik ama sizin dikkatinizi çeken, gerçekten karşılık bulan ne gibi değişimler var bizimle paylaşabileceğiniz?
1: Bir kere özellikle bu biraz önce de ifade ettiğim, sözün başında söylediğim hız sınırını aşma gibi kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ihlali, yayaya yol vermeme gibi kazalara neden olan ihlallere yönelik yaptırımlar son derece ağırlaştırıldı Emel Hanım. Yani bu ihlallerde tekrar eden suçlar için katlanarak artan cezalar ve ehliyeti el koyma gibi, geçici veya sürekli el koyma gibi uygulamalar da getirildi ve rakamlar çok artırıldı. Yani %20, %30 arasında yüzde değerleme, her yıl zaten bir değerleme yapılıyor mutlaka bu cezalarla ilgili, trafik cezalarıyla ilgili. 2026 yılında da %25,49 civarında bir değerleme ile güncellendi fiyatlar ve epeyce artırıldı. Yani şöyle bir bakıverecek olursak, mesela emniyet şeridini ihlal etmede 11.631 TL bir ceza ile karşılaşacak sürücü. İşte hız sınırını aşmada ne bileyim işte %30-50'nin üzerinde aşmada 5.662 lira, %50'nin üzerinde aşmadan 11.631 lira gibi bir ceza ya da kırmızı ışık ihlalinde 2.719 lira gibi bir ceza ile karşılaşacak. Yani cep telefonuyla konuşan bir sürücü vatandaş 5.327 lira bir ceza ile karşılaşacak. Bu cezalar az buz cezalar değil. Tabii bunun bir
0: Tabii.
1: de tüketici vatandaş şeyi var, tarafı var.
0: O tarafını da dinleyebilir miyiz sizden?
1: O tarafını da aktaracağım, anlatacağım ama biraz şu cezalarla ilgili, ağır yaptırımlarla ilgili onlardan bahsedelim rakamsal olarak.
0: Buyurun.
1: Örneğin bir başka aracı trafikte takip etmek, taciz etmek,

biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi araçtan inerek tehdit etmek, üzerine yürümek, aracına saldırmak 180 bin liradan başlıyor. Ehliyetinin efendime söyleyeyim iptaline kadar gidiyor. Trafikte aracının menine kadar gidiyor.

0: 150.000 TL ve 5 yıl ehliyeti el koymaya kadar gidiyor. Yani sürücü belgesi iptal edilmiş mesela bir sürücünün, ama sürücü belgesi olmadığı halde araç kullanıyor. 200.000 lira gibi, evet, bir şeyi var, yükümlülüğü var bunun. Cezai müeyyidesi var. Hı hı. Şimdi bütün bunlar aslında caydırıcı nitelikte, kazaları önlemek, can ve mal kaybını önlemek, asgariye indirmek adına yapılan önlemler, getirilen tedbirler bunlar. Ancak bütün bunlara rağmen bu kazaları neden asgariye indiremiyoruz ya da neden yok edemiyoruz? Trafik terörünü neden yok edemiyoruz? Sorusu ve sorgulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada tabii biraz önce ifade ettiğim gibi insanımızın kişisel bir takım özellikleri de söz konusu olabiliyor. Şimdi bu cezaların karşılığında tüketici ne yapıyor? Yani sonuçta tüketici de bu cezaları ödemekten, vatandaş da bu cezaları ödemekten çok memnun değil. Hı-hı. Ama bu cezalar ödeniyor mutlaka. Hı-hı. Dolayısıyla bu cezaların yüksek olmasından ziyade cezaların daha çok adil bir şekilde uygulanması, görünür bir şekilde uygulanması, ne bileyim bu cezaların, denetimlerin ve cezai müeyyidelerin şeffaf bir şekilde, vatandaşı önceden bilgilendireceği şekilde yapılması gerektiğine inanıyor tüketici. Ya da ne bileyim tüketici işte hız limitlerinin açık şekilde belirtilmesi, evet, yolların donanımının, fiziki donanımının yeterli olması gerektiğini istiyor. Yani tüketicinin de şikayetleri var. Evet. Radar noktalarının sürücüyü tuzağa düşürecek biçimde planlanmamasını istiyor. İtiraz süreçlerinin mesela kolaylaştırılmasını, bunları bir de itiraz süreçleri var tabii. Evet. Onların kolaylaştırılmasını istiyor. Yani tüketici de bu cezalara karşı, bu cezai müeyyidelere karşı bir takım şeyleri var. Hı hı. Sıkıntıları, eleştirileri var.
1: Evet, o zaman nasıl yani ortada buluşacak? Kesişim noktası ne olmalı? Trafik ceza sisteminden bahsediyoruz. Hani bu değişimden bahsettik. Radar konusuyla ilgili sistemde bence tüketici çok çok haklı. Yani tuzağa düşürmek değil de gerçekten o sınırlara uyabilmek, o sınırları bilip ona göre hızımızı işte indirebilmek daha önemli. Yanı sıra tüketici haklarından bahsederken örneğin yani haksız yere ceza yediğini düşünenler var. Hani trafik polisi eğer o cezayı kestiyse ve hani kırmızıda geçti cezası yazıldıysa ama çok eminse sürücü, nasıl bir yol izlemeli örneğin ve her iki sistem nasıl ortada buluşabilir?
0: Yani bunlara itiraz hakkı var. Eğer haksız yere bir ceza kesilmişse, benim mesela kendi başıma gelen bir olay var.
1: Evet, örnek aracın üzerinden dinlersek daha iyi olabilir.
0: Trafiğe buyurun. Çıkmamasına rağmen plakaya, hı-hı, ceza yazılmış.
1: Mesela
0: plakaya, evet, ceza yazılmış. Bunu işte biz şey yaptık, itiraz ettik filan derken belgeledik. İşte aracın o tarihte Antalya'da olmadığını, o Antalya trafiğinde olmadığını filan. Bununla birlikte vatandaş hiç o araca sahip olmamasına rağmen ya da ne bileyim efendime söyleyeyim kendi aracı işte Antalya'da, İstanbul'da ceza kesiliyor falan. Yani bunlara vatandaş kesinlikle itiraz edebilir. Hı-hı. Bunlar kaldırılabiliyor, bu cezalar. Yani devletimiz de haksız yere ceza kesmekten yana ya da vatandaşı sürekli cezalandırmaktan yana değil elbette. Ama işte vatandaşın da bu konuda uyanık olması, bilgili ve hakkını bilinçli araması olması gerekiyor.
1: Hakkını araması gerekiyor. Az önce şundan bahsettiniz ama daha basit olmalı dediniz ya itiraz süreçlerinin. Hani nasıl daha basit olabilir ve böyle bir durumda ilk nasıl hareket eder? Çünkü buna girişmeyen tüketiciler de olabilir dediğiniz gibi. Aman cezayı ödeyeyim yani bir sonraki sefer uğraşırım diyenler de olabilir sonuçta. Hani bu da yanlış bir şey tüketici olarak, öyle değil mi?
0: Zaten sonuç itibariyle ceza ödeniyor. Ondan sonraki, evet, iş ve işlemler sürdürülüyor. Ama burada vatandaşların, tüketicilerin bir kere bilgi ve belgeye sahip olması gerekir. Belge çok önemli. Bu alışverişlerde de önemli. Gerek yüz yüze alışverişlerde, gerek internet alışverişlerinde. Sürekli yazıyoruz, çiziyoruz, uyarıyoruz vatandaşları biz. Yani ellerinde mutlaka bir belge olmalı. Yani bir görüntü olmalı, video görüntüsü olmalı, fotoğraf olmalı, tanık olmalı, canlı, hı-hı, tanık olmalı, efendime söyleyeyim. Ve bunları, bu belgeleri gerekli, efendime söyleyeyim, mercilere sunabilmeli. Yani bu mercilere sunarak demeli ki yani

0: Ben burada haksız yere bir cezaya maruz kaldım. Bu cezanın kaldırılmasını talep edebilir. Hı hı. Bunlar görüşülür. Buna tabii hakimler karar verecektir sonuç itibariyle. Onlar değerlendirirler. Kaldırılan pek çok cezaları görüyoruz. Özellikle fahri trafik müfettişliği konusunda fahri trafik müfettişlerinin yazmış olduğu bazı cezalar geri dönüyor mahkemelerden, hı hı, ve iptal ediliyor.
1: Evet.
0: Yani
1: Ya daha kolay iptal ediliyor. Doğru anlıyoruz sizi, değil mi?

0: mi?
1: Doğru
0: Bir
1: doğru
0: fahri
1: doğru
0: müfettiş. O
1: tabii.
0: zaman fahri müfettişler neden var trafikte? Yani onun ayrımı neye göre yapılıyor? Yeri
1: Şimdi
0: gelmişken.
1: aslında her vatandaş bir fahri trafik müfettişi olmalı.
0: Evet, bence de.
1: Bir çevre müfettişi olmalı. Bir dil müfettişi olmalı. Yani bir şeyin müfettişi olmalı. Yani kontrol edebilmeli, şikayet edebilmeli, denetleyebilmeli. İşte komşusunu, kendisini, vatandaşı, sokakta, trafikte, sahilde, nerede olursa ve bir şikayet merci noktasında gerekli mercilere şikayet edebilmeli vatandaş, fahri olarak.
0: Evet.
1: Fahri trafik müfettişliği bu anlamda oluşturulan bir müfettişlik ve çok da başarılı gidiyor aslında.
0: Çok iyi.
1: Yani o kadar başarılı gidiyor ama tabii bir takım olumsuz tarafları da var. İşte bunların da sıkı denetlenmesi, özellikle insan psikolojisi açısından ve toplum sosyolojisi açısından iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani birisi mesela kızıyor komşusuna, üst üste ceza yatıyor. Aynı gün, aynı arabaya, aynı plakaya yanlış parktan dolayı
0: Evet.
1: 3 sefer ceza yatmış mesela.
0: İşte bu da
1: Bu
0: kötü. Evet.
1: işte bu kötü bu ve bu
0: Evet.
1: mahkemeden geri dönüyor. Sırf bunun yüzünden fahri trafik müfettişlerinin yetkisi alındı elinden. Yani yanlış parka ceza yazma yetkileri alındı ellerinden. Şimdi oysa çok önemli bir şeydi. Yani bu park sorunu, otopark sorunu ve park sorunları bütün şehirlerde, Antalya'da çok büyük bir sorun. Ankara'da da aynıdır kuşkusuz.
0: Tabii, evet.
1: Yani buna önemli bir çözüm noktasıydı fahri trafik müfettişliği merci, ama maalesef bu şey kaldırıldı. Neden? Sırf
0: Evet.
1: bu insan psikolojisi yüzünden. Komşusuyla kavga etmiş, tartışmış ya da onu sevmiyor
0: Yani
1: ya da
0: aslında
1: ne
0: burada da
1: bileyim.
0: bir çelişki var. O zaman şu belki doğru olabilir. Fahri müfettişlerin de çok ciddi bir sınavdan geçip belki hani o
1: Kesinlikle.
0: yetkinin verilmesi gerekiyor desek doğru olur mu?
1: Kesinlikle. Kesinlikle doğru olur. Bakın yani sınav sınav sınav, denetim denetim denetim, eğitim eğitim eğitim, ama bunlar periyodik olarak sürekli ve sürdürülebilir olmalı. Şimdi bakın biz biraz sonra belki bu işte bulundurulması gereken araçları, ekipmanlardan söz edeceğiz. Şimdi o ekipmanlara girmeden ben şunu söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Yani bizim vatandaşımız, bizim sürücülerimiz bu ekipmanlardan hangisini kullanabiliyor? Allah aşkına bakın %70, %80'i bir araştırma yapsak, bir anket yapsak, bu ekipmanları kullanacak insan kim lastik söküp takmasını biliyor? Kim efendime
0: Evet.
1: söyleyeyim yedek ampulü çıkarıp yedek ampulü takmasını biliyor? Kim işte reflektör kullanması, kim yangın söndürme tüpünü bile kullanmasını bilmiyoruz doğru dürüst. Yani bu eğitimlerin verilmesi gerekir.
0: Çok
1: Tamam,
0: çok çok
1: bunlar
0: doğru bir noktaya
1: çok
0: temas
1: güzel.
0: ettiniz.
1: Bunlar
0: Evet.
1: yani bunlar olsun, kuşkusuz olsun, ama ben çekme halatını nereye takacağımı, nasıl kullanacağımı bilemedikten sonra bu şeyi ya da patinaj zinciri, mesela patinaj zincirini kullanmasını bilmedikten sonra aracımda bulundurmuşum ne fark eder, göstermelik. Şimdi vatandaşların, tüketicilerin en çok burada mesela üzerinde durduğu ve bize gelen şikayetler üzerinde durdukları nokta işte yedek ampul seti mesela. Yedek ampul
0: Evet.
1: seti. Şimdi çeşit çeşit ampuller var. Ve son model arabaların ampulleri var. Şimdi bu yedek ampulü, bakın çok ilginç bir şey anlatayım. Vatandaşın biri ne yapmış biliyor musunuz Emel Hanım? Bildiğiniz
0: Buyurun.
1: şu ampul var ya, araba ampulü değil de ev
0: Ya.
1: ampullerinden almış. 40 wattlık, 60 wattlık,
0: Ya.
1: böyle işte
0: Ya.
1: 100 wattlık
0: Yani
1: ampullerden
0: gülüyoruz
1: aldılar.
0: ama çok çok ya şunu da ilave etmek isterim. Şimdi yaklaşık da bir 5-6 dakikamız kaldı Gürsel Kaya. Yani ta buraya varana kadar şahsi gözlemimi sizinle paylaşayım. Hem şehir içinde hem şehirler arası yolda gerçekten ya sinyal vermek hani sağa geçeceksin sola geçeceksin. Ya ufacık bir sinyal vermek ne kadar basit öyle değil mi? Ama pek çok insan yapmıyor bunu mesela.
1: %90'ımız
0: Oraya varana
1: yapmıyor.
0: kadar. Bu arada yine süremiz de az kaldığı için sizin için
1: Bence
0: de
1: kaldırılmalı
0: uygunsa
1: sinyal kolu iptal edilmeli araçlardan bence. Yani çünkü vatandaşın
0: hani
1: ihtiyacı yok sinyal koluna.
0: ya
1: İhtiyacı
0: işte
1: yok. Ya araçlar
0: evet.
1: işte direksiyonu sağa çevirdiğin zaman sağ sinyal, sağa döneceği zaman
0: Evet çok çok
1: otomatik olarak
0: doğru.
1: yanmalı, ya da
0: Kesinlikle.
1: sola döndüğünde sol sinyal vermeli. Çünkü
0: Evet.
1: vatandaşın zoruna gidiyor. O kadar efor sarf edecek ki o sinyal kolunu aşağıya ve yukarıya
0: Ya
1: kaldırmak
0: gerçekten
1: çok
0: acaba bu
1: zor.
0: sadece bizim ülkemizde mi öyle dünyada mı böyle bu benim açıkçası merak ettiğim bir durum.
1: Hayır. Avrupa'da böyle bir şey yok
0: Ya
1: Emel Hanım. Amerika'da böyle bir şey yok.
0: evet ya
1: Yani
0: işte.
1: yani
0: Ya o
1: yapamadıkları
0: yolumuz var
1: onu.
0: daha. Biraz daha kat edilecek yolumuz var. Öz eleştirimizi de yapalım ve devam edelim. Güvenlik diyoruz, toplum huzuru diyoruz.

0: toplumun güvenliği diyoruz, yolların güvenliği diyoruz. Araçlarda bulundurulması gereken hayati ekipmanları sizden dinleyelim. Yaklaşık da bir 3 dakikamız kaldı.
1: Hemen
0: Neden
1: toparlayayım.
0: hayati önemli? Onları da hemen bir sizden dinleyelim.
1: Hemen toparlayayım. İlk yardım çantası çok önemli bakın. İlk yardım çantası. Yangın söndürme tüpü çok önemli. Reflektör, 2 adet reflektör mutlaka olmalı araçlarda. Stepne, yedek lastik mutlaka olmalı. Ve lastik tamir seti, işte şişirme kiti filan bunlar olmalı. Kiriko mutlaka olmalı. Hı hı. Bijon anahtarı mutlaka, çekme halatı bunlar olmalı. Bunlar zaten daha önceleri olan şeylerdi.
0: Evet.
1: Son uygulamada gelen ekipmanlar yedek ampul seti, pense ve tornavida kondu buna.
0: Hı hı.
1: Ama bunu vatandaşlarımız bazıları ampul deyince işte araç ampulü değil de ev ampulü filan
0: evet
1: şeklinde değerlendirdiler.
0: Ya güldük ama ciddi bir problem aslında. Bunu
1: çok
0: da dile getirmeniz çok çok yerinde oldu. Bu arada bunları bulundurmak zorunlu değil mi?
1: Bunları bulundurmak
0: sonradan
1: zorunda. Bunlardan eksik olanlar varsa eğer bir kontrol halinde 1246 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücünün ceza puanına da işleniyor bu. 10
0: evet.
1: ceza puanı düşürülebiliyor. 20 ceza puanı düşürülebiliyor. Dolayısıyla bunlar önemli ama asıl önemli şey bunları kullanabilmek. Bunlar neden önemli bulundurulması? Hayati tehlikeleri karşısında, hayati tehlikeler karşısında ilk yardım çantası çok önemli.
0: Hı hı.
1: Bir kaza anında yapılacak ilk müdahalede bu çantada bulunan aletler, ekipmanlar çok önemli. Bir yangın söndürme, Allah korusun bir yangın sırasında yangın söndürme tüpü çok önemli.
0: Evet.
1: Yine bir aracınızda arıza oldu, yol kenarında durdunuz, reflektörleri öne ve arkaya hı hı. koymak çok önemli.
0: Hı hı.
1: Lastik patladı ya da havası indi, bir efendime söyleyeyim şişirme aletinin, bir pompanın olması, bir trikonun olması çok önemli. Lastik değiştirilecek bijon anahtarı yok ama önemli olan bunların eğitiminin de sürücülere verilmiş olması
0: evet,
1: gerekir.
0: Evet, evet.
1: Çekme halatı çok önemli. Pense, tornavida mutlaka olmalı.
0: Peki.
1: Yani olmalı da olmalı.
0: Olmalı.
1: Ama
0: biz
1: başta
0: önümüzdeki programlarda yine konuşalım. Son bir cümle alalım, siz başta diyordunuz.
1: Son bir cümle şu.
0: Lütfen.
1: Bütün dinleyicilerimize, kazasız bütün sürücülere, şu anda bizleri dinleyen binlerce sürücüler var biliyorum. Hı-hı. Radyo bir tüm dünyada dinleniyor ve çok da dinleniyor. Hepsine iyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar, kazasız yolculuklar diliyorum. Sağlıklı ve sağlam bir şekilde evlerine varsınlar. Eğer toplu taşıma sürücüsü iseler, otobüste efendime söyleyeyim taşıdıkları canların mutlaka sorumluluğunu bilerek hı-hı, hareket
0: peki.
1: etsinler. Orada sadece kendileri yok. Tüm sürücüler için söylüyorum. Araçlarda başkaları da var.
0: Çok
1: bir de
0: teşekkür
1: karşıdaki
0: ediyoruz.
1: Araçları da onların sürücülerini de düşünsünler. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz ve noktalıyoruz. Tüketici günlüğünü bu hafta Tüketici Konfederasyonu Medya Komisyonu Başkanı Gürsel Kaya bizimleydi.
2: Tüketici günlüğü.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma.

0: ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Eğitim Koçu.
3: Merhaba, ben Hakan Çiğdem. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, ezber bitti, mantık devri başladı. Açık uçlu sınavlar. Gerçekten hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Yarın öbür gün belki de bütün sınavların temelinde olabilecek en ilginç aslında sınav yöntemlerinden bir tanesi. Sınavlara nasıl çalışmalıyız? Açık uçlu sorularda nelere dikkat etmeliyiz? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten çok ilginç bir mottoyla başladık. Ezber bitti, mantık devri başladı diye. Gerçekten açık uçlu sınavlar hayatımızın her noktasını kuşatmaya başladı. Tabii ki biz aslında açık uçlu soruları nereden biliyoruz? Ya da klasik sorular dediğimiz ya da işte seçenekli olmayan sorular dediğimiz sorular hayatımıza aslında daha çok böyle ara sınavlarla ya da işte ortak sınav olmayan ya da işte seçici sınavlar olmayan işte TYT gibi, AYT gibi, LGS gibi sınavların dışında okullarda girdiğimiz sınavlar olarak karşımıza geliyor. Peki burada nelere dikkat etmeliyiz? Maalesef tabii açık uçlu sınavların belli noktalarda nasıl çözüleceğini bilmeyen arkadaşlarımız da var. Bu noktada tabii hata yaptıkları zaman sınavlarda düşük not alabiliyorlar ya da nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Hayatımıza giren marif modeli sistemiyle belki de bundan sonraki süreçlerde seçme sınavları, işte TYT, AYT gibi dediğimiz ya da LGS gibi dediğimiz sınavların isimleri değişse de onlarda da klasik ya da açık uçlu soruların olabileceği söyleniyor. Tabii ki uzun süreli bir aslında sistem bu. Sonrasında tabii ki sona gelindiğinde ne şekilde nasıl olacağı ile ilgili mutlaka Milli Eğitim, ÖSYM bilgi verecektir ama özellikle marif modeliyle yetişen gençlerin buna bir tık daha hazır olduğunu görebiliyoruz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Hocam biz marif modeliyle yetişmedik. Tamam, marif modeliyle yetişmedik ama açık uçlu soruları da biz senelerdir görüyoruz. Yani ilkokuldan başlayan, lise sonuna kadar biraz önce de söyledik. Ara sınavlarda da biz bunları görebiliyoruz. Aslında açık uçlu soruların şöyle bir mantığı var. Biraz önce girişte söylediğimiz gibi ezber bitiyor, mantık devri başlıyor. Çünkü burada baktığınız zaman mantık yürütmeniz lazım, bir şeyleri daha doğru yazmanız gerekiyor. Tabii ki bildiğinizi düşünüyorum, lütfen yanlış anlamayın ama özellikle çoktan seçmeli işte A, B, C, D'li dediğimiz yani seçenekli sorularda en azından bizim bir şeyleri oradan görüp işaretleme gibi yani şans eseri demeyelim de hatırlatma noktası var ama açık uçlu sorularda her noktaya hakim olup bununla ilgili yorum yapabilen, çözüm üretebilen, mutlaka bildiklerini ifade edebilen bir aslında nesil yetiştiriyoruz. Aslında şöyle bakıldığında geleceğe kendini çok net ifade etmiş, sosyalleşmiş, bilgiye daha çok hakim bir nesil de yetiştirmiş oluyoruz. Özellikle açık uçlu soruların mantığı. Tabii şunu da söylemiş olalım. Bunların artısı eksisi vardır. İşte özellikle ölçme değerlendirme noktasında onu bir yere koyarak özellikle bugün nasıl çalışmamız gerektiği ile ilgili ve maalesef açık uçlu sorularla ilgili daha doğrusu klasik sorularla ilgili böyle korkulan noktaların da olduğunu biliyorum. Özellikle klasik sınavlar biraz böyle korkutucu görünür. Aslında burada baktığınız zaman korkutucu görünmesine rağmen bizim bunu avantaja çevirme noktamız var. Şimdi bizim en büyük avantaja çevirme noktalarımızdan bir tanesi daha doğru bir sistemle çalışmamız. Birazdan da anlatmaya çalışacağız. Çünkü aslında baktığınız zaman sınavlarımızın çoğu açık uçlu olarak karşımıza geliyor. Marif modelinden önce de öyleydi aslında. Ne yapıyor öğretmenler? Öğrencinin işte okuduğunu anlama, bunu ifade edebilme becerisi sadece Türkçe edebiyatta değil aslında birçok derste bunun karşılığını görebiliyoruz. İşte bu anlamda özellikle bu korkutucu noktayı yani avantaja çevirebilmek var. Nasıl yapacağız? Şimdi bunu yaparken özellikle doğru sistemde çalışacağız. Çalıştığımız noktaları ifade etme gücümüzü kullanmaya çalışacağız. Çünkü burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi bunu ifade edip edememe. Çünkü sürekli test, test, test, ABC, ABC sonrasında ifade edemeyen bir nesil ortaya çıkıyor. İşte bu anlamda çok rahat bunu ifade

0: edebilir hale geleceğiz. İşte bugün sınav kağıdına hocam ne olur puan verin yazmak yerine tam puan aldıracak taktikleri konuşmaya çalışacağız. Hani yazılıyor ya böyle sosyal medyada da var. Hocam lütfen biraz daha puan verin. İşte biz o puanı kendimizi ifade etme noktasıyla ya da bunu daha doğru bir şekilde çözebilme noktasıyla daha iyi bir noktaya getirmiş olacağız.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Şimdi bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi özellikle klasik sınavlar. Yani bu açık uçlu sınavlardan daha bağımsız olarak işte test sorularında derinlemesine öğrenmiyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Tanımları ezberliyoruz ya da bir kelimeyi ezberliyoruz, kodlamalar yapıyoruz. Bunlar kötü değil, evet, ama bu sefer ezberci bir sistem ortaya çıkıyor. Maalesef ezberci bir sistemin şöyle bir sıkıntısı var ki şunu görebiliyoruz burada baktığımız zaman. Öğrenci 5'te öğrendiğini 6'da unutuyor, 6'da öğrendiğini 7'de unutuyor ya da işte 10'da öğrendiğini 11'de unutuyor gibi maalesef böyle olumsuzluklar çıkıyor özellikle test noktasında. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bunları ezberlemek yerine neden, nasıl sorularını sormayı öğrenmemiz lazım. Ya aslında şuraya gelmeye çalışıyoruz. Maalesef bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi sorgulayamamak, derinlemesine öğrenememek. Şimdi neden bu buradan buraya gelmiş? Tanım niye böyle? Ne şekilde bu tanımın nereye gittiğini yakalamak? Hatta nasıl? Ya bu nasıl oluyor? Tanımın içerisindeki kelimelerin o nedenlerini, nasıllarını öğrenmemiz gerekiyor. Maalesef en büyük problemlerimizden bir tanesi derinlemesine öğrenememek. Ya da hani daha düz bir ifadeyle sürekli ezber yapabilmek. İşte bizim bu ezberci noktasını ki şunu da söylüyoruz aslında ara ara bazı noktalarda ezberci bir nokta ile ilerlediğimizi söylüyoruz. Kendimizi işte eleştiriyoruz ya da başka şeyleri eleştiriyoruz ama bunu yaparken aslında ne olursa olsun çok sağlıklı ve muhteşem bir sistem olsa da öğrenci ya da bireyler daha çok kolaya kaçabiliyor. İşte bizim de bunu ne yapmamız gerekiyor? Sorgulayarak daha farklı bir yere getirmemiz gerekiyor. Tamam, neden nasılları sorduk hocam. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle ve kesinlikle bence yine ezber noktasına geleceğiz. Lütfen kitap dilinden kurtulmamız gerekiyor. Efendim, kitap dilinden kurtulmamız gerekiyor. Hocam nasıl kurtulacağız? Tabii ki özgün, yani kendi kelimelerinizi kullanarak bunu özetleyeceksiniz. Ve böyle ne olacak biliyor musunuz? Bir, ezberci sistemden kurtulacaksınız. Bazen ezberlediğiniz noktalar geçici hafızada kalıyor, kalıcı hafızaya geçiremiyoruz. İşte bunu yaparken kendi dilinizi kullanmak, kendi cümlelerinizi kullanmak, kendi özeti kullanmak gerçekten bu çok önemli. Çünkü burada özellikle bunu yaptıkça özet çıkarıp geçici hafızadan kalıcı hafızaya gelmek çok daha aslında etkili bir yöntem olarak karşımıza geliyor. İşte bunu ne yapacağız? Bu kendi dilimizi kurabilmek aslında çok değerli. Çünkü bunda işte özetleme noktasında, konuyu ne kadar öğrendiğimizi bilme noktasında, buna benzer aslında birçok şey bizim ileriye dönük dediğimiz gibi kalıcı hafızaya geçmek açısından bir köprü olacaktır ki özellikle bu özgünlüğü o cümlelerle yakalayabilmek. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra tekrar okuyup eksik kalan noktaları da tamamlayabilirsiniz. Özellikle bu eksik kalan noktalar da değerli çünkü özeti okuyorsunuz, sonra tekrar okuduğunuzda evet tamam ben bunları doğru yapmışım, bunlar eksik kalmış gibi eksik noktaları mutlaka ekleyeceksiniz. Ama tabii şunu da söylemiş olalım. Bu okuma yöntemi ilk başta ya da uygulama yöntemi biraz daha aslında sığ kalabilir. Hani şey gibi düşünün. İlk başta nasıl bir oyunu ya da bir etkinliği çok böyle doğru ya da hakkını vererek yapamazsa bu da aslında zamanla oturacak. Çünkü biraz daha aslında geçmişe baktığımızda tabii ki genel klasik sınavlardan bahsetmiyorum. Seçme sınavları gibi o sınavların çoğunun test olması bu noktada biraz daha zayıfladığımızı gösteriyor. İşte o kendi cümlelerimizi kullanma noktası kesinlikle bizi bir tık daha ön plana çıkaracak. Hatta şunu da yapabiliriz. İşte kendi cümlelerimizi çıkarttık ya o cümleleri hani birini anlatıyormuş gibi. Yani bakın bu çok önemli. Hatta mümkünse birisini bulabilirseniz onu mutlaka birisini anlatın. Ama birisini anlatıyormuş gibi bu şekilde kullanırsanız çok daha kalıcı hale gelir. Bakın en önemli nokta öğretme noktasıdır. Yani öğretmeye çalışırken daha iyi öğrenirsiniz. Kendinizi bir tarafa hani bir öğretmen gibi çevirip Ya ne yapıyoruz? Evet bak bunlar bu şekilde diye anlatıyorsunuz. Mümkünse ailenizi anlatabilirsiniz. Mümkünse çok yakın arkadaşınızı anlatabilirsiniz. Mümkünse o sizi anlatsın. Bakın burada en azından birbirinize hem yardımlaşma noktası hem de biraz önce söylediğimiz gibi kendi cümleleriniz, kendi ifade tarzınız ne olacak? Geçici hafızadan kalıcı hafızaya en azından bunu yorumlayan, çözüm üretebilen ki Türkiye'de ve dünyada birçok yerde aslında uygulanan PISA sınavı gibi aslında okuduğunu anlama ve yorumlama işte hem matematiksel hem Türkçe anlamıyla gerçekten bunları daha doğru yapabilen ve böylelikle ileriki noktalarda, ileriki yıllarda çözüm üretebilen daha ufku geniş bireyler yetiştirip geleceğe çok daha sağlam bir adım atmış olacağız.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Yine bence en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki hani hafıza diyoruz ama yani illaki hafızamızı kullanmayacak değiliz. Özellikle bence uygulama ve pratikte önemli noktaların kesinlikle karşımıza geldiğinde görsel hafızayı da devreye sokmak gerekir. Yani şimdi bakın ne olursa olsun bununla ilgili aslında birçok program yaptık. Lütfen TRT Radyo 1'in arşivinden de ulaşabilirsiniz. Özellikle öğrenme teknikleriyle ilgili, kendini ifade etme noktaları ile ilgili. Bunlarla ilgili tabii ki ifade ediyoruz ama biliyorsunuz ki tabii ki öğrencilerin işte görsel, işte fizyolojik, işitsel birçok aslında öğrenme noktalarında devreye giren aslında öğrenmeyi daha üst noktaya geçiren birçok maddeler var. Tabii ki hani görerek, duyarak, dokunarak, içine aslında girerek çok daha doğru anlıyoruz okuduğumuzu ya da işte anlamamız gereken konuyu. Bu anlamda lütfen görsel hafızayı mutlaka ve mutlaka devreye sokmak, konular arasında köprü kurmak gerekiyor ki bu görsel hafızanın gerçekten de çok önemli olduğunu düşünüyorum ki son dönemde aslında öğrenciler çok şanslı sosyal medya üzerinden ya da birçok video ya da uygulama üzerinden ücretsiz ne yapabiliyor? Bunların animasyon halini izleyebiliyor, deneyleri izleyebiliyor. Bakın bunlar çok önemli çünkü uygulama ve pratik yarın öbür gün bunları ifade edebilmek açısından çok daha değerli. Örneğin bir fende ya da işte bir fizik, kimyada bir deneyi izledikten sonra onlarla ilgili çok daha doğru bir yorum yapabiliyoruz. Neyin ne şekilde başladığını, nasıl tepkime verdiğini, sonucun nereye ulaştığını görsel bakın hafızamıza yazdık, gördük, yaşadık. Hani film gibi düşünün. Bunların aslında oluş süreçlerini biliyoruz. Her ne kadar okusak da bakın sadece okumak yetmiyor. Sadece okumakla bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Görsel hafızayı da devreye sokmak lazım ki bakın klasik sınavların temelinde bunları aşama aşama ifade etmek var. Bunları zihinsel olarak en azından fotoğraflamış oluyorsunuz, yaşamış oluyorsunuz. Hani o izlediğiniz noktayı da yaşamış oluyorsunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Mümkünse tabii ki öyle bir imkanınız varsa o deneyi de siz yapın. Hani öğretmeninizle beraber, arkadaşlarınızla beraber tehlikeli olmayacak noktada. İşte onu yaşadıkça çok daha doğru bir hafıza ve ileride bunları ifade etme noktasına geleceksiniz. Ki yazılı pratik çok önemli. Hani zihnimde biliyorum tuzağına düşmememiz gerekiyor. Lütfen özellikle şunu söylemiş olalım. Bir noktada örnek verdik biraz önceki deneyden. Bunları not alın. Hatta daha sonra şunu yapalım. Notlara bakmadan tekrar acaba bunun süreçleri ne dendiğinde bunları tek tek kağıda not almanız gerekiyor. Bir öğretmenimin sözü vardı hiç unutmam. O da belki başkasından duydu ama gerçekten aklın unutma hastalığına tutulma gibi bir durumu var. Yani ki her yerde duyduğumuz tabii ki bir söz de söylemeden geçmeyelim. Söz uçar yazı kalır. Hani maalesef son dönemde biraz daha kişiler, bireyler, öğrenciler hep şunu savunuyor. Ya ben hafızamda tutarım. Benim muhteşem hafızam var. Evet mutlaka vardır. Asla küçümsemiyoruz, asla farklı bir yere koymuyoruz ama tabii bu hafızanın da mutlaka yetersiz kaldığı noktalar var. Çünkü unutabiliyoruz. Hani yazmayı unutabiliyoruz ya da başka bir şeyleri unutabiliyoruz. Bunlar da tabii ki zihinden maalesef uçabilecek kavramlar. Özellikle sizden ricam bu noktada yazmayı kendimize gerçekten de bir yol noktasıyla ilan ederim. Hatta yazma ile ilgili şunu da söylemiş olalım. Daha önce biraz önce de söylediğimiz gibi TRT Radyo'nun arşivinde lütfen not alma programları, bununla ilgili nelere dikkat etmemizle ilgili bilgiler verdik. TRT Radyo 1'in arşivinden bunlara lütfen ulaşın. Ama şunu da söylemiş olalım. Özellikle not alırken önemli noktaları renkli kalemle yazabilirsiniz. Önemli yerlerin altını çizebilirsiniz. Hatta fosforlu kalemler var böyle kalın renkte böyle değişik değişik. Onlarla çizdiğiniz anda o noktanın daha önemli olduğunu. Çünkü bazı şeylerin aslında öneminin vurgulandığında ya da sonucu en azından burada baktığınızda ya da tarihi, tarihsel olarak baktığımızda önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü ne olacak? Bunlar karşımıza soru olarak çıkacak. Bir de notlara göz attığımızda o kırmızıyla çizdiğimiz ya da renkli kalemle çizdiğimiz yerlerin, aha evet tamam şimdi hatırladım. Çünkü bazen

0: Şunu yaşayabiliyor öğrenci. İster istemez çok fazla bilgiye maruz kalıyor. Bunu klasik sınavda yazacak. Tabii klasik sınavda aldığımız notlar var. Hani o sınava girmek için. Sonrasında unutabiliyor. Hani biraz önce dedik ya, hani aklın unutma gibi bir hastalığı var aslında. Hemen ne yapacağız? Bir kelimeyi gördüğü anda o altı çizili, renkli, kırmızı ya da işte vurguladığınız kısım. Aa evet, tamam, şimdi hatırladım. Çünkü bunu bu şekilde yazmıştım. Bir de kendiniz yazdığınızda asla unutmuyorsunuz. Bakın. Devreye kendiniz girince, özeti kendiniz yapınca anlıyorsunuz ki bu çok daha doğru bir yere geliyor. İşte o çizdiğiniz kırmızı noktalar, çizgiler size hem hatırlatmayı hem de bilgilerin daha doğru bir yere koyulmasını ve unutulmamasını sağlayacaktır.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Aslında biraz önce bir önceki bölümde böyle yumuşak bir geçişte oraya dokunarak öyle ilerleyelim. Size puan getirecek sihirli kavramlar var. Evet, bakın bu çok önemli. Yani sihirli kavramları belirlemeniz gerekiyor. Hani altını çizme dedik ya, bunları da doğru bir yere koymamız gerekiyor. Mesela edebiyattaki ilkler. Orada bakıyoruz ki işte ilk psikolojik roman Tanzimat dönemi, ne diyoruz? Eylül. Hemen orayı çiziyoruz. Bakın bunlar sihirli kelimeler. Sınavda karşımıza çıkabilir. İlkler mesela, ya da işte matematikte, fizikte, kimyada ya da LGS'de fendi gibi. Yani özellikle buradaki en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle o sihirli kelimeleri doğru belirlememiz gerekiyor ki biraz önce de anlattık. Bunların altını çizebilmek önemli, başlıkları çiziyorsunuz ama o başlıkların içerisinde biraz önce söylemediniz mi hocam? Evet, o başlıkları çizdik ama bu sefer şu var. Ne yapıyoruz? Orada aslında o kavramın içerisindeki bazı bilgilerin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tanzimat dönemi çok önemlidir. İlkleri taşır ama ilklerin de ilkleri var. Burada baktığınız zaman işte ilk psikolojik, ilk tarih, roman ya da buna baktığınız zaman geriye dönüyorsunuz. İşte belli işte noktalarda formüller var. İşte ana başlığı yazıyorsunuz, matematik ya da fizik, kimya için söylüyorum. İçinde formüle edilmiş o formülleri kullanılması gereken noktalar var. İşte bunları da doğru bir şekilde sihirli kelimeleri doğru bir yere koyarsanız kesinlikle ve kesinlikle doğru bir yere gelirsiniz aslında. Tabii burada ilerlememizde sınav anı yönetimi de çok değerli. Özellikle sınav anı yönetimi, bununla ilgili taktikler de önemli. Mesela bence en önemli noktalardan bir tanesi, kesinlikle klasik sınavlar için söylüyorum, soru kökünü doğru okuma. Bakın, soru kökünü doğru okuyup doğru analiz edemezsek, sadece doğru okuma derken hocam ben okuyorum ama anlamıyorum. İşte tam burada şu. Biz gerçekten bunu doğru okuyor muyuz? Özellikle klasik sınavlardan bahsediyorum. Şu an bizim böyle çoktan seçmeli sınavlardan bahsetmediğimizi biliyorsunuz. Dersin başından ya da programın başından beri. Buradaki mantığımız şu. Soru kökü bize ne diyor? Açıklayınız mı diyor? Yoksa tartışınız mı diyor? Hatta çözüm önerisi üretiniz mi diyor? Bakın, şey çok değerlidir. İşte PISA sınavları var. Dünyada aslında gelir geçer bu noktada Türkiye'de uygulanıyor. Bence özellikle son dönemde Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna çok önem verdiğini biliyorum. Gerçekten ayırmaksızın her aslında alanda, her noktada, her sınıf seviyesine bunları yapmaya çalışıyor ve doğru da yapıyor. Aslında burada öğrencinin çözüm üretme noktasını, işte bu noktada pratik kazanabilmesini yakalıyor olması gerekiyor. Dünyada birçok aslında üniversite, okul, Türkiye'de de aslında belli bazı okullar PISA sınavları yapıyor. Bu şey için, milli eğitimi yaptığından bağımsız olarak söylüyorum. Hatta bunu bursluluk olarak yapanlar da var. Nereye gelmeye çalışıyorum? Biz şunu anlayamıyoruz aslında. İşte okuduk, oradaki cümleyi buraya yazıyoruz değil. Bir, kendi cümlelerini ifade etmeyi. İki, çözüm üretebilmeyi. Üç, tartışmayı. Bakın, yani sorunun bize ne sorduğunu bilmeden biz maalesef klasik, işte açık uçlu dediğimiz sorularda da klasik soru cevaplama tarzımız var. Yani sorunun başlangıcına bakıp, Ahmet'e bakıp oradan yukarıdan Ahmet'i bulup Ahmet'in cümlesini yazma gibi bir maalesef algı durumumuz var. Yanlış. Bize ilk önce sorunun ne olduğunu yakalamamız gerekiyor. Soru derken işte açıklama, tartışma, ne dedim? Çözüm üretebilme. Mesela PISA sınavlarında biraz böyle çözüm üretebilme, tartışma noktasının ağır olduğu. Yani bizim daha önce girdiğimiz işte ilkokuldaki klasik yöntem gibi, işte o sorulan sorunun, soru kökünün cümlede bulunup İşte o cümlenin sorunun cevabı olarak yazılması sistemi değil. İşte bak, oradan gelen yanlış bir aslında, ki daha doğrusunu öğreten öğretmenlerimiz var, asla tenzih ederek ondan bahsetmiyorum ama öyle bir alışkanlığımız var maalesef. İşte

0: O alışkanlığının karşılığı yanlış bir cevaplama yöntemi oluyor. İşte PISA gibi sınavlar ya da yorumlama ya da soru kökünü doğru anlamama gibi noktalarda bu sefer hem okul sınavlarımız bakın belki de yarın öbür gün nerede gerçek sınavlar olarak karşımıza, gerçek derken diğerleri sanki yapma yalancı sınav gibi olmasın, seçme sınavları. Yani hayatımızı etkileyen en büyük sınavlar işte üniversite seçme sınavı ya da işte LGS liselere geçiş sınavı gibi sınavlarda da işte o klasik yaptığımız hatalar bu sefer bize maalesef olumsuzluk olarak geri dönecek. İşte tam da bu noktada bizim bunları doğru yönetmek, kesinlikle soru köklerini doğru analiz edip ona göre aslında bir adım atmamız gerekiyor.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
0: Tabii soru kökünü okuduk. Cevaba başlamadan önce zihinde bir taslak oluşturmamız gerekiyor. Yani tabii bunları çok hızlı yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu anlatırken yanlış bir şey algılanmasın. Hocam bu yaptığınızı yapmaya kalksak 10 dakika sürer. Aslında programın başında ısrarla şunu söyledik. Alışkanlık kazanabilmek. Yani bu işi yapabilme noktasında ilk önce bugün şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bak bunları böyle böyle yaparsanız daha doğru olur. İşte bizim de amacımız doğru yapmanızı sağlamak, yaptıkça gelişip daha hızlı yapabilmek. İşte bakın önümüzdeki süreçlerde belki birkaç yıl sonra bu Marif modeliyle klasik sınavların çok daha büyük boy gösterdiğini, yani merkezi seçme sınavlarında kullanılacağından bahsediyoruz. Ya da bir iki soru olarak da bilmiyorum. Tabii ki bununla ilgili mutlaka bakanlık, işte Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz gibi ÖSYM ya da işte LGS ile ilgili birçok açıklama yapılacaktır. İşte bu noktada bizim buna hazırlıklı olmamız lazım ama şöyle baktığınız zaman sadece merkezi seçme sınavları değil, bizim hayatımızda da zaten kullandığımız günlük sınavlar içerisinde bu var. Gerçekten zihnimize giriş gelişme sonuç yapısını kurabilmek, nasıl başlayıp nasıl ilerleyeceğimizi, gerçekten buna uygun ilerlememiz gerekiyor. Ama şunu da söylemiş olalım. Özellikle ben klasik sınavlarda tabii Türkçe Edebiyat Öğretmeni olarak gözümüze çarpan maalesef şöyle bir olumsuzluk da var. Yazının güzelliği değil mi burada baktığınız zaman? Bence özellikle kağıt düzeni ki bazı biliyorsunuz sınavlarda Türkçenin örnek vereyim kompozisyon sınavında kağıt düzeninden de artı puan alıyorsunuz gibi. Aslında gerçekten de bu noktada olumlu olabilecek o işte o düzeni de sağlamak gerekiyor. Adım adım böyle sona yaklaşırken şöyle söyleyelim. Hani özellikle şöyle bir özet çıkarabilirsek ne anlamda söylüyoruz? Klasik sınavlarla ilgili söyleyelim. Hani ilk önce şu mantığını anlayacağız. Evet, işte bize ne sordu? Nasıl bir sınav? Nasıl hazırlanmalıyım? Yani şimdi şunu söylememeliyiz. Normal hazırlandığımız klasik işte bu test sınavları gibi hazırlanmamamız gerekiyor. Anlıyoruz ki belli bir sistem değişikliği var. Ya da baktığınız zaman Marif modelinden bahsetmiyorum. Her sınav sisteminin işte boşluk doldurma, klasik ya da işte test gibi kendi içerisinde bir algoritmaya sahip. Bu anlamda lütfen bunun mantığını anlamamız lazım. İki, bence tartışmasız bakın yazarak çalışmamız lazım. Eğer tartışmasız bu noktayı yapmazsak hem yazma noktamız zayıflar ki zaten klasik sınavın ya da işte açık uçlu sınav dediğimiz sınavın mantığında yazabilmek, bunları ifade edebilmek var. Ve kesinlikle bence en büyük problemlerden bir tanesi yani bizim özellikle seçenek ABC'li çoktan seçmeli bir sınava alışık olan sistem planlı cevaplama noktasını bilmiyor. Yani bu üç noktaya dikkat eder dediğimiz şey aslında o planlı cevaplamamız gerekiyor. Nereden başlayacağız? Neleri yapacağız ve kesinlikle ve kesinlikle bunları ne şekilde ilerlememiz gerektiğini biliyor olmamız lazım. Yani mantığını anla, yazarak çalış, planlı cevaplayarak aslında çok daha doğru bir yere gelebiliyoruz ki son dönemde aslında anlatılmayan noktalardan bir tanesi. Maalesef biz kendi içimizde şunu yaşıyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Yani klasik sınavlara nasıl çalışacağımızı bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Duyduğumuz birkaç nokta ile ilerliyoruz. İşte tam da bu noktada ki bize en çok mesaj bu noktada geldi. Hocam lütfen bunlarla ilgili bize bilgi verin. Özellikle yeni Marif modeli sistemiyle oturacak bu klasik sınavlar, açık uçlu sınavlara nasıl çalışmalıyız? Gerçekten nasıl ilerlemeliyiz? Aslında karşını vermeye çalıştık. Gerçekten bilgi paylaştıkça başarı da çalıştıkça artar. İşte bu başarımızı arttırmak için kesinlikle bugün anlattıklarımızı doğru uygular, doğru bir yere gelir. Hem başarınızı hem de sınav sistemini çok daha doğru kavramış ve üst seviyeye çıkartmış olursunuz. Eğitim Koçu programı ile her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergül ile. Hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bir soru, bir cevap. Türkiye ile İsviçre arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında prim transferi işlemleri nasıl yapılmaktadır? Bu işlemler için hangi şartlar aranmakta ve başvuruda hangi belgeler istenmektedir? İsviçre prim transferinin sonuçları nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Servet Nalan Aksoy cevaplıyor.
9: Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre sadece İsviçre'den Türkiye'ye prim transferi yapılabilmektedir. Türkiye'deki primlerin İsviçre'ye transfer edilmesi mümkün bulunmamaktadır. İsviçre'den prim transferi talebinde bulunabilmek için Türk vatandaşı olmak, İsviçre'de bulunulduğu sırada yaşlılık, ölüm ve malulük sigortasından herhangi bir yardım almamış olmak, Türkiye'de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek üzere İsviçre'yi kesin olarak terk etmiş olmak, ayrıca yazılı talepte bulunmak gerekmektedir. İsviçre'den yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin transferiyle ilgili talep dilekçesinin talep sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu personeli tarafından elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulabilmesi için ikamet edilen ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. İsviçre'deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetvelinin ibraz edilmesi, hizmet cetveli yoksa İsviçre sigorta numarasının beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak bu belge temin edilememişse veya İsviçre sigorta numarası bilinmiyorsa, talep sahibince İsviçre'de çalışılan iş yeri ünvan ve adresleriyle çalışma sürelerinin mutlaka eksiksiz olarak talep dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. Öte yandan kısmi prim transferi yapılması mümkün değildir. Talepte bulunulduğunda İsviçre'de çalışılmış olan sürede kesilen primlerin tamamı sözleşme hükmü uyarınca transfer edilmektedir. Ayrıca primleri Türkiye'ye transfer olmuş kişiler ve bunların hak sahipleri İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortasından hiçbir hak iddiasında bulunamamaktadır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Yaşanan krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çeken Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplaması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifini açıkladı. 17 maddeden oluşan teklif, Meclis Başkanlığı'na

0: sağlık yararlarına katkı sağlayan önemli unsurlar. Bağırsağımız aslında en büyük mikrobiyota profilli organımız, alanımız. Bunun ötesinde ağız ve ciltte de yine bir grup mikroorganizma bizim için yararlı bakteri formunda yaşamını devam ettiriyor. İnsan mikrobiyotası yaşam boyu değişiklikler gösterebilen ve insan fizyolojisiyle artık entegre olmuş bir yapı olarak değerlendirilebilir. Mikrobiyota dediğimiz şey bir grup mikroorganizmanın bizim için yarar üreten formu diye de özetle söyleyebiliriz. İsterseniz şöyle kısaca özetleyecek olursak tabii yararlarını. Özellikle bağırsaktaki mikroorganizmalar enerji metabolizmamıza katkı sağlarlar. Bağışık yanıtı oluştururlar ve bağışık yanıtı eğitirler aynı zamanda. Nöroendokrin sistem dediğimiz nöroendokrin sistemin fonksiyonlarına temel katkı sağlarlar ve longevity ya da uzun yaşama dediğimiz biraz önce ona da katkı sağlayan çok temel epigenetik düzenlemeleri sağlarlar. Özetle,
1: mikrobiyatamız genetik olarak hepimizin birbirinden farklı mıdır?
0: Çoğunlukla core mikrobiyota dediğimiz şey benzerdir. Belki birazdan daha detaylı konuşuruz. Nasıl başlar, nasıl gelişir, neler değiştirir falan diye ama bu bizim beslenme alışkanlıklarımızla, yaşam biçimimizle, doğum biçimiyle, diğer bir takım unsurlarla, zararlı alışkanlıklarımızla diyelim değişebilir. Hatta bazen ikiz lerde bile bir farklılık arz edebilir. Ama temelde doğuşta bir core mikrobiyota, temel mikroorganizma profil benzerdir. Sonra bir takım farklılıklarla değişimler yaşanabilir. Belki şöyle söylemek daha anlamlı olabilir. Yani mikroorganizmalar, özellikle bağırsaktaki yararlı mikroorganizmalar, işte bizim belirttiğim gibi sindirim sistemimize katkı sağlayabilirler. Bağışıklık sistemimizi eğitirler. Vitamin üretimine çok temel katkılarda bulunurlar. Bağırsak bariyeri oluştururlar ve bir takım zararlı mikroorganizmaların bağırsaktan kana ve diğer dokulara sızmasını engelleyebilirler ve hatta bazı hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getirebilirler. Bu da özellikle sağlıklı zinde uzun yaşamı destekleyen çok temel katkılar oluşturabilirler. Yani enflamasyonu, enerji metabolizmasını, bağışıklığı, epigenetik değişikliği destekleyen çok temel yapılardır mikroorganizmalar. Belirttiğim gibi bağırsak duvarında temel sağlıklı kalmasına katkı sağlarlar ve böylece hatta artık bilim dünyası günümüzde siz başta da söylediniz çok fazla konuşuluyor, çok fazla unsurla ilişkisi vurgulanıyor. Sağlık yaşamının temel taşlarından birisi olarak görülür hale geldi.
1: Bağırsaklarımız dahası, ikinci beynimiz olarak
0: evet o da var. O da artık
1: şimdi
0: söylenen bir şey. Özellikle bağırsak beyin aksı, bağırsak akciğer aksı, bağırsak diğer sistemlerin aksları, bağırsaktaki oluşan olumsuzlukları bir arada söylemeye çalıştığım o sızdıran bağırsak ya da bağırsak bariyerin bozulması sonrasında bir takım mikroorganizmaların ya da patobiyont dediğimiz patolojik unsur olabilen bakterilerin bağırsaktan sisteme dolaşıma ulaşması ve sinir sistemindeki bir takım yaptığı değişikliklerle bizim modumuzu değiştiren yani depresyona, nöroenflamasyona ve temel değişimlere yol açabilen bir patolojik sürece katkı sağlayabilirler. Olumsuz yönde katkı sağlayabilirler. Yani bizim bağırsak floramızın bozulması aslında ki biz onu disbiyoz diyoruz. Belki birazdan açarız bunu biraz daha. Disbiyoz hallerinde bağırsaktaki bu profilin bozulması ve olumlu bakterilerin kısmen azalması, olumsuzların artması yani bu dengenin bozulması durumunda o belirttiğimiz bir takım metabolik işte sayarız onları uzun uzun hastalıklar yanı sıra nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Alzheimer, demans ve diğer pek çok depresyon, anksiyete ve nörolojik değişikliklere yol açan hastalıklara süreç ilerleyebilir.
1: Peki mikrobiyatamız neden bozulur? Disbiyoz diye
0: dediğimiz
1: adlandırıyorsunuz. Neden bozulur?
0: Disbiyozun en önemli nedeni aslında beslenme alışkanlıkları. Yani kötü beslenme alışkanlıkları. Belki onu birazdan daha detaylı söylemeye çalışırız. Özellikle lifli beslenmeden uzak kalma, işte şekerli ürünler, işlenmiş gıdalar, çok temelde beslenme tarzı. Yani doğumdan itibaren aslında şekillenmeye başlar. Doğum biçimiyle, annenin beslenmesiyle, kullanılan organik olmayan diyelim hani tatlandırıcılarla, beslenme formlarıyla belki de daha hızlı işte ileri yaşlarda stresle, uyku düzensizliğiyle, hareketsizlikle, antibiyotik kullanımıyla ki çok çok önemli. Yani gerekli antibiyotik kullanımı ya da uzun süreli antibiyotik kullanımı bağırsak florasını ciddi bozar. Hatta bu bozulma bir kısmının geri gelmeyeceği şekilde olumsuz şekilde sonuçlanabilir. Yine hazır işlenmiş gıdalar ve bir takım işte olumsuz beslenme alışkanlıkları, beslenme formlarındaki bozukluklar bağırsak bakteri profilini değiştirir. Bu değişimde bizim hem enerji metabolizmamıza hem bağışıklık sistemine işte vitamin üretimine iltihabi süreçlere yol açabilir ve sonuçta bu hayat boyu değişen ekosistem bizim bir takım müdahalelerimize, olumsuz müdahalelerimize farklılaşacak hale gelirse, o zaman işte sağlıktaki denge bozulmaya başlar. Kronik hastalıklar, metabolik hastalıklar ve diğer nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte şeyler olur. Mikrobiyotu bozulduğunda da aslında

0: obstrüktif formda en çok karşımıza çıkan şey belki hani mide bağırsak sendromlarıdır, işte şişkinliktir, gazdır, kabızlıktır, ishaldir gibi unsurlar. Tabii sadece bunlar mikrobiyota değişimiyle olmaz ama mikrobiyota profilindeki değişimler bunlarda çok çok birincil, öncelikli hallere yol açarlar. Tabii bunun yanı sıra disbiyotik form bağışıklığımızı zayıflatır, cilt problemleri oluşturur, kilo alma eğilimine doğru metabolik bir değişikliğe yol açabilir, kronik yorgunluk sendromları yapabilir, insulin bağırsak sendromları yapabilir. Yani en çok da belirttiğim gibi mide bağırsak sisteminde değişiklik oluşturur ama onun yanı sıra onun ötesinde temas ettiği her alanda bu aks dediğimiz işte bağırsak, beyin aksı, bağırsak, akciğer aksı, bağırsak, ürogenital sistem aksları gibi diğer tüm akslarda da o değişim, o
1: pesleyin, o olumsuzluk olarak
0: değişiklik
1: bozulduğunu?
0: Mikrobiyatımızın bozulduğunu bu biraz yavaş ilerleyen bir süreçtir. Çok ani olmaz. Yani akşam yediğimiz şey ertesi gün belki bize bir değişiklik yapabilir ama bu mikrobiyatın temelde bozulduğunu belki hemen söylemez. Mikrobiyatının bozulması zamanla oluşan bir hadisedir. İşte bu bahsettiğimiz beslenme tarzı çok temel değişkendir. Tabii mikrobiyota bozulması, yani bu disbiyotik form kişilerde mide bağırsak şikayetleri ortaya çıkabilir ve daha sonra o diğer sistemlere akseder. Ama hemen şunu belirteyim. Aslında çok kritik bir soru sordunuz. Mesela önceki gün ya da iki gün önce yediğiniz bir enfekte gıda diyelim, kontamine olmuş gıda, bu bir işte bazen tavuk ürünleri, işte yumurta ya da başka bir takım enfekte olmuş şey gıda zehirlenmesi zihniyle değerlendirilebilir. Burada bir takım işte ishal formunda bir hastalık karşımıza çıkabilir. Burada da bir mikrobiyota bozulumundan söz edebiliriz ama bu ani hızlı gelişen temel mikrobiyota değişimi tekrar geri dönüşür hali olabilir. Yani şöyle özetleyeyim. İsterseniz bir hafta 10 gün yoğun antibiyotik kullandığınızda antibiyotik sonrası ishal formunda bir bağırsak hareketliliği değişikliği yaşarsanız bilin ki antibiyotik yararlı bakterilerin de bir kısmını götürmüş demektir. Yani siz zararlı bakteriler için kullandığınız antibiyotik yararlı bakterilerin bir kısmını da götürdünüz, yok ettiniz. Böylece orada bir takım fırsatçı bakteriler çoğaldı ve size ishal formunda bir tablo oluşturdu. Bunun tedavisi kısmen mümkün. Yani kendiliğinden düzelme olanağı da var. Ama yok, antibiyotik ilişkili ishal dediğimiz hastalıkla karşılaşacak olursak o zaman da yeni bir antibiyotik tedavisi, bir başka antibiyotik tedavisiyle bu Clostridium difficile dediğimiz antibiyotik ilişkili ishal formu da yine bir disbiyotik form olarak karşımıza çıkıyor. Belki biraz karışık anlattım ama şöyle söyleyeyim. Mikrobiyota değişimi bir günden ertesi gün hemen olacak bir şey değildir. Bağırsak mikrobiyotasından bahsediyorum. Uzun soluklu bir işte bu aşırı alkoldür, stresdir, düzensiz uygudur, sigaradır, sık enfeksiyon geçirmedir ya da aşırı şeker tüketimidir, liften fakir beslenmedir, fast food ağırlıklı besleniyor olma gibi bir takım unsurlar ya da işte gereksiz antibiyotik kullanımı gibi unsurlar uzun dönemde bağırsak floramızı bozar. Hatta ilk 3 yaşta kullanılan antibiyotik bağırsak floramızda çok kalıcı değişiklik yapar. Hatta bozulma yapar. Bunların bir kısmı geri dönüşümsüz bir süreçtir. Ve bu aslında çocuklarda uzun dönemde otizmden tutun da pek çok hastalığın temel altyapısı olabilir. İşte alerjik zeminin, otistik yapının, beslenme metabolizma bozukluklarının, belki diyabetin, obezitenin çok temel altyapısı olabilir.
1: Çok önemli gerçekten. Dediniz ki kalıcı değişikliklere neden olabilir gereksiz yere antibiyotik kullanmak. Peki bozulduktan sonra tekrar o yapı kendini oluşturmuyor mu acaba?
0: Şöyle, eğer sizin mikrobiyal profilinizi bozan yapı devam ediyorsa bozuk kalmaya devam ediyor. Şöyle düşünün lütfen. Biz bunu mikrobiyota restorasyonu diyoruz. Yani mikrobiyota restorasyonu eksilenin, azalanın yerine konması mücadelesidir, uğraşıdır. Mikrobiyota restorasyonu eğer bozulan profil, disbiyotik yapı bozan unsurlar devam ediyorsa bozulmaya zaten devam edecektir.
1: Düzeltmemiz gerekiyor ortada, düzelmesi için.
0: Düzelmesi için belki çok temel yapı mikrobiyota restorasyonunda beslenmeyi bir kere modifiye etmeyle başlamak lazım. Ardından çok da duyduğunuz muhtemelen probiyotikler, prebiyotikler, simbiyotikler gibi biraz dışarıdan ilaveler olacak ama bu çok karışık bir konu. Yani burada özellikle hani her zaman her yerde işte probiyotikli falanca, probiyotikli gıda diye anılan ama bunların içerisinde hakikaten ne kadar probiyotik var belki biraz daha açarız. Nasıl kullanılır, kim kullanması lazım, hangi şekilde kullanılması gerekiyor gibi unsurlar biraz daha böyle tartışılması gereken, dikkat edilmesi gereken unsurlar gibi duruyor. Ama sorunuza isterseniz şöyle yanıt vermiş olayım. Bozulmuş disbiyotik yapı, yani bozulmuş bakteriyel profil ancak mikrobiyota restorasyonuyla düzenlenebilir, yerine konabilir. Burada da çok temel unsur, her zaman belirtilebileceğimiz çok temel şey, iyi bir beslenme alışkanlığı, beslenme yapısının değiştirilmesi. İşte bu bahsettiğimiz lifli gıdalardan daha zengin, fast food'dan kısmen uzak, Akdeniz mutfağına kayan, işte bu kuru baklagillerin

0: öncellendiği tam tahıllı unsurların işte çiğ tohumlu tam buğday ile esmer pirinç, arpa gibi bir takım hani tam tahıllı unsurlarla desteklenen yine lifli sebzeler, lifli meyveler, işte burada soğan, sarımsak, pırasa, brokoli, lahana, bezelye gibi ya da işte meyvelerden muz, elma, ayva, armut gibi biraz daha lifli unsurlar, işte yulaflar, enginarlar, kuru baklagiller. Yani zengin bir beslenme tarzı ya da bir takım fermente gıdalar, işte yoğurt, kefir, turşu gibi, ki bunlar içerisinde bakteri de içerebilirler, probiyotik de yapılan olarak değerlendirilebilir. Ve tabii muhakkak şekerli gıdalardan kaçınmak profili belki böylece biraz daha koruyabilir. İşte paket atıştırmalıklar, hazır gıdalar, gazlı içecekler, aşırı yağlı ve işlenmiş et ürünleri gibi unsurlar da disbiyotik yapıya destek olurlar. Düzeltmede bunlardan uzak kalmak lazım. Yani mikrobiyotanın dostu beslenme açısından lifli gıdalar, düşmanı ise şekerli gıdalar, aşırı şekerli gıdalar ve işlenmiş gıdalardır. Hani burada beslenme birinci, kolay, ilk değiştirebileceğimiz, ilk yapabileceğimiz çok temel unsur. Yani bakteriyel profili iyileştirmede yapılması gereken çok temel unsur diyet ve yaşam tarzı. Burada temel zemin bu. Ardından isterseniz hani prebiyotik ilaveli beslenme, sonra probiyotik, ki burada canlı mikroorganizma müdahalesi diye söyleyebiliriz. Yani burada biz probiyotikli unsurların bir grup eksilen bakteri yerine koyma mücadelesi olarak isimlendirebiliriz. Bu da biraz teknik bir konu. Belki biraz daha bunu aşmak gerekebilir. Tabi ardından biraz daha modifiye unsurlar var. İşte bu prebiyotik artı probiyotik kombinasyonu, yani simbiyotik dediğimiz bir takım tedavi protokolleri de yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor. Bunların yan etkileri olabilir diye bunların bakterinin tamamını vermek yerine onun ürününü ya da biyolojik metabolitini verme de postbiyotik olarak isimlendirilmeye başlandı.
1: Probiyotik, prebiyotik yani, dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Belli besinlerin içerisinde probiyotik ve prebiyotik var. Evet. Simbiyotik ve postbiyotik bunlar toplumda çok bilinmiyor. Her şeyden doğru, önce bunlar nedir? Doğru. Simbiyotik ve postbiyotik dediğimizde ne anlaşılır? Probiyotik dediğimizde yoğurt, kefir, evet, mayalı ürünleri, evet, yine cevizde olduğunu prebiyotiğin biliyoruz.
0: Evet, prebiyotik bir madde.
1: Evet, diğerleri nedir? Simbiyotik, postbiyotik nedir acaba?
0: Şöyle özetleyeyim hemen. Probiyotik dediğimiz şey yeterli miktarda alındığında sağlığa faydalı bakteri alınmasını sağlayan unsurlardır. Yani probiyotik mikroorganizmalardır. Canlı mikroorganizmanın alımıdır. Burada en bilindikleri de Lactobacillus bifidobacterium formu yapılardır. Ama bunlar mucizevi yapılar da değildir. Yani biraz böyle de algı da var. Belki bunu bir başka zamanda çok uzun konuşmak lazım. Yani yararlı olduğu alanlar var. Özellikle antibiyotik sonrası ishal gibi bazı bağırsak düzenliklerinde kullanılabileceği gibi. Ama bu herkese, her zaman, her kişiye yararlı olacak bir unsur değildir. Biraz böyle kişiye özel değerlendirmek lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bir eczaneye gittiğimizde bir ilaç, bir antibiyotik yazıldığında antibiyotiğin yanına muhakkak da bir probiyotik almalısınız diye uyarıldığında bu antibiyotik ile bu probiyotik nasıl kullanılmalı, uyumlu mudur, eksiğiniz nedir, eksiğini yerine koymak şeklinde biraz sağlık okur yazarlığını, sağlık bilincini bu konuda şekillendirmek
1: biraz
0: lazım.
1: Biraz farklı farklı probiyotikler mi var?
0: Tabii tabii. Probiyotik dediğimiz şey, şimdi onu birazdan girmek isterdim açıkçası ama hemen söyleyeyim madem sorulmuş oldu. Probiyotik içinde canlı bakterinin var olduğu bir bu bazen gıda nadiren ama kapsül formunda ürünler. Yani piyasada bulunan ürünler. Bunların içerisinde işte ne kadar bakteri var? Özellikle bakterinin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası gibi suç kodu, nereden izole edildiği, her bir kapsülde ne kadar canlı mikroorganizma olup olmadığı, saklama koşulları, son kullanım tarihi gibi çok kritik bilgilerle bu içindeki kompozisyonun hangi hastalığa iyi geleceğiyle alakalı bir algoritma çalışması lazım. Yani bizdeki hastalığın hangi mikroorganizma eksikliğinden kaynaklandığı bir kere bilinmeli. Yani rastgele, kombine, karışık probiyotik kullanmak da bazen komplikasyonlara nadiren de olsa yol açabiliyor.
1: Peki
0: yani
1: onu nereden bilebiliriz bizdeki eksikliği?
0: Ben biraz prebiyotik ve postbiyotikten de bahsedecektim ama madem sordunuz onu söyleyelim. Şöyle, sizin bir takım metabolik sorunlarınız varsa, sağlıkla alakalı, işte özellikle mide bağırsak sistemiyle alakalı sorunlarınız varsa, bu bir organik bozukluğa dayanmıyorsa, mikrobiyota değişimiyle alakalı bir süreçten kaynaklandığı biliniyorsa, mikrobiyota analizi yapılıyor. Analizle net olarak hangi mikroorganizmanın eksik olduğu, bu tek bir mikroorganizma olmayabilir, bir grup da olabilir. Bunun belirlenmesi gerekiyor. Belirlendikten sonra eksik mikroorganizmanın yerine konulması bir restorasyon tedavisidir. Ancak şunu belirtmeliyim ki eksikliği sağlayan unsurlar ortadan tam kalkmadıkça kullandığınız probiyotik de tekrar o eksikliğe yol açabilecektir. Yani burada aslında biraz sistematik, biraz komple tedaviyi de düşünmek lazım. Şöyle değil açıkçası. Ben mikrobiyot analizimi yaptırdım, eksik bakterimi buldum, gittim probiyotimi aldım ki burada da en az 10-12 hafta kullanmak lazım. Onu da belki açarız. Düzgünce kullandıktan sonra tekrar analizinizi yaptırdığınızda birkaç hafta sonra sonra o eksik olan mikroorganizma

0: mekanizmanın yerine konulup konulmadığını gözlemlemek çok önemli. Ancak şunu belirtmeliyim ki beslenme alışkanlığınız, davranış biçimleriniz, işte bu hazır gıdalar vesaire, gazlı içecekler, onlar devam ediyorsa o eksilen bakteriyi yerine koyduğunuzda yine çok bir şey değişmeyecektir. Birkaç ay ya da bir yıl sonra yine eksilen bakterilerde ki eksilmeyi gözlemlemiş olacaksınız. Özetle şöyle, yani probiyotik kullanımı kesinlikle bakkaldan alınacak, kullanılacak bir şey değildir. Hani probiyotikli gıdalarda da kısmen benzer yaklaşım düşünülebilir. Tabii ki yararlı olabilir ama özellikle probiyotik kapsül formunda eczaneden ya da marketten artık farklı yerde satılabiliyor. Bunlar OTC olarak değerlendirilsin. Yani reçete etmeksizin satılabilen ilaçlar oldukları için, ilaç demeyelim, gıda takviyesi gibi değerlendiriliyor. Olarak kullanıldığı için içeriği, kompozisyonu, buradaki mikroorganizmaların isimleri, TC kimlik numarası gibi suç kodları, hangi hastalığa iyi geldiği ile alakalı belki net bilgilendirme, son kullanım tarihi, saklama koşulları çok kritik bilgiler. Yani mesela bazıları buzdolabında saklanması gerekiyor. O zaman buzdolabında saklamazsanız orada canlı mikroorganizma kalmıyor. İçtiğiniz kapsül de size bu anlamda yararlı olamayabiliyor.
1: O nedenle saklama koşulları da çok önemli.
0: Tabii. Yani belirttiğim gibi bir hani probiyotik ilaç aldığınızda, gıda takviyesi diyelim isterseniz yine, hadi burada içindeki bakterilerin isimleri, suç kodları, canlı bakteri miktarları, biz onu CFO diye kısaltıyoruz. Son kullanım tarihi ve saklama koşullarını bahsettik zaten. Son derece önemli.
1: Siz dediniz ki antibiyotik kullanırken işte neye ihtiyacımız varsa onu almalıyız. Peki sadece antibiyotik kullananların mı probiyotik alması gerekiyor? Kimler probiyotik kullanmalı, prebiyotik kullanmalı?
0: Sordunuz. Bir önceki sorudan kalan prebiyotik, simbiyotik kısmında söyleyeceğim unutmadan ama hemen sorunuza yanıt vermeye çalışayım. Şöyle, her antibiyotik yanında probiyotik kullanılması gerekmiyor. Bir, bu çok kıymetli. İki, eğer gerçekten bir yoğun antibiyotik kullanılacaksa ve bu antibiyotik muhtemelen bağırsaklarınızı bozacağı kaygısı, endişesi varsa, o zaman antibiyotik yanı sıra probiyotik ilacı alınabilir. Probiyotik, antibiyotikler bittikten sonra da olabilir. 7-10 gün bitti. Bittikten sonra da olabilir. Antibiyotikle beraber probiyotik de kullanılacaksa aynı saatte kesinlikle alınmamalı. Muhakkak en az 2-4 saat, yani antibiyotiği aldınız, 2-4 saat sonra da probiyotiği almış olacaksınız.
1: Mutlaka antibiyotik kullanan herkesin alması gerekiyor mu?
0: Kesinlikle gerekmiyor. Kesinlikle net olarak söyleyeyim. Her antibiyotik kullanan probiyotik alması gerekmiyor. Tekrar şöyle söyleyeyim. Kullanacağınız antibiyotik çok yüksek etki değerli ve birçok bakteriyi etkileyen, özellikle bağırsak floramızı bozma ihtimali olan bir antibiyotikse, ki burada probiyotikler o zaman devreye girmesi gerekebilir.
1: Bunda doktor uyarıyor değil mi verirken? Bu çok güçlü bir antibiyotik, mikrobiyatanıza zarar verebilir.
0: Haklısınız.
1: Çünkü hani kişilerin aklına gelmeyebilir bu.
0: Elbette. Yani muhakkak bunu doktor arkadaşlarımızın artık yavaş yavaş bir oturmaya da başladı. Yani bu antibiyotik sonrasında probiyotik kullanmanız anlamlı olabilir veya yanı sıra kullanmanız anlamlı olabilir deniyor. Ancak biraz önce belirttim, tekrar vurgulayayım izin verirseniz. Bazen ilaç alınan yerlerden hani antibiyotik başlıyorsunuz, yanında size probiyotik önerilmemiş, probiyotik de kullanmalısınız diye probiyotik öneren arkadaşlarımız da olabiliyor. İşte burada probiyotik, hangi probiyotik, hangi seçimle, hangi kriterler dikkate alınmış, içinde ne kadar probiyotik var, hani bu antibiyotik hangi bakterileri yok edecek ki o probiyotik de onu tamamlamış olalım. Bu konuları biraz tartışmalı konular. Yani burada biraz bilgi kirlilikleri de var. Tekrar belirtmeliyim, hassas konular bunlar. Bunları belki daha teknik konuşmak lazım. Ama şunu hemen belirtmeliyim. Probiyotik tek başına yeterli değildir. Bozulmuş bir bakteri florasını düzeltmede muhakkak güçlü lif destek ürünleriyle beraber, yani lifli beslenme sağlıklı yaşamın çok temeldir, ilk unsurudur. Yani probiyotik ancak iyi bir beslenme üzerine, kötü alışkanlıklardan vazgeçme sonrasında yararlı olabilir. Şunu belirteyim izin verirseniz. Yani bugün çok fazla miktarda genç yaşlarda işte anjiyo artısı, sonra koroner damarlara kateter takılıyor, biliyorsunuz. Ağır stent takılıyor. Ardından o kişiler sigara içmeye devam ederse, yağlı beslenmeye devam ederse, hareketsiz yaşama devam ederse, o stent belki daha benim alanım değil ama hekim olarak biliyorum, diğerlerinden daha tehlikeli hale gelebilir. Belirtmek istediğim şey şu, sizin bağırsak floranızı bozan unsurlar sizinle bulunmaya, sizinle yaşamaya devam edecekse, ilave ettiğiniz probiyotiğin çok bir anlamı olmayacaktır. Yani burada aslında ürünün faydasını görmek isterseniz öncelikle beslenme alışkanlıklarımıza, yaşam biçimimize kısmen müdahale edilmesi lazım. Bu da genellikle bir grup fonksiyonel tıp hekimi arkadaşlarımızın takip ettiği unsurlarla da olabiliyor. Ama şunu belirteyim, yanlış yerlere gitmesin diye de mesaj. Eğer bir metabolik hastalığınız varsa, işte diyabet, obezite vesaire gibi, eğer bir gastrointestinal, mide bağırsak sistemi rahatsızlığınız varsa, bu şişkinlik, işte gazdır, hazımsızlıktır ve diğerleri varsa, bir daha belki kronik hastalıklarınız varsa, ilgili hekim arkadaşımız, bu gastroenterologlar,

0: Diyecektim arkadaşlarımız. Size zaten bir müdahale edecekler. Burada bir bozulmuş bakteriyel profil öngörürlerse onlar zaten bir probiyotik ilavesinde bulunacaklardır diye düşünüyorum diğer medikal tedavilerin yanı sıra. Bu bazen şöyle de olabiliyor. Eğer bir probiyotik kullanıldı ve etkisi görülmedi, o zaman ürün değiştirmek de gerekebiliyor. Yani bazen bir ürün etkili olamayabiliyor, bir başkasında daha yararlı olabiliyor. Burada önemli olan aslında probiyotik içerikli takviyenin, ilacın her neyse içinde tam olarak neler olduğunu net olarak vurgulanıyor olması ve belirttiğim gibi canlı bakteri sayısının net vurgulanması, bakteri suçunun suç kodunun TC kimlik numarası gibi bizim için çok kıymetli, o tekrar vurguladım. Net olarak yine ürünün üzerinde belirtilmesi, son kullanım tarihi, saklama koşulları gibi unsurlarla probiyotik kullanılabilir. Probiyotik biraz sahada farklı algılanıyor, farklı kullanılıyor. Biraz böyle moda algısıyla yaklaşılıyor. İşte ben kullandım iyi geldi, sen de kullan. İşte danışanıma önerdim, o da komşusuna önermiş gibi. Tam da böyle bir şey değil aslında. Şunu tekrar vurgulayayım. Herkese iyi gelecek diye bir şey yok. Özellikle immün yetmezliği olan, bağışıklık sistemi çalışmayan, kemoterapi alan, belki ileri yaşlı bireylerde kullanılan canlı bakteri alıyorsunuz. Canlı bakterinin nadiren olumsuzluklara yol açabileceğini de belirtmem gerekir. Yani
1: çok teşekkürler efendim verdiğiniz bilgiler için. İnşallah ilerleyen programlarımızda yine sizi konuk ederiz ve daha
0: çok
1: detaylı bir şekilde konuşuruz. Çünkü gerçekten çok detaylı. Probiyotik, prebiyotik deyip de geçmemek gerekiyor. Bunlar da çok önemli.
0: Doğru.
1: Gelişi güzel kullanmamak gerektiğini de çok iyi anlattınız aslında.
0: Çok naziksiniz.
1: Efendim size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de son cümle olarak izin verirseniz bağırsaklarımızı korumak, bağışıklığımızı ve genel sağlığımızı korumanın temel basamağıdır diyerek bizi dinleyen herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.
1: Profesör Doktor Mustafa Altındiş, kendisi Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiydi ve bizi mikrobiyatamız konusunda bilgilendirdi. Bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek hoşça kalın.
2: İyilik Sağlık sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
11: Sağlam bankacılık.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında

0: Palette Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Zafer Altay, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ekonomi gündemi deyince bugün malum enflasyon açıklandı 2 gün gecikmeyle. Birazdan doçent doktor Derya Hekim'le onu konuşacağız. Ardından gazeteci Mehmet Kaya'yla haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhabalar Zafer Ergin. Hafta nasıl son işlemdiğini sizin de belirttiğiniz gibi Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %1,39'luk düşüşle 13.678 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 46 lira 9 kuruş, avro 53 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %43,66 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4.365 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.243 lira, çeyrek altın 10.596 lira, 24 ayar turşu altının gram satış fiyatı ise 6.480 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, enflasyon Mayıs ayında aylık %1,71, yıllıkta da %32,61 olarak açıklandı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'le konuşacağız. Derya Hocam merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Beklentilerin bir miktar üzerinde geldi gibi bir değerlendirme duyuyorum sabahtan bu yana. Bu yaşadığımız enflasyon sorununu küçümser bir bakış gibi geliyor bana. Çünkü yani beklentilerin nasıl oluştuğu da çok önemli. Beklentinin neye göre oluştuğu da çok önemli değil mi böyle durumlarda? Beklentinin altında ya da üstünde diyebilmek için.
2: Şimdi şöyle, evet, beklentiler aslına bakarsanız geçen aya nazaran bu ay biraz daha düşük olması, yani geçen ay tabii çok yüksek bir enflasyonla karşılaşmıştık. Bu ay ise bunun etkilerinin, özellikle de gıda tarafında etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte düşük bir enflasyon oranıyla karşılaşacağımızı aslında bekliyorduk. Yine düşük bir enflasyon oranıyla karşılaştık. Şöyle, gıda tarafında tabii bizi daha rahatlatan bir oran oldu. Bir enflasyonla karşılaşmış olduk. Sonuç itibariyle baktığımızda bence şu rakamları genel olarak yorumladığımızda bu enflasyon oranı aslında Merkez Bankası'nın beklentilerine paralel ama piyasa beklentilerinin biraz üstünde diyebiliriz. Çünkü nihayetinde 1.71 bir enflasyon oranıyla karşılaştığımızda bu mal grubu enflasyon oranında bir miktar düşmüş ama çok fazla da bir düşüş görünmediğini gösteriyor Zafer Bey. Yani şöyle diyebilirim, B ve C enflasyonlarına, B ve C endekslerine de özellikle dikkat ettiğimizde B ve C endekslerinde enflasyonun bir miktar daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu mevsimsellik etkisiyle de aslında 1.72'yi görmüş olabiliriz. Bundan sonraki aylarda ne yazık ki daha yüksek bir enflasyonla karşılaşabiliriz.
0: Bundan sonraki aylarda Haziran dahil, evet, mi diyorsunuz buna?
2: Yani Haziran, bir miktar Haziran'da da mevsimselliğin etkisini göreceğiz tabii ama mevsimselliğin etkisi ortadan kalktıktan sonra biraz daha enflasyonda daha bu gördüğümüz rakamları göremeyebiliriz. Biraz daha yüksek bir enflasyonla karşılaşabiliriz.
0: Evet, o zaman yine sabahtan bu yana konuşulan başka bir şey, ekonomi çevrelerinde ve ekonomi yayınlarında konuşulan başka bir şey. Şimdi önümüzdeki haftada malum Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Şimdi genel beklenti hem şu İran Savaşı'nın etkisiyle hem de iç siyasi çalkantılarla birlikte faize dokunmaması ya da zaten şu anda fiili olarak uyguladığı faize çekmesi yönünde beklenti vardı ama bir anda bu enflasyon verisiyle birlikte faiz indirimi gelebilir yorumlarına da yol açtı. Siz bekler misiniz böyle bir şey?
2: Ben açıkçası bir faiz indirimi beklemiyorum. Çünkü hala piyasayı %40'tan fonladığını görüyoruz Merkez Bankası'nın. Önce bunun bir normalleşmesi gerekiyor. Bunun bir %37'lere inmesi gerekiyor. Ondan sonra faiz indirimi konuşabilir olacağız. Yani özellikle son dönemde baktığımızda Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımları da geldi. Yani bunlar da sıkılaştırıcı yönde makro ihtiyati yönlemler. Buradaki kredilerin büyüme oranlarını kıstı Merkez Bankası. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın indirim yönünde bir karar alacağını beklemem. Ama ben bazı yorumlarda hani Merkez Bankası %40'a çeker mi gibi bir takım yorumlar da var. Çünkü gördüğünüzde küresel merkez bankalarında da bir arttırım yönünde bir şey var, gidişat var son dönemde gördüğümüz. Ben onu da yapacağını düşünmüyorum. Bence bekleyecek Merkez Bankası öncelikle bir %40'ın bir miktar daha aşağıya inmesi gerekiyor. Ondan sonra bizim daha faiz indirimlerini konuşmaya başlamamız gerekiyor. Yani bence bu ay için, Haziran için bu erken bir faiz indirimi olur. Merkez Bankası'nda ben buna gideceğini düşünmüyorum. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu hani Haziran ayında da enflasyon düşük gelse de, yani önceki verileri toplamış olacak Merkez Bankası. Elinde veri olmuş olacak bir iki haftalık. Şu andaki görünen o ki zaten Web TÜFE'den de falan gördüğümüz Haziran da aslında düşük geliyor. Ama nihayetinde bakın, tekrar etmek istiyorum bunu. Bizim bunlar mevsimsellikten kaynaklanan bir düşük enflasyon. Yani baktığımızda BVC endekslerine daha yüksek bir enflasyonla karşılaştığımızı görüyoruz. Keza bir iki aydır zaten enflasyonun ana eğiliminde de bir yükseliş var. Dolayısıyla ben şu an için Merkez Bankası'nın enflasyona bakarak da faiz indirecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Keza başka şeylere de bakıyor biliyorsunuz Merkez Bankası. Buradaki rezerv durumuna, bekleyişleri yönetmeye. Bekleyişlerde de evet bir miktar bir geri çekilme oldu ama henüz daha istediğimiz yerlerde evet. değiliz. O yüzden Merkez Bankası'nın ben bir müddet daha buralarda, yani böyle bu sıkılıkta kalmasını bekledim.
0: Tabii sadece enflasyon oranı değildi bu söylentilere yol açan. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım finans zirvesinde yaptığı konuşma ve orada söylediği faizin olduğu yerde bereket olmaz cümlesinden de bir faiz indirimi işareti çıkaranlar oldu. Ama sonuçta katılım finans zirvesi orası.
2: Evet,
0: yani orada bunun konuşulmasından daha doğal bir şey olamaz. Peki yine Merkez Bankası'nın ne yapacağına gelecek olursak. Sabit tutma yönünde genel beklenti ama şimdi teknik olarak şu Merkez Bankası, yani üstte bir koridor Merkez Bankası'nın elini rahatlatmaz mı? Yani zaten fiili olarak uygulanmakta olan 40'a çekip faizi haftalık repoyu açıp geceliği 43'e çekmek örneğin elini rahatlatmaz mı Merkez Bankası'nın olası bir yeni şok durumu için?
2: Evet, evet. Aslında şöyle muhtemelen hem içerideki hem dışarıdaki şokları izleyecektir. Bence daha çok Merkez Bankası şu anda dışarıdaki şokları izliyor. Yani şimdi buradaki savaşın da nasıl gideceğine bakarak Merkez Bankası'nın hareket edeceğini düşünüyorum. Ama şöyle de düşünebiliriz. Bu sıkılığı bir miktar bu en son getirdiği makro ihtiyati önlemlerde de zaten Merkez Bankası sağlamaya çalıştı. Burada mevduat faizini bu çerçevede yükseltmeye çalıştı. Ve bu anlamda ben Merkez Bankası'nın açıkçası buna rağmen faizi yükseltme yönünde bir adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü en son gelen büyüme rakamlarını da gördük Zafer Bey. Bence orada biraz büyümenin de beklentinin üstünde yavaşladığı yönünde bir takım görüşler de mevcut. Yani Merkez Bankası'nın aslında hedeflediğinin de üzerine geçiyor gibi. Dolayısıyla bu anlamda ben Merkez Bankası açısından, yani hem o tarafı da düşünerek, bakın büyük, çok büyük şirketlerin konkordat ilan ettiğini görüyoruz. Artık sanayi azalıyor. Yani iki çeyrektir sanayide çeyreklik büyümenin negatif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada da Merkez Bankası'nın bence mümkün olduğunca hani yükseltmek yerine bu seviyede kalacağını ve en uygun olduğu zamanda da yavaş yavaş indirimlere gitmeye başlayabileceğini düşünüyorum. Yani sadece tabii ki Merkez Bankası fiyat istikrarı kolluyor ama sadece de bunu düşünüyor demek, arka planda buradaki sanayinin durumunun veya ekonominin genel gidişatının ne olduğunu da hiç umursamıyor demek doğru olmaz.
0: Elbette. Peki muhtemelen değişecek tekrar. Yani ikinci enflasyon raporu sunumunda değilse bile üçüncü enflasyon raporu sunumunda tekrar bir değişiklik bekleyeceğiz ama mevcut yıl sonu hedefi açısından bakarsak neredeyiz ve nereye gidiyoruz?
2: Ya açıkçası ben mevcut yıl sonu hedefini tutturabileceğini düşünmüyorum. İlk başından beri zaten bunu açıkladığından beri düşünmüyorum. Çünkü zaten yüksek bir enflasyonla geliyorduk. Bir de üstüne tabii ki gelen savaşın etkisi oldu. Bunu geçen ay gördük. Şimdi işte biraz mevsimsel olarak rahatladık ama daha sonrasında bunun etkilerini tekrar görebiliriz. Dolayısıyla burada bence bir revizyona gidecek Merkez Bankası. Ama benim şahsi beklentim, yani en son enflasyonun %30'un altına gelmesinin biraz zor olacağı bu sene. Yani %29'lar gibi görürsek bence kendimizi aslında şanslı hissetmeliyiz. Yani şimdi baktığınızda da %26 beklenti şu anda Merkez Bankası'nın. Her ne kadar %24 olarak hedef koysa da beklenti %26. Onu muhtemelen bir bant içerisinde, bize açıklamadı ama alt ve üst bant içerisinde düşünecek olursak zaten üst bantı %29 civarına denk geliyor. Yani Merkez Bankası açısından da sanıyorum bu bekleniyor. Yaklaştıkça...
0: Ama evet. çok özür dilerim, araya girdim ama tahmin aralığı iletişiminden de vazgeçti.
2: Vazgeçti, evet. Ki yani bize söylemiyor.
0: O gün aynı şeyi söylemiştim. Yani tahmin aralığı olsaydı 29 ol ya da 30 olduğunda zaten üst bant 29'da 30 oldu diyecekti herkes. Evet. Kimsenin başı ağrımayacaktı aslında. Yani kendi elinde... daraltmadı mı Merkez Bankası bundan
2: biraz
0: vazgeçerek?
2: Biraz daralttı Zafer Bey. Yani ben de aynı fikirdeyim. Bence aslında o iletişimde kalması biraz daha mantıklı olacaktı. Şimdi bunu çıkarsamayla yapıyoruz. Yani %26 evet orta noktasını verdi ama yani kimse de %26 olacak demiyor. Herkes bunun bir üst bandı %29 gibi olur. Herkes kafasında bir bant belirliyor ama yine belirliyor. Yani sonuç itibariyle bu orta nokta olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani bence de biraz elini daralttı. O böyle bir tercih kullandı. Yani orada işte herkes çünkü bantın üst tarafını beklediği için hani orada sizin de dediğiniz gibi öyle bir beklenti oluşur diye düşündü ama bu beklenti yine var sonuçta orta nokta tahminini vermiş olsa bile.
0: Peki. Doçent Doktor Derya Hekim Hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için, Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, enflasyonu konuştuk Derya Hoca ile. Sonrasında Mehmet Şimşek'ten ve Fatih Karahan'dan enflasyon mesajları.
1: Evet, ve Cevdet Yılmaz'dan.
0: Cevdet Yılmaz'dan da, şimdi onu açmıştım bir yandan da.
1: İstersen geçen hafta söylediğimiz şu vize meselesinde küçük bir düzeltmeyle şey yapalım, devam edelim.
0: Olur.
1: Çünkü yanlış bilgi vermiş olduk buradan. Gerçekten de Türkiye pazarına hakim olan o şirket Hindistan'da kuruldu. Hintli birisine aitti. Mumbai'de kurulmuştu. 2023 yılında hisse satışına gitmişler. Hala kurucunun belirli bir hissesi var ama iki ayrı yatırım fonu, ki birisi İsviçre şeyi, vakıf fonu. Diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yatırım fonu. İkisi şu anda çoğunluk hissesine sahip. Hatta Amerikalı şirket tek başına çoğunluk hissesine sahip. Bunu bir düzeltmiş olalım.
0: Hintli şirket artık demiştik biz,
1: evet.
0: Doğru. Evet, hemen mesajlara geçelim o zaman.
1: Evet, iki tane önemli unsur var. Özellikle Cevdet Yılmaz'ın vurguladığı unsurlar öne çıkıyor biraz. Geçtiğimiz ay enflasyon yüksek, aylık bazda yükselmişti, anımsayacaksınız. Ve bundan endişe duyulmuştu.
0: 4.18.
1: Evet. Hala 1.7 aylık bazda çok yüksek bir enflasyon ama geçen ayki o sıçramanın şeyinin etkisinin olmadığını vurguluyor Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani enflasyonda kalıcı bir bozulma yok şu anda söylemek istediği. Bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın birkaç gün sonra yayınlanacak raporunda oraya da dikkat etmek lazım. Benzer yönde bir şey gelirse, ifade gelirse, artık şu kabul ediliyor örtülü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediklerinde de o var. Enflasyonda bir sapma yaşadık. Hedeflerden uzaklaştık ve enflasyonun düşüş hızında azalma var. Biraz böyle tamlamanın tamlaması gibi oluyor ama enflasyonun belirli bir düşüş hızı vardı.

0: Düşüş
1: program.
0: hızında azalma var demek, istediğimiz gibi düşmüyor demek.
1: Aha, evet, öyle de ifade edelim.
0: Yani bunu halk diline böyle çevirebiliriz.
1: İstediğimiz hızda düşmüyor ya da planlanan hızda düşmüyor. Mesela bu yılın %30'un altında bir enflasyon olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ama önümüzdeki yıllarda, yani biz %10'larda bir enflasyonun için yola çıkmıştık, anımsayacaksınız. %25'in altında bir enflasyon görmeyeceğiz uzunca bir süre.
0: İşte zaten bu sürecin başında o yapışkanlık, katılık dediği şey hocalarımızın buydu.
1: Evet, kesinlikle. Ve dışsal şoklar var mı? Var. Ama şu anda hani en baştaki tartışma, yani bir ön yüklemeli programa başlamak daha faydalı olurdu biraz daha. Yani bu yara bandının yavaş yavaş çıkarılması mı, hızlı çıkarılması mı? Bunu da biraz hızlı çıkarmak gerekiyordu. Benim görüşüm de o yönde. O tartışmaya dönüyoruz ama durum bu. Evet, gerçekten uzadığı için ve beklenmedik dış şoklar olunca dediğiniz yapışkanlık yaptı. Bu arada peki ön yüklemeli deyince insanlar belirli bir oranda anlıyordur hani ne olduğunu, ama bir program açıklanmadan önce programın öngördüğü düzenlemelerin en az %40'ını yaparsanız buna ön yüklemeli deniyor. Mesela faizleri yükseltmek gibi ya da maliye politikasında kısıntı gibi ya da vergi politikasında artış gibi. Yani o programın maliyetinin %40'ına yakınını önceden yaparsanız buna ön yükleme deniliyor. Ön yüklemeli deniliyor. Her önceden alınan önlem ön yüklemeli değil yani.
0: Evet. Peki, Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin yapay zeka zirvesi yapıldı. Yapay zeka konuşuldu değil mi?
1: Evet. Burada bir yeni unsur şu, Cevdet Yılmaz konuştu, Cumhurbaşkanı yardımcısı. 13 Haziran'da yeni eylem planı yapılacak, açıklanacak. Şimdi 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nde belirli bir oranda hedeflere ulaşıldığını söylüyor Cevdet Yılmaz ki 2021'de dünyada 44. sıradaymışız uyumda. Bu dönem 2024'ün sonunda %34. sıraya yükselmişiz. Yani bu bir ilerleme mi? İlerleme. Ama yapay zeka da çok hızlı biçimde kendisini dönüştürüyor şu anda. Özellikle politikalar açısından. İşte yaratıcı yapay zeka diyorduk daha düne kadar. Kavram değişti şimdi. Yeni kavramlar, AI Think yapay zeka, ajan yapay zeka denilmeye başlandı. Yani iki yapay zekanın üstüne iki kavram daha çıktı son 3 yıl içerisinde. Yine yapay zeka temelli. İşte buna uyum sağlamaya çalışacak yeni yeni eylem planı. Burada Cevdet Yılmaz'ın vurguladığı unsur, güçlü insan kaynağı, yüksek başarımlı hesaplama altyapıları, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetim mekanizması. Eylem planı buna odaklanacak bir şey. Ayın 13'ünde odaklanmış, daha doğrusu ayın 13'ünde açıklanacak olan. Ama önceki dönemde yapay zekayı kullanma odağında gitmişti bütün çalışmalar. Yapay zekadan gerçekten kaçış yok. Bu arada şu ajan yapay zekaya ilişkin olarak vurguyu de yaptı. Cevdet Yılmaz da yaptı. Bu ajan yapay zeka kendisi karar alabilen haline gelen şey.
0: İşte o çok fena bir şey.
1: Evet. Yani sisteme giriyor. Şu meşhur bilim kurgu filminde hatırlamakla da yarar var. Sisteme giriyor. Sistemden verileri topluyor. Ve ona verdiğiniz görevler için kendisi karar almaya başlıyor. O görevi başarım için. Yani ne emri verdiyseniz ona. Bunu ajan yapay zeka denilen, bu agentic AI diye İngilizce kavramı bu. Türkçe'ye de elbette ajan yapay zeka olarak çevriliyor. Buna yönelik bir çalışma da olacak içerisinde. Ve hakikaten de artık o bilim kurgudaki tehditlerin yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Anımsayacaksınız, bu yapay zekanın ilk ilk versiyonlarında iki ayrı yapay zekayı konuşturmuşlardı, yani belirli bir ve ikisi de çok ciddi saldırgan hale gelmişti bir süre sonra.
0: O özellikle yapılan Sonra Google'ın iki ayrı yapay zekası perde gerisinden birbirleriyle iletişim kurmaya başlayınca anında fişleri çekildi. Yani

0: O iş tehlikeli bir yere gidiyor sevgili dinleyenler. Bununla ilgili de çok çarpıcı bir örnek verilir hep. Örneğin iklim değişikliğiyle ya da işte iklim kriziyle mücadele etmenin yollarını bul dediğimizde yapay zekaya, bu kendi kendine karar verebilen işte ajan yapay zeka şöyle bir sonuca varabilir. İklim krizinin sorumlusu insan deyip insanlığı yok etmeye
1: Evet.
0: girişebilir gibi çok çarpıcı bir örnek de vardır. Sonumuz hayır olsun diyeyim ona. Peki. Şimdi tütün ürünleri ve şekerli gıdalardan sağlıklı hayata katkı fonu
1: Evet.
0: geliyor. Şimdi burada kamu spotumuzu verelim. Yani tütün sağlığa zararlıdır. Tüketmeyiniz. Ama zaten tütün ürünlerinin üzerinde yeterince vergi yok mu?
1: Var. Evet, çok da fazla var ve bu bir politika, yani caydırıcı politika. Tütün ürünleriyle mücadele için oluşturulmuş bir caydırıcı bir politika. Yani çok yüksek gelir elde ediliyor o bir tarafa, ama bu kadar yüksek olması caydırıcı politika. Şimdi şekerli gıdalara yönelik olarak bazı ülkelerde şey var. Yine aynı şeyle, kaygıyla oluşturulmuş. Yani caydırma amaçlı olarak, sağlığa etkisine bağlı olarak onları pahalandırmak için bir vergiler konuldu. Ya da bu şekilde paylar konuldu. Bizde bu henüz yok Getirilen öneri, ama dikkatimizi çeken öneri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanması, ana amacı gelir olmadığı anlaşılıyor ve bir fon şeklinde düzenleniyor. Yani ilave vergi almak, mesela özel tüketim vergisi almak ya da KDV oranını yükseltmek gibi bir yola gidilmemiş. Bağımsız bir fon olarak kurulmuş ve özel hukuk hükümlerine göre kurulacak bir fon ve harcama yapılacak kısımların çok büyük bir bölümü de farkındalık ve eğitim politikaları. İçinde elbette Ar-Ge kısmı da var, ama okullardan başlayarak toplumun geneline yönelik bir öneri getiriliyor. Eğitim vermek üzere bir öneri getiriliyor. Bu bakımdan sektör itiraz edecektir. Bu birkaç ay önce söylenmişti, anımsayacaksınız. Temel amacı böyle bir fon planının olduğu. Taslağını da görme imkanımız oldu artık, yani Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış. Mesela 7,5 gram şekerli olan 100 mililitre bir içeceğe 1 liralık bir geliyor. Fon payı geliyor ki piyasada satılanların çok büyük bir kısmı bu kapsamda, yani elinize attığınız o gazlı içeceklerin
0: Evet.
1: çok büyük bir kısmı 7,5 gram. Onların içerisinde de önemli bir kısmı, biraz daha farklı olanlar, 11 grama kadar şeker içerenler, ki onlar da çok yüksek tüketiliyor Türkiye'de. Orada 2 lira. Bir de o süper enerji verenler var malum. Onların fiyatına da 5 lira etki edecek şekilde
0: Süper
1: planlanmış.
0: enerji vererek kalbe hasar verenler.
1: Evet. O kamu spotunu burada da söylemek lazım. Bu kadar şeker içeriği sorunludur. Lütfen dikkatli kullanınız.
0: Peki, seninle sıkça sanayinin, özellikle imalat sanayinin tehlike işaretleri verdiğini neredeyse her hafta konuşuyoruz. İşte şimdi elektrik tüketiminden de böyle bir veri elde ettik. Sanayinin elektrik tüketimi 2 yıl öncesinde.
1: Evet. İlk akla gelen şudur. Sanayinin öz tüketimine yönelik olarak son dönemde yatırımları vardı. Yani çatılara kurulan güneş enerjisi, onlar öz tüketime yönelik. Eğer buradan kaynaklı bir gerileme var mı diye insanların aklına gelebilir. Hayır. Onlar yatırımlarını çok önceden, daha önceden bitirdi. Son dönemde, yakın dönemde tamamlananlar da bu veriyi etkileyecek kadar değil. Kaldı ki oradan kaynaklı olsa bile, sanayinin şu anda faturalarının, elektrik tüketiminin sabit oluyor olması, artmıyor olması bizim için kötü veri. Dolayısıyla vurgulamak bu açıdan yok, teknik sorun yok. 0,82 artış bir önceki yıla, ama 2024'e göre çok küçük bir miktar, 0,01 civarında düşüş var hatta faturaların elektrik tüketiminde. Nerede artıyor? Özel sektörün, yani ticarethanelerde ve kamunun büro gibi yerlerinde, aydın artıyor. Yani demek ki o ekonomideki dengesiz büyüme, şu anda sanayinin geriliyor olmasına bir öncü gösterge. Bu insanların aklına gelmesin. Bu bir resmi olarak sanayideki gerilemeyi gösterir diyemiyoruz, ama bir öncü göstergedir.
0: Yok, kaldı ki dış ticaret verilerinde de gördük onu bu hafta.
1: Evet,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: ithalattaki azalmanın çok büyük

0: bir kısmı ham madde ve yatırım malı ithalatındaki azalmadan kaynaklanıyor. Evet. Bu da bunun da üretime yansıyacağını göreceğiz evet. önümüzdeki aylarda.
1: Biraz bu tarafa hakikaten yatırım kanalına kapasiteyi korumak için şey gerekiyor gibi.
0: Peki. Mehmet Kaya çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı pazartesi günü 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Pek güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Haziran 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklıyoruz.

0: tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, haftanın son iş gününde akşam saatlerinize ortaklık ediyoruz. İstanbul normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yaz mevsimine girdi gibi görünüyor. Fakat yurdun farklı bölgelerinde kısa sürede olsa sağanak yağışlar da etkili oluyor. Hafta sonu için planı olanların hava durumuna ilişkin tahminlere uygun hazırlık yapmalarında da fayda var. Bu hafta hep olduğu gibi hareketli ve sıcak gündem maddelerini takip ettik hem içeride hem de dışarıda. Gelişmelerin ayrıntılarına geçmeden günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatalım ve yol almayı sürdürelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tarih, coğrafya ve jeopolitik Türkiye'nin Avrupa'da olduğunu açıkça göstermektedir. Bu gerçeği kabul etmemek, stratejik vizyon eksikliği ve gerçeklikten kopuş anlamına gelir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezi yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay olarak kayıtlara geçti.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen bizlere aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım, sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Müjdeleri peş peşe verdi. Önce emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ardından ziraat, vakıf ve halk katılımın ise güçlerini birleştireceğini duyurdu. Sektör farklı bir ivme kazanacak mesajını verdi. Bu 3 katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır, dedi. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde uluslararası finans sistemi de vardı. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisinin büyük bir kriz içerisinde olduğunu vurguladı Erdoğan. Ekonomide tek bir sisteme mahkum değiliz, dedi. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın

0: soruşturma kapsamında 27 ilde operasyon yapıldı. 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda 27 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi. İlk soruşturma yasa dışı bahis faaliyetleri yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yürütüldü. 193 milyar 367 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. 24 ildeki eş zamanlı operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 arsaya el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına ise bloke işlemi uygulandı. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir başka soruşturmada ise 2024 yılında bir elektronik para ödeme kuruluşunun 2,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yakalanan 26 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. Bakan Gürlek açıklamasında özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: Çağla Üregen, son olarak sabah saatlerinde Mayıs ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı. Ekonomi yönetimi rakamı nasıl değerlendirdi? Açıklamalarda neler öne çıktı?
0: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon %1,71 oldu. Yıllık bazda ise 32,61 düzeyinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verileri sosyal medya hesabında değerlendirdi. Kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleyi devam ettiriyoruz dedi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Yayınımıza gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeyle devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Murat Peker Aksu. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Salim Bey, Haziran ayının ilk haftasını tamamlarken başkentte Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin heyecanın arttığına ilişkin haberler okuyoruz. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da katılacağı duyuruldu. Yapılan hazırlıklar konusunda da yetkililer uyarılarda bulunmaktalar. En son İstanbul yaşamıştı NATO Liderler Zirvesi'nin ev sahipliğinin heyecanını. Öyle sanıyoruz ki başkentin NATO zirvesi hazırlıklarını yakından izliyorsunuz. İlk başlığımız hazırlık hangi aşamada olsun. Ardından iç siyasetin hareketli gündemine dair son bilgileri de dinlemek isteriz. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararına Yargıtay'ı işaret etmişti. CHP'de taraflar arasında vekiller yaşandığına ilişkin vekiller aracılığıyla bir görüşme trafiği yaşandığına ilişkin haberler de geliyor. Tabii gözler CHP'nin önümüzdeki hafta yapılacağı işaret edilen grup toplantısı üzerinde olacak. Değişken bir gündem var. Biz sözü aralayalım ve anlatacaklarınıza kulak vermek üzere sözü size bırakalım.
3: Teşekkür ederim. Hızlıca ben de o zaman başlayayım vakti daha değerli kullanmak için. NATO ile ilgili, NATO zirvesi ile ilgili Ankara'da aslında bütün hazırlıklar tamamlandı. Yani kuş uçurtulmayacak desek yeridir. Zaten 9 ilçede kamu personeline izin verildi. İşte trafik oluşmasın diye ki Ankara uzunca bir süredir çok ciddi bir trafik sorunuyla boğuşuyor. Yani bir 2 senedir yaklaşık. Dolayısıyla kamu personeline izin verildi. Onun haricinde tabii görevli olmayan kamu personeli, yani sağlıkçılar, güvenlikçiler hariç olmak üzere. Güvenlik en üst düzeyde tutulacak ama yani Ankara biliyoruz ve umuyoruz ki Ankara ve Türkiye bu zirveden alnının akıyla çıkacaktır. Altını çizmemiz gereken nokta zirvenin içeriğine ilişkin aslında bir iki cümle söylemek gerekecek belki de. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gelecek olması tabii ki değerli. Neden? Çünkü daha önceki açıklamalarında NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğinden tutun da NATO'nun artık hiçbir işe yaramadığını söyleyen bir başkandan bahsediyoruz. Bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Dolayısıyla katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Neden? Çünkü o söylediği sözleri, benzerlerini yine savunacak mı NATO zirvesinde? Bir. İkincisi, eğer böyle düşünüyorsa NATO'nun yeniden yapılanmasıyla ilgili bir fikri var mı yok mu? Bütün bunlar buradaki zirvede görünecek. Yani dünyanın en önemli ülkelerinin liderleri Türkiye'de olacak. Dolayısıyla hep birlikte oturup

0: NATO'nun geleceğine yönelik olarak bir perspektif belirlenebilir. İşte bu nedenle hatta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun yaptığı açıklamayı hatırlayacak olursak, daha dün yaptı, yani bize göre dün yaptı. Çok net bir şekilde NATO tarihinin belki de en kritik zirvelerinden biri olacak dedi. O sadece Amerika'nın bakış açısıyla değil, aslında evet, bunu bizler de biliyoruz. Şeyi öngörüyorduk. Çok uzun zamandır belki de en önemli NATO zirvesi olacak, NATO toplantısı olacak, Ankara'daki toplantı. NATO'nun geleceği bir anlamda şekillenecek diyebiliriz. O nedenle önemli. Geçecek olursak iç siyasete hemen. Evet, CHP'de milletvekilleri heyeti, yani 3 kişilik bir heyet, akil insanlar heyeti diyebileceğimiz. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel ekibiyle temas halindeler. İki lideri de ziyaret ettiler. Bu görüşmelerin devam edeceğini söylediler. İçerik malum, bir kavga dövüş hırgürü olmadan, parti içinde bir bölünme ayrışma olmadan bir an önce sağlıklı bir şekilde kurultaya götürmek ve şaibesiz bir şekilde o kurultayda da partinin yeni yönetimini belirlemek. Bu üç milletvekilinin, bu heyetin amacı bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na da Özgür Özel'e de uzlaşmaları çağrısında bulunuluyor her iki lidere de. Ama şu an itibariyle bir uzlaşı var mı ya da ufukta bir uzlaşı görünüyor mu derseniz, açıkçası oldukça uzak bir ihtimal olarak görüyorum ben. Neden? Çünkü yani Özgür Özel ekibi geçtiğimiz hafta, malum Özgür Özel mecliste grup toplantısı yapmıştı. Ama nasıl yapmıştı o grup toplantısını? Kemal Kılıçdaroğlu şu an partinin genel başkanı. Meclise bizim grup toplantısı talebimiz yoktur diye yazı yazmasına rağmen Özgür Özel grubu toplamıştı, CHP grubunu toplamıştı mecliste. Şimdi bu hafta salı günü yine grup toplantısı yapılacak mecliste CHP'nin. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de açıkladı. Parti sözcüsü de detaylı bir şekilde açıkladı. Yani önümüzdeki salı günü bakalım Özgür Özel'i destekleyen bir 100 civarında milletvekili var malum. Hatta 110 vekili imza atmıştı. 37 millet, 27 milletvekili imza atmamıştı. O 27 milletvekili zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yer alacaktır diye tahmin ediyorum, ama diğer o 110 milletvekilinden gelenler olacak mı? Bu mesela önümüzdeki günlerde merakla takip edeceğimiz konu olacak. Eğer o 110 milletvekili tam kadro grup toplantısına katılacak olursa, tam kadro değil yani 100'ü bile katılsa, bu evet bir uzlaşma sinyali var anlamına gelebilir. O zaman diyebiliriz belki, ama bugün itibariyle baktığımızda, her iki tarafın açıklamalarını da baktığımızda, iki taraf da hala kendini haklı görüyor. İşte Özgür Özel son açıklamasında yine mutlak butlanı tanımadığını, bu kararı tanımadığını net bir şekilde söyledi. Hatta bununla da yetinmedi. İl başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Ve il başkanlarını da genel merkezin alacağı olası kararlara uyulmaması yönünde, itaatsizlik yapmaları yönünde aslında bir anlamda kararları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlarına uymayın çağrısı yaptı. Yani hatırlayalım, CHP genel merkezinden CHP genel merkezini iki gün süreyle boşaltmamıştı. Artık ikinci gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine, valilikten talebi üzerine, o zaman artık devreye polis girmişti ve polis zoruyla aslında bir anlamda çıkmak zorunda kalmıştı Özgür Özel. O görüntüleri dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Yani benzer görüntülerin aslında il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında da yaşanmasına neden olacak aslında bu talep. Eğer il başkanları, ilçe başkanları Özgür Özel'in bu talebini dinler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlarını yok sayarsa. Bir diğer tartışma konusu, şu an bir Kemal Kılıçdaroğlu geldiği andan itibaren bir arınmadan bahsediyor. Hatta mutlak butlan kararı çıkmadan önce yaptığı son açıklamada da benzer bir şey söylemişti. Partinin arınması gerekir diye. Şimdi bir arınma süreci başlayacak. Yani bir yüksek disiplin kurulu süreci başlayacak CHP içinde. Dolayısıyla şu an Özgür Özel'in yakın çevresinde olan pek çok isim, yani buna işte Veli Ağbabalar da dahil, Ekrem İmamoğlu zaten malum tutuklu, yani pek çok isim, Özgür Özel'in yanındaki pek çok isim farklı davalarda isimleri geçiyor. İşte kurultayda para, bu şaibeli kurultay davası ile ilgili olarak o kurultayda delegeye para verildiğine dair ismi geçenler var. Belediyelere yönelik soruşturmalarda ismi geçen pek çok isim var. Bütün bunlarla ilgili eğer arınma olacaksa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği arınma, bu isimlerin disiplinle bir görüşülmesi gerekiyor Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Sonrasında belki disiplin süreci başlatılacak. Partiden atmak değil belki, ama hani üyeliklerini askıya almak gibi bir şey olabilir aklanana kadar diye. Bu bir tartışma konusu olacak. Aynı zamanda daha önce Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilmiş isimlerle ilgili, ki 1600'e yakın isimden bahsediyoruz, CHP'den ihraç edilen isimler vardı. Bunların çoğunluğu da Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarıydı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra o isimleri affetti. O isimlerin partiye dönüşünün yolu açıldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olup da daha önce partiden atılmış isimler affedilip partiye dönerken, tekrar CHP üyesi olurken, CHP'de mevcut durumda üye olan ama işte ismi bazı soruşturmalarda geçen, para pul işlerinde geçen Özgür Özel yanlılarının da şu an itibariyle disipline sevk edilmeleri riski var. Dolayısıyla bu tartışma böyle bugünden yarına bitebilecek bir tartışma gibi görünmüyor. En nihayetinde ne olur? Yani bir yeni partiden bahsediliyor malum. Uzun süredir, hatta partinin isminin Ekim olacağı, Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy isminin baş harflerinin iki baş harfinin alıntısıyla Ekim anlamında, Ekrem İmamoğlu anlamında Ekim Partisi diye konuşuluyordu. Şimdi yeni bir isim konuşuluyor, İstiklal Partisi olabilir deniliyor. Yani sonuç itibariyle CHP kulislerinde artık bunlar böyle yüksek sesle konuşulmaya başlandığına göre yeni bir parti, evet, olacak. Ha, ismi Ekim mi olur, İstiklal mi olur, onu zaman gösterir ama Özgür Özel ve çevresinin en azından dile getirdiği şey şu: yani biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, parti içinde mücadele edeceğiz. Ama sonuna kadar mücadele ettikten sonra son nokta ne olacak denildiği zaman, işte o anda belki yeni parti konuşulmaya başlanıyor. Yani aslında Özgür Özel ve ekibi bu gerginlik politikasını bir süre daha devam ettirecek. Sonrasında son noktada da artık biraz da böyle mağdur görüntüsüyle CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuracaklar. Yani planın bu olduğu yönünde, evet, CHP kulislerinde artık ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla hani arabulucuların, o heyetin arabuluculuk yapması çok değerli. Diler ve umarız ki heyet başarılı olsun ve iki taraf uzlaşarak kurultay sürecine götürsün. Ama şu an itibariyle o uzlaşı pek yakın gibi görünmüyor açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Salim Bey bu değerlendirmeleriniz ve bu bilgiler için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Gri klimada o mu bu mu, yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: sepette bulacaksın.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Evde huzurla, yolda

0: Güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Ne var sırada Denizbank burada? Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Ne var sırada Denizbank burada.
3: Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Sıfır Atık Festivali İstanbul'da başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açan Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Biz de Atatürk Havalimanı'na uzanıyoruz. Şimdi Sıfır Atık Festivali'nden izlenimleri arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bizlere aktaracak. Muhammed Niyazi Çevik, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl bir atmosfer var, nasıl bir katılım var? İzlenimlerinizi almak istiyoruz, sizi dinliyoruz.
6: Tabii ki. Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenleniyor. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor. Teması ise enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm oldu. Festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Sıfır Atık Festivali, Sıfır Atık Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Ve festivalin sloganı ise Dünya Ortak Evimizdir oldu. Yalnızca atık yönetimi değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürü de yer alıyor. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi sloganıyla, Anadolu kültürü modern çevre teknolojisiyle buluşuyor. Ve festivalde farkındalık merkezleri, illeri dönüşüm atölyeleri, çocuk etkinlikleri, sanat sergileri ve interaktif oyun alanları da katılımcılarla buluşuyor. Ayrıca karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları, döngüsel ekonomi sergileri ve sanal gerçeklik deneyim alanları da var. Festival güneş enerji sistemleri, rüzgar teknolojileri, akıllı enerji yönetimi ve sürdürülebilir şehir uygulamalarına yönelik çözümlerle, ziyaretçilerle buluşuyor. Çocuklar ve gençler için de özel geri dönüşüm atölyeleri, interaktif oyunlar, yarışmalar ve zeka oyunlarıyla çevre bilinci ve kaynakların verimli kullanılması anlatılacak. Festival deyince tabii ki konserler de olacak. 5 Haziran'da bugün Sinan Akçıl konseri var. Yarın 6 Haziran'da Sefo ve pazar günü 7 Haziran'da ise Buray ve Ceza konserleri olacak. Ayrıca Sıfır Atık mutfak alanında ünlü şefler tarafından israfsız yemek tarifleri de paylaşacak. Sürdürülebilir mutfak kültürü uygulamaları yapılacak burada. Ve burada kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları sürdürülebilirlik politikaları üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklar. Sıfır Atık Festivali, Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu tüm kesimlere ulaştırmayı hedefleyen bir çevre hareketi diyebiliriz. Festivalde yer alan etkinlikler tamamen ücretsiz. Bu yıl festivale yaklaşık 1 milyondan fazla ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Etkinliğe ilişkin detaylar ve ücretsiz kayıt işlemleri sifiratikfestivali.org adresi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Etkinlikler sabah saat 10'da başlayıp akşam saat 20'ye kadar devam edecek. Son olarak toplu ulaşımla festivale gelmek isteyen ziyaretçiler Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosunu ya da Marmara'yı kullanarak alana ulaşabilirler diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
5: Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Niyazi Çevik. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sıfır Atık Festivali'nden izlenimleri arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bizlere aktardı.
4: Gün Ötesi Yaşam.
5: Sevgili dinleyiciler, 5 Haziran 2026 Dünya Çevre Günü bugün. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Mahbeker Hanım, hoş buldum.
5: Teşekkür ediyoruz hocam. 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın ardından 1974 yılı itibariyle her 5 Haziran

0: gününde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz. Fakat gelişmeler gösteriyor ki sürdürülebilir bir yaşam için çevremiz her geçen gün yeni uyarılar veriyor. Belki duymakta zorlanıyoruz ama bize imdat çığlıkları eşliğinde uyarılarda bulunuyor. İklimler değişiyor, doğal afetler daha etkileyici oluyor, kuraklık ve gıdaya ulaşamama sorunu geniş kitleleri etkisi altına alıyor. Havamız suyumuz kirleniyor, buzullar erirken yeşil örtü yerini kıraç topraklara bırakıyor. 5 Haziran 2026 Dünya Çevre Günü'nde sizin gözleminizi dinleyerek başlayalım mı? Yaşanabilir bir çevre anlamında zihninizde canlanan ilk fotoğraf size ne söylüyor hocam?
1: Sayın Aksu, vurguladığınız bütün bu noktalar 2026 Dünya Çevre Günü'nde de gezegenimizin iklim acil sinyalinin güzel betimlemeleri oldu. Şimdi baktığımız vakit 1974'te dedik ki sadece bir dünya var. Bu dünyamızı koruyalım. Fakat hep küresel olarak notumuz yüksek değil. Gezegen çığlık atıyor. Diyor ki biz onlarca yıldır bu sinyali duyuyoruz. Ama cevabımızı bazen inkar yapıyoruz, şüphe ediyoruz, uzak tarihler veriyoruz, notumuz yüksek değil. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletiyoruz. Bu döngüde, güzelim gezegende su, karbon ve azot döngüsü sırasında su ve kara ekosistemlerini bozuyoruz. Ve bunu iklimimizi de değiştiriyoruz. Bu bağlamda bu sene diyoruz ki, dünyanın iklim acil sinyaline cevabımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İklim eylemimizi hızlandırmamız gerekiyor diyoruz.
0: Evet, hocam çevremiz neden korunma altına alınma ihtiyacı hissediyor? Pandemi döneminde izlediğimiz görüntüler dışarıdan müdahale olmaksızın doğanın kendini yenilediği, tazelediği görüntüler sunmuştu bize. Gözleminiz nedir? İnsanlık çevre konusunda duyarsız mı? Eğer böyleyse karşımızda nasıl bir tehlike var?
1: Şöyle bir şey var. Biz bu güzelim gezegeni bitkilerle, mikroorganizmalarla, hayvanlarla paylaşıyoruz. Ne acıdır ki en bencil kişi insanoğlu. Biz insan yine insan için üretirken, tüketirken doğanın doğa sermayesini korumuyor. Bu doğa sermayesini, kaynaklarını tüketirken havasını kirletiyor, suyunu kirletiyor. Buradaki sorun bencil insanoğlundan geliyor. Tabii ki insanoğlu refahı ve konforu hak ediyor. Fakat biz sanayileşmeyle birlikte bir taraftan da bu bencil yaşamla birlikte doğanın sermayesiyle, doğayla olan ahengimizi bozduk. Şimdi bu tahribatı önce düzeltmek istiyoruz. Bu tahribatı düzeltmek istiyoruz ama hızımız iyi değil. Ben hep söylemekten gurur duyarım. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Rumeli'ye bizim köklerimizde zaten doğaya saygı vardır. Biz ağacımızı, havamızı, gökümüzü, toprağımızı severiz. İşte burada insanlarda bir vurdum duymazlık var. Bize bir ben mi kurtaracağım gibi bir durum var. Ama burada siz de güzel bir tanım verdiniz sürdürülebilir yaşam diye. Hepimize her sabah uyandığımızda birer yurttaş olarak ve sonrasındaki görevimizde evde, işte, okulda, tarlada, ormanda, iş dünyasında nerede görevimiz varsa doğayla olan bu müthiş ahengimizi tekrar toparlamak gerekiyor. Tahribat büyük, iklim değişti, iklim değişmekte, iklim değişecek. Bu gidişata dur demek istiyoruz. Her şey sürdürülebilir yaşam kültüründen geçiyor. Biz de sütte olarak bunu önemsiyor. Hatta okul öncesi çocuklardan tepe yöneticilere kadar sürdürülebilir yaşam kültürü için uğraşıyoruz. Böylelikle çevremizi koruyalım, iklimimizi koruyalım diye. Biz de Dünya Çevre Günü kutlamamızı dün akşam çevre içi etkinlikte yaptık. Bizim su perileri projemiz

0: var. Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, Beşiktaş Bilsen Paydaş Okulumuz, öğretmenlerimiz,
1: evet,
0: süperilerimizle kutladık. Yani şimdi biz her yerde enerjiyi, atığı, suyu en iyi yönetmeliyiz. Sürdürülebilir yaşam kültürünü uygulamalıyız.
1: Evet hocam, aslında değindiniz tabii, konu çevre olunca sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, temiz ve yenilenebilir enerji gibi başlıklar da çıkıyor karşımıza. Bu anlamda çevre konusunu ele nasıl almak gerekir?
0: Şimdi prensip şu: nerede olursa olsun hep şöyle önce bir düşüneceğiz. Ben bir tüketim yapmadan önce düşüneceğim. Enerjiyi, suyu satın almayı yaparken düşüneceğim. Hepsinde biraz cimri olacağım. Ve sade yaşama doğru yönelmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yaptığımızda çözümleri biz biliyoruz. Örneğin Türkiye'miz çok başarılı. Yenilenebilir kaynaklı enerjiye geçebiliriz. Şehirlerimizi sürdürülebilir yapabiliriz. Ve bu sistem içinde döngüsel ekonomiyi değerlendirip ataklara değer katabiliriz. Bütün bunların hepsine dikkat edebiliriz. Bilmek gerekiyor. Onun için TRT'miz çok kıymetli. Onun için Birleşmiş Milletler günleri çok kıymetli. Bu konuda sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, bireysel farkındalığın ötesinde endüstriyel ölçekte döngüsel
0: Evet.
1: ekonomi modeline geçişte en büyük direnç noktaları nelerdir ve ülkemiz sanayisinin bu dönüşüme hazır olma düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bizim yapamadığımız şu: biz çıkardığımız envai çeşit atığı teknik potansiyeline uygun ayrı toplayıp atık iş dünyasındaki tesislerimizin kapısından sokamıyoruz.
1: Evet.
0: Onun için atık yönetimi evde başlar, işte başlar. Önce biz bu teknik potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor ve bir ham madde, yerli bir ham madde olarak döngüsel ekonomide değer yaratmak üzere geri dönüşüme, geri kazanıma, ileri dönüşüme sokmamız gerekiyor. Bunun için bekleyen mevcut yatırımlar var, yeni yatırımcılar var, küresel yatırımcılar var. Ama bize yurttaş olarak düşen, bizim evden başlayarak atığımızı ayrı toplayıp yasal atık toplama zincirine sokmamız, endüstrisinde de iş dünyasının en iyi atık yönetimini başarması Mahvekar Hanım.
1: Evet. Hocam, çevre konusunda dünyada ve ülkemizde yürütülen çözüm amaçlı projelere ilişkin izlenimleriniz neler olur?
0: Bir kere bizim paydaşlarımız mükemmel çalışıyor. Bizim Avrupa Birliği müktesabatına uygun olarak çevreyle ilgili mevzuatımız hazır. Yani çok belirgin bir cümle söyleyebilirim: hiçbirimiz, hiçbir paydaş yerim dar oynayamam diyemeyiz. Biz uygulamada başarısızız. Daha iyisini başarabiliriz. Mevzuat hazır, yatırımcı ilgisi var, çevreyi daha iyi koruyabiliriz. Hala bizim otomobillerden çöp atılıyor otobanlarda. Düşünün, yani neler neler oluyor. Bunun için zaten biz Dünya Çevre Günü'nde ve Türkiye Çevre Haftamızda bu konuyu vurguluyoruz. Ve hepimiz her yerde çevremize özen göstermeliyiz. Çevremize özen gösterdiğimizde iklimimizi de sevip korumuş oluruz. Bakın, çevre kirlendikçe, iklim değiştikçe, biyoçeşitlilik yok oldukça zaten ne iş alanı kalacak, ne gıda kalacak, ne bir sermaye kalacak. Yani dünyamız çığlık atıyor. Diyor ki, ben bir acil sinyal veriyorum. Artık bu gidişata bir durun. İkliminizle olan ilişkinizi değiştirin diyor. Hepimizi iklimimizle ilişkimizi bir düşünmeye, sebep olduğumuz doğrudan ve dolaylı görünen ve görünmeyen sera gazı salımına, küresel ısınmaya neden olan bütün tüketimlerimize dikkat etmeye davet ediyorum Sayın Aksu.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bunlar önemliydi. Sizin de aktardığınız gibi bu mesajları okumamız gerekiyor. Hocam, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle eğitim müfredatımızda çevre bilincinin teorik bilgiden ziyade bir yaşam tarzı olarak içselleştirilmesi için atılması gereken en öncelikli adım sizce...

0: Nedir?
1: Ne mutlu ki bundan 10 yıl önceye göre, 5 yıl önceye göre daha iyi bir durumdayız. İnsan ne yapabilir? Görerek, uygulayarak daha iyi öğrenebilir. Bu ülke küçük çocuklarla sigaraya hayır dedi. Bu ülke enerji verimliliğinde miniklerden başlayarak yol aldı. İşte bu ülke çevresini, iklimini konuşmak için, yine başarmak için okul öncesi çocuklardan eğitimle başarabilir. Ama burada bizim öğretmenlerimizin doğayla ahenkli proje yapmaya, yaparak öğrenmeye yöneltmelerini istiyoruz. Yani öğrencilerimiz meraklı. Biz CİTDE olarak öğrencilerle çalışıyoruz her yaşta. Öğretmenlerimizin de biraz daha hız kazanmaları gerekiyor. Yani şöyle düşünün, ben görmek isterim. Bir yürüyüş yapsın öğrenciler, yaprak çeşitlerini toplasınlar. Çocuklarımıza özellikle büyük şehirlerde doğanın güzelliklerini öğretirsek korumayı da öğretiriz. Bizim
0: Evet.
1: çocuklarımız hızlı öğrenir. Çocuklarımızı sevelim, çocuklarımıza öğretelim, eğlendirelim, neşeli bir şekilde çevremimizi ve iklimimizi koruyalım.
0: Evet. Hocam süremizi doldurduk ama son olarak şunu da sormak istiyorum size. Ülkemizde bu yıl Çevre Haftası Dünya Bize
1: Evet.
0: Emanet temasıyla kutlanıyor. Dünya Çevre Günü mesajınızı da almak istiyoruz.
1: Ve bizim bu seneki temamız bu seneki sıfır atık. Sıfır atık çok önemli. Bakın, bizim atık yönetimimiz, hanımefendi Erdoğan'ın 2017'de başlattığı büyük hareket ile bir Birleşmiş Milletler Günü'ne ulaştı. Bir günün Birleşmiş Milletler Günü olması zordur. İşte biz bu sene Türkiye Çevre Haftası'nda da sıfır atık temasıyla ilerliyoruz. Ve etkinlikler, dinledim siz de bağlandınız, 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'ndaki
0: Evet.
1: yapılan etkinliklere. Orada gençler var, neşe var, müzik var, yetkililer var. Orada müthiş bir seferberlik ve imece var.
0: Evet.
1: Bunları daha çok yapmalıyız.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar, iklimimize iyi bakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu bu bölümde konuğumuzdu. Kendisiyle 5 Haziran 2026 Dünya Çevre Günü'nü konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
5: Hayır.
4: Hesap işletim ücreti sıfır.
5: Hayır.
4: Saklama ücreti sıfır.
5: Hayır.
4: Canlı veri ücreti sıfır.
5: Hayır.
4: Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: yarışmasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Reklamlar.
6: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde konuğumuz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Doçent Doktor İbrahim Halil Erdem. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar yayınımıza.
7: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
6: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sohbetimize fiziksel tıp ve rehabilitasyon kavramlarını tanıyarak ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyarak başlamak isteriz. Bu iki kavram konusunda neler aktarırsınız?
7: Fiziksel tıp demek esasen insanların hastalıklarının tedavisinde ısı gibi, elektrik gibi, mekanik gibi, hareket gibi fiziksel ajanları kullanılan tıp branşıdır. Rehabilitasyon çok daha geniş bir kapsam. Yani biz bu elimizdeki araçları kullanarak insanların işlevsel olarak sağlıklı bir duruma gelmesi için, fonksiyonel bir duruma gelmesi için bunları kullandığımız zaman buna rehabilitasyon diyoruz. Yani bir kişinin hayat kalitesini arttırmak ya da fonksiyon olarak bir özürlülük, bir kaza, bir hastalık nedeniyle geri kalmışsa fonksiyonları onu normal haline ya da daha iyi hale getirmek.
6: Evet hocam, fiziksel tıp ve rehabilitasyon konusunda uzman hekimlerimizin bir araya geldikleri derneğiniz var. Yeri gelmişken derneği de biraz tanımak isteriz. Neler aktarırsınız?
7: Biz Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimleri Derneği olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 1961 yılındaki kararıyla kamu yararına çalışan bir derneğiz. Yaklaşık 70 yıllık köklü bir branş olarak Türkiye'de fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimlerinin hem mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, hem mesleki dayanışmasına katkıda bulunmak, ama aynı zamanda yaptığımız hem bilimsel çalışmalarla, bilimsel etkinliklerle kamuoyuna, halk sağlığına katkıda bulunmak bizim dernek olarak kuruluş amacımız.
6: Evet hocam, nispeten hareketsiz geçen kış aylarının ardından gelen bahar mevsiminde çoğumuz tanımlayamadığımız ağrılardan şikayetçi oluruz. Şimdi önümüz yaz, daha hareketli günler bekliyor hepimizi desek de pek yanlış olmaz sanırız. Çoğumuzun şikayetçi olduğu lakin tanımlamakta da eksik kaldığımız ağrılarımızın mevsimlerle bir bağ olduğunu düşünmek mümkün mü? Kronik ağrı şikayetleri bir küresel salgın olarak kabul edilebilir mi?
7: Şimdi mevsimsel olarak ağrıların değiştiği bazı hastalıklarımız da var. Ama bazen de hayat tarzımızdan dolayı mevsimlere göre farklılıklar olabiliyor ağrılarımızda. İltihabi hastalıklar, romatizmal hastalıklar hava basıncından, dışarıdaki ısıdan, soğuktan, sıcaktan etkilendiği için mevsimsel olarak bunlarda ağrıları fark etmesi beklenilen bir durum. Ama kronik ağrının global bir sorun haline gelmesi esasen mevsimsel bir konu değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre kronik ağrı şu an her 5 insandan birini etkiliyor. Yani geçmişte yaşadığımız salgınları, orta çağdan çok yakın zamana kadar yaşadığımız 2019'daki COVID-19'a kadar baktığımız zaman dünyanın 5'te birinin bir hastalığa ya da bir semptoma sahip olması evet küresel bir salgındır. Tabii bunda şeyin de etkisi var. İnsan ömrü gelişen tıpla beraber uzamaya başladı. Dolayısıyla insanın ortalama ömrü uzadıkça sistemik hastalıkları da artabiliyor.

0: Tıktık ağrının daha kronikleşmesi için bir zaman yaratabiliyor ama esasen biz fiziksel tıp ve rehabilitasyonda sadece insanların ömrünü uzatmayı değil, yani yaşlanmayı değil, sağlıklı yaşlanmayı ve fonksiyonel yaşlanmayı öneriyoruz ve bunun yolunu gösteriyoruz. Bu da zaten ağrıdan korunmanın en önemli yollarından bir tanesi.
1: Evet hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi ağrılar yaşam biçimimize göre de farklılık gösteriyor tabii. Günümüzde özellikle gençlerde görülen boyun ve bel ağrıları konusunda neler aktarırsınız peki?
0: Şöyle gençlerde gerçekten toplumun diğer popülasyonun diğer kısımlarına göre baktığımızda boyun bel ağrısını daha sık görüyoruz. Bunun bir tane nedeni belki iş gücüne katılım olabilir ama esasen son dönemlerde bu kadar artması nedeni kişilerin ekranlara çok bağımlı olması. Yani bilgisayar başında ya da telefon başında belli pozisyonlarda çok uzun süre kalmak maalesef kişinin postürüne negatif katkıda bulunabiliyor. Bu da önce ağrıyla başlıyor ama zamanla ağrı bir semptom sonuçta, ağrı bir hastalık değil. Vücudun bir uyarı mekanizması. Ama bu alışkanlık haline gelince daha sonra bu bel ve boyunla ilgili fıtığa kadar ilerleyen, duruş bozukluklarına kadar ilerleyen, hatta skolyoz, kifoz dediğimiz gibi kişinin görüntüsünü bozan rahatsızlıklara neden olabiliyor. Özellikle gençler de önemli ama ailelerin şuna da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle büyüme çağında olan, ergenlik çağında olan çocuklar da bu hiç azımsanamayacak kadar bir ekran bağımlılığı var. Ve bu da postürlerinde, duruşlarında bozukluğa neden oluyor ama onlar büyüme çağında olduğu için, kemikleri o sırada gelişmeye devam ettiği için, boyları uzamaya devam ettiği için
1: Evet.
0: bu geçici bir şey değil. Esasen skolyoz, kifoz gibi ileride bütün hayatı boyunca kalabilecek omurga bozukluklarına neden olabiliyor, şekil bozukluklarına neden olabiliyor. Onun için ailelerin özellikle o yaştaki çocuklarına bir gözlemeleri, dikkat etmeleri ve bir şüpheleri varsa, bir asimetri, bir duruşlarında bozukluk olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimine götürmeleri gerekiyor.
1: Evet hocam, süremiz daralıyor. Doğru teşhis ve doğru tedavi adına uyarılarınız neler olur? Söz konusu şikayetlerin giderilmesi anlamında tedavi olanaklarına ilişkin de neler aktarırsınız?
0: Biz Türkiye'de fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında dünya standartlarında, hatta dünya standartlarının ortalamasının üstünde tedavi hizmetleri sunuyoruz. Hem kamu hastanelerimizde hem kamu dışındaki hastaneler, fizik tedavi müesseseleri ve muayenehanelerde emin olun dünya standartlarında ve dünya ortalamasının üstünde sağlık hizmeti veriyoruz. Bunun için doğru adım ilk düğmeyi doğru ilik demektir. Yani doğru yere başvurmaktır. Görece fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşı halkımız nezdinde tam olarak bilinemediği için genelde diğer hekimlere dolaştıktan sonra, yani belli bir süre zaman kaybettikten sonra hastalar bize ulaşabiliyor. Onun için yapılabilecek en doğru adım ağrısı olan hastanın kesinlikle ilk önce fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvurması.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz sizlere hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Doçent Doktor İbrahim Halil Erdem konuğumuzdu. Ve bu konuyla birlikte süremizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde diyeceğim ama beni uyarıyorlar. Pazartesi günü saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. İyi akşamlar.
2: Gün ötesi.

0: TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin fark ettiği ama çoğu zaman nedenini bilmediği ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Yabancı dil öğrenmek için en ideal yaş ve en kolay yöntemler nelerdir? Bugün hepimizin hayatında önemli bir yer tutan bir konuyu ele alacağız. Yabancı dil öğrenmek. Peki, gerçekten bir dili öğrenmek için en doğru yaş var mı? Bilim insanlarına göre dil öğrenimi için en avantajlı dönem çocukluk yıllarıdır. Özellikle 0 ila 7 yaş arası beynin dil öğrenmeye en açık olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu süreçte çocuklar bir dili kurallarla değil, duyarak, taklit ederek ve doğal bir şekilde öğrenirler. Bu durum, kritik dönem hipotezi olarak bilinen bir teoriyle açıklanır. Bu hipoteze göre küçük yaşlarda öğrenilen diller çok daha kalıcı ve akıcı olur. Ancak bu, yetişkinlerin yabancı dil öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Aksine, yetişkinlerin de önemli avantajları vardır. Örneğin, daha güçlü bir kelime hafızasına, disipline ve öğrenme stratejilerine sahiptirler. Yani doğru yöntemlerle her yaşta dil öğrenmek mümkündür. Peki, en kolay nasıl yabancı dil öğrenilir? Aslında bunun tek bir sihirli yöntemi yok. Ama etkili olan bazı temel prensipler var. Birincisi, maruz kalmak. Yani dili sık sık duymak ve görmek. Sevdiğiniz dizileri, filmleri o dilde izlemek, müzik dinlemek ya da basit metinler okumak öğrenme sürecini hızlandırır. İkincisi, aktif kullanım. Sadece dinlemek yetmez, konuşmak gerekir. Hata yapmadan, korkmadan pratik yapmak dil öğrenmenin en önemli adımlarından biridir. Çünkü dil kullanıldıkça gelişir. Üçüncüsü, küçük ama düzenli adımlar. Her gün sadece 15-20 dakika bile olsa çalışmak, uzun aralıklarla yapılan yoğun çalışmalardan daha etkilidir. Ayrıca bir dili öğrenirken sadece kelimelere değil, o dilin kültürüne de ilgi göstermek öğrenmeyi daha keyifli hale getirir. Çünkü dil sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçiminin yansımasıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta ise şudur. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bir dili öğrenirken hata yapmak sürecin doğal bir parçasıdır. Hatta çoğu zaman en iyi öğretmendir. Kısacası yabancı dil öğrenmek için en ideal zaman erken yaşlar olabilir. Ama en doğru zaman başlamaya karar verdiğiniz andır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Biliyor muydunuz?

Radyo 1. Saat 19.

0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk Toplum Buluşması'nda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurguladı. Yaşanan krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çeken Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir soru dedi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
1: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi.
1: Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, Ankara'da düzenlenen yapay zeka etkinliğinde konuştu.
2: Son yıllarda ülkemizde yürüttüğümüz çalışmaların odağında da yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yer almaktadır. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak da görüyoruz. Pek çok alanda ortaya koyduğumuz iradeyi yapay zeka alanında da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Gelecek döneme dair yapay zeka vizyonumuz ve eylem planımız 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni dönemde odağımızı güçlü insan kaynağı, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumun buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek, dedi.
3: Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreçte, bir yıldır devam eden süreçte çok şükür sonuna doğru gelinmiş bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilerimizin bir parti hariç katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş, konu teferruatlı bir şekilde toplumun bütün kesimleriyle tartışılmış ve sonunda yol haritası mahiyetinde olan bir rapor kabul edilmiştir. Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki 40 yıldır Türkiye'nin en büyük meselesi olan terör meselesi geride kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir barış ülkesi haline dönecektir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu.
4: Mesleki ve teknik eğitimin gerçekten ülkemiz için hem ekonomik hem de sosyal kalkınmamız açısından çok önemli bir misyon icra ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve maalesef Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim vesayet özlemcilerinin bilhassa 28 Şubat süreciyle beraber akamete uğrattıkları önemli bir süreç idi. Travmaların etkisini henüz yeni yeni aşmaya çalışıyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi yeniden eskiden olduğu gibi güçlü hale getirecek bütün adımlar benim açımdan çok önemli.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payına dikkat çekti. 23 yılda bu payın %44'e kadar yükseldiğini belirtti. Teknoloji ve Ar-Ge'nin ihracatımızı artıracağı bir yapıya doğru evriliyoruz dedi. Bakan Bolat, İstanbul'da ticarette Milli Vizyon Zirvesi'nde konuştu.
1: 2002'de ülkemizde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımızdaki payı %30'a yakındı. Bu rakam 2025 yılı sonunda %43,5 oldu. Mayıs ayı sonunda %44'e kadar yükseldik. İnşallah hedefimiz ilk planda birkaç yılı bulmadan %50'yi geçebilmek. Bunların içinde savunma sanayi ürünleri var, havacılık ürünleri var, elektrik.

0: TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği projelerine 700 milyon dolar kaynak ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iklim dostu teknolojileri ve enerji verimliliği alanındaki ARGE çalışmalarını destekliyoruz dedi. Bakan Kacır, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumunda konuştu.
1: Protect natural resources.
2: Doğal kaynakları koruyan, kaynak verimliliğini artıran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve döngüsel ekonomiyi güçlendiren yatırımlara öncelik veriyoruz. Daha temiz ve daha verimli üretime yatırım yapan şirketleri desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdik. Emisyonları azaltan, atıkların yeniden kullanımını ve geri kazanımını sağlayan yatırımlara geniş kapsamlı destekler sağlıyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla iklim dostu teknolojiler, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi kritik alanlardaki ARGE çalışmalarını destekliyoruz. TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği üzerine çalışan 4500 projeye ve 4300 bilim insanına 700 milyon Amerikan doları kaynak tahsis etmiştir.
0: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme için gerekçeli kararı işaret etti. Gerekçeli karar yayımlandıktan sonra kanun maddemizi hazırlayıp meclise sunarız dedi. Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Anayasa Mahkememizin iptal ettiği süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Onu gündemimize alıp önümüzdeki, tabi bu hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu yayınlandıktan sonra değerlendirilir. Makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir. Yasama faaliyeti çerçevesi içerisinde teklifimize yer veririz.
0: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da kısa süre önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Rekabet Kurulu, Meta'ya kendi yapay zeka hizmetini WhatsApp'a entegre ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kurul, geçici tedbir uygulamasına da karar verdi. Rekabet Kurumu açıklamasında, soruşturmanın rakip yapay zeka sağlayıcıların WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarının engellendiği şüphesiyle başlatıldığını belirtti. Alınan kararla kullanıcılar, Meta dışında da yapay zeka asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilecek. Meta'nın bu koşulları sağlamak için bir ay süresi olduğu belirtildi. Aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30 Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Bedel tutarındaki artış öncesinde mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyenler uyarıldı. Yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir ifadesine yer verildi. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla TSK envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını kaydetti. Ancak İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimleri konusunda uyardı. Bangladeş'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, basın toplantısında konuştu.
4: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden

0: endişede duymaktayız. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
1: Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, Amerika ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da zulmediyor. İki Filistinli daha İsrail'in saldırılarında katledildi. Gazze'de gıda, su ve sağlık krizi de gün be gün derinleşiyor. Bu zorlu yaşam mücadelesinden de en çok çocuklar etkileniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yeniledi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor.

0: A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongrede seçilmeleri halinde kulübün büyük bir şans yakalayacağını söyledi. Anadolu Ajansı'ndaki editör masası programına katılan Yıldırım 25 Haziran'a kadar birçok transferi bitireceklerini açıkladı. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Seride 2-0 önde olan Sarı Lacivertliler kazandığı takdirde üst üste 3. kez finale yükselecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve kuzeybatısı, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında buz, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 14, İstanbul ve İzmir 19, Edirne ve Diyarbakır 18, Muğla ve Artvin 12, Uşak ve Sivas 11, Mersin ve Şanlıurfa 21, Konya ve Samsun 15, Trabzon 17, Erzurum 8, Van 9, Hakkari 13 ve Gaziantep 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Bağla-Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bağla-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bağla-Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ile 20. kilometreler arasında yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım bu kesimde tek yönden gidiş geliş olarak sürdürülüyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinleyin.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: mutfakta bulacaksın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamlar.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunan Hafize Okan, Rıza Okur.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan. Asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı

0: alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
1: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
0: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
1: Aslı.
0: Peki beyinim değil.
1: Beynim.
0: Hasımı değil.
1: Hasmı.
0: Meyili değil.
1: Meyli.
0: Resimi değil.
1: Resmi.
0: Sabırın değil.
1: Sabrın.
0: Şehire değil.
1: Şehre.
0: Vakitim değil.
1: Vaktim.
0: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
1: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız. Ya da hasımım var benim demeyiz.
0: Evet,
1: Hasmım.
0: Hasmım var.
1: Evet.
0: Evet,
1: dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
0: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii bunu böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
1: Ağzı.
0: Boyunu değil.
1: Boynu.
0: Burunu değil.
1: Burnu.
0: Göğüsü değil.
1: Göğsü.
0: Gönülü değil.
1: Gönlü.
0: Karını değil.
1: Karnı.
0: Az önce çok teknik bir
1: Evet.
0: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
1: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Arabuluculuk nedir? Avukat Melih Fırat Öztürk'e sorduk.
1: Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolu. 6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kapsamında düzenlenen ve tarafların özel hukuk uyuşmazlıklarını bağımsız ve tarafsız bir arabulucu eşliğinde çözmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu süreçte arabulucu hakim değildir. Taraflara çözüm dayatmaz. Görevi, iletişimi kolaylaştırmak, tarafların ortak uzlaşma noktalarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Günümüzde bazı uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunludur. Örneğin, işçi-işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıkların önemli bir bölümü, tüketici uyuşmazlıkların bir kısmı, kiracı, kirayı veren uyuşmazlıkları gibi uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Başvuru, taraflardan biri arabuluculuk bürosuna başvurarak süreci başlatabilir. Dosya, listeden bir arabulucuya atanır. Arabulucu, ilk toplantıya tarafları davet eder. Tarafların katılması hem sürecin hızlı ilerlemesi hem de

0: çözüm olasılığının artması açısından son derece önemlidir. Arabuluculuk sürecinde yapılan görüşmeler gizlidir. Tarafların ortaya koyduğu beyanlar yargılamada delil olarak kullanılamaz. Taraflar arabuluculuk görüşmesinde anlaşırlarsa imzalanan anlaşma belgesi ilan niteliğindedir. Yani mahkeme kararı gibi icra edilebilir. Eğer anlaşma sağlanmazsa taraflar dava yoluna gidebilir ve arabuluculuk sürecinin sonlandırıldığına dair tutanak dava şartının yerine getirildiğini gösterir. Arabuluculuk mahkeme sürecine göre hem daha hızlı, hem daha ekonomik, hem de tarafların ilişkilerini korumayı amaçlayan bir çözüm yöntemidir. Hak arama özgürlüğü sadece dava açmak değildir. Bazen bir masa etrafında oturup konuşmak en etkili hukuki çözümdür.
1: Soralım bakalım.

0: kazanır gibi. Çünkü çevremde bu seçimde oy kullanacak kimi görsem Aziz Yıldırım'a oy vereceğim diyor. Ama tabii sen çok çok daha iyi bilirsin. Sözü sana bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Fakat şöyle bir şey var ki Fenerbahçe'de son yıllarda çok sık olmaya başladı seçimler. Artık insanlar biraz bu konuda gına geldi diyebilirim. Yani
0: doğru.
1: Başka bir kelime bulamadım. Çünkü
0: doğru.
1: Geçen sene biliyorsunuz 9 ay önce bir seçim yaşandı. Sayın Ali Koç'ta Sayın Saadettin Saran yarıştı.
0: Evet.
1: Ve Sayın Saadettin Saran kazandı. Bir önceki sene biliyorsunuz Sayın Ali Koç'ta Sayın Aziz Yıldırım yarışmıştı ve Sayın Ali Koç kazanmıştı. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Hakan Safi yarışacak.
0: Evet.
1: Seneye de olağan seçimler var zaten. Yani böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Evet,
1: bir takımda her sene seçimin olması bir camiada gerçekten bezginliğe biraz yol açtı ama yine de biz bunu çok fazla dillendirmeyelim çünkü oy kullanılmasına da
0: etki eder mi?
1: Bu. Bence katılımın çok yüksek olacağını umuyorum ben.
0: Ya biz seneye de bir seçim görecek miyiz abi Fenerbahçe'de?
1: Abi %100 olağan seçim o zaten.
0: Öyle mi?
1: Olağanüstü seçim olduğu için yani bu olmayabilirdi ama bazı bir takım nedenlerle tam bu detaylarına girmek istemiyorum. Nedenlerle böyle bir şey yaşandı. O yüzden de şu an olağanüstü seçim.
0: Hani bu Ali Koç'un Haziran'da yapması gerekeni Eylül'de yapmış olması belki sebeplerden bir tanesi. Öyle değil mi abi?
1: Tabii. O da var tabii
0: o
1: ki. Yani Fenerbahçe bu sene başarısız oldu. Özellikle yani avucunun içine konan şampiyonluk kuşunu diğer elinin tersiyle itti. Çünkü devre arasında çok iyiydi Fenerbahçe'nin durumu. Hatta Süper Kupa'yı kazanmıştı. Genduzi transferi, Musabba transferi çok beğenilmişti. Rüzgarı arkasına almıştı ama işte orada santrafor alamadığı gibi bütün zamanını devre arasındaki transfer zamanının hepsini Kante transferine ayırdı. Bu arada iki tane golcüsünü gönderdi. John Duran'la En-Nesyri'yi gönderdi. Ve yerine hiçbir golcü almadı.
0: Doğru.
1: Sadece Sıdık Şerif alındı. Ona da çok büyük bir meblağ verildiği ortaya çıktı daha sonradan. O da 19 yaşında genç bir çocuk. Tabii ki ona güvenip koskoca Fenerbahçe yola çıkması. Taraftarları çok kızdırdı. Yani eğer bir şampiyonluk kaçarsa ben hep söylüyordum zaten. Bunun faturası golcü niye alınmadı diye yönetime çıkar diyor.
0: Ona rağmen de şampiyonluk avucun içine kadar geldi abi. Yani o penaltıyı atsa belki çok daha farklı olur.
1: Takıldı. Hiçbirini değerlendiremedi Fenerbahçe. Çünkü golcüsü yok. Takım inanılmaz puanlar kaybetti. Yani mesela Karagümrük maçı inanılır gibi değil. Değil mi? Yani herkesin şaşkına döndüğü bir maçtı. Çantada keklik görülen 3 puan cepte görülen bir maç. Üstelik eksi 3 puanla kapatıldı. Yani beraberliğe bile maç başlamadan.
0: Ki Karagümrük'ün de en rahat maçlarından biriydi abi. Oynadı.
1: Ya. Kesinlikle 2 tane de bir golü sayılmadı biliyorsun.
0: Evet.
1: Penaltısı verilmedi.
0: Evet verilmedi.
1: 2 tane de net gol kaçırdı. O derece
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru. Karagümrük yani elini kolunu sallaya sallaya yendi Fener o.
1: Evet gerçekten öyle. Tabii bu da çok üzdü Fenerbahçe taraftarını. Orada işte Sayın Saadettin Saran bir seçim kararı açıkladı. Şimdi bu kararda Sayın Ali Koç sessiz kaldı. Başkan adaylığına soyunmadı. Kimseyi de desteklemeyeceğine ima etti belirtti yakın çevresine. Ama bence...
0: Ama kamuoyunda Hakan Safi'yi destekliyor diye bir kanı var.
1: Kendisinin değil de Sayın Ali Koç'a yakın olan oy kullanan kongre üyelerinin Hakan Safi'ye yöneldiğini hem tahmin ediyoruz hem de gözlerimizde gördük. Çünkü yapılan birçok etkinlikte salonu dolduran, meydanı dolduran

0: kongre üyelerinin birçoğunu daha önceden Sayın Ali Koç'un çevresinde de görmüştük. Çünkü normal bir sonraki seçim esas 2027'de yaşanacak seçimler Fenerbahçe'nin kaderinde daha büyük önem taşıyacak. Çünkü orada kazanan Fenerbahçe'yi 4 yıl idare edecek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi sahadan çekilen bir Mehmet Ali Aydınlar var. Onun girme ihtimali var önümüzdeki yıl yapılacak
1: seçimde. Ama her zaman bir taş koyuyorlar abi Mehmet Ali Aydınlar'ın önüne.
0: Efendim?
1: Yani hep böyle bir engel çıkarılıyor ya da çıkartılıyor ya da kendi istemiyor ama Mehmet Ali Aydınlar önünde sanki böyle bir görünmeyen bir duvar var abi.
0: Aslında biraz 3 Temmuz'da alakalı tabii. Orada
1: evet. Futbol
0: Federasyonu Başkanlığı sırasında alınan kararlar falan Fenerbahçe camiasında biraz reaksiyon buldu. Olumsuz reaksiyon buldu. Evet. Onun etkisi var ama bence Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa gerek Sayın Hakan Safi kazanırsa gerek Sayın Aziz Yıldırım kazanırsa ikisi de bir sonraki sene aday olmayacağı net biçimde ortada.
1: Evet.
0: Bu durumda da bir senelik bu kadar büyük riski alması çok yanlış olabilirdi. Onu gördü ve kenara çekildi. Çünkü önünde bir seçim bir senelik çünkü bu seçim.
1: Evet.
0: O nedenle de kenara çekildi.
1: Şimdi ama başarılı olursa önümüzdeki seçimin de garantisi anlamına gelir bu.
0: Yani evet yani şampiyon olursa gerek Aziz Yıldırım gerek Hakan Safi şampiyon yaparsa bu sene takıma. O zaman önümüzdeki yıl 2027'de hiçbiri girmez. Şampiyon takımı şampiyon yapan başkan devam eder diye düşünüyorum.
1: Evet. Ve tek kriter var. Futbolda şampiyonluk.
0: Şampiyonluk
1: tek kriter.
0: Önemli bir kriter tabii ki.
1: Evet.
0: Bir de şöyle ki yani belki mesela Galatasaray için aynı şey söz konusu olmayabilir. Çünkü Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Ondan önce de 1 yıl 2 yıl ara veriyordu biliyorsunuz. Yine şampiyon olan Galatasaray takımı vardı. O yüzden orada şampiyon yapmak çok fazla bir başkan için önem taşımıyor. Daha farklı projeler, daha farklı davranış biçimleri tüm bunlar kongre üyeleri tarafından önemseniyor. Ama Fenerbahçe'de durum öyle değil. Fenerbahçe'de 12 yıla uzanan bir şampiyonluk özlemi var. O yüzden de herkes transfere ve teknik direktöre ve başkanın şampiyonluk vaatlerine kilitlenmiş.
1: Evet, evet.
0: O yüzden de hangi takıma şampiyon yapacaksa Fenerbahçe, hangi kadroyla yapacaksa ona yönelecek yarın.
1: İkinci dönemi mi olacak Aziz Yıldırım seçilirse? Üçüncü dönemi mi olacak abi?
0: Bu ikinci dönem olacak.
1: İkinci dönem
0: yani
1: olacak değil mi?
0: 20 yıllık bir başkanlığı var biliyorsunuz. Ondan sonra da iki defa Sayın Ali Koç'un karşısına kaybetti seçimi. Dolayısıyla bu üçüncü kez girmiş olacak.
1: Eğer ama ikinci başkanlık dönemi olacak.
0: Evet ama ikinci başkanlık dönemi olacak.
1: Ama şimdi mesela Aziz Yıldırım'a ben katıldığı tüm spor programlarında A Spor'da olsun, TRT'de olsun, başka yerlerde olsun işte Bein Sport'a da gelmiş.
0: Evet.
1: Orada da seyrettim. Hani bir önceki döneme nazaran hani kavgaları geride bıraktım diyor. Söylemler özellikle sert söylemleri daha geride bıraktım. Deft geçmişi kapattım diyor. Ya muhtemelen de Aziz Başkan seçilecek. Nasıl bir Aziz Yıldırım sezonu o bir senede olsa nasıl bir sezon bekliyorsun? Yine çok böyle sivri demeçlerin olacağı bir sezon mu bekliyorsun yoksa daha aklı Selim'in önde olacağı bir sezon mu bekliyorsun? Fenerbahçe'de
0: öncelikle kimi kazanacağı konusunda ben senin kadar net değilim.
1: Değil misin abi?
0: Bıçak sırtı görüyorum.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani çünkü Sayın Hakan Safi bu akşam bir transfer açıklayacak. Yarın bir transfer açıklayacak.
1: Ama olmayan başkanlığın bir transfer açıklaması...
0: Yayına çıkacak. Pardon, çok özür dilerim.
1: Estağfurullah abi. Olmayan bir başkanlık hani onun üzerinden transfer açıklaması ne kadar doğru? Çünkü Aziz Yıldırım'ın bu seferki şeyi daha farklı.
0: Ayrı bir konu başlığı tabii ki olmuyor ama şöyle ki aynı zamanda teknik direktörü de açıklayacak bence. Yarın açıklamaz. Bu akşam ve yarın futbolcu açıklayacağını tahmin ediyorum.
1: Var mı bir tahminin?
0: Cumartesi akşamı da canlı yayınlara katıldığında teknik direktörü açıklayacağını düşünüyorum.
1: Var mı bir tahminin abi?
0: Valla bir kulağımıza gelen bir sürü şey var ama hangisinin doğru olacağını...
1: Yani Lewandowski hepimiz duyduk.
0: Lewandowski var tabii ki. Suarez'i zaten açıkladı.
1: Bir de İtalyan bir teknik adam mı vardı?
0: Greenwood, Conte'yi konuşuluyor.
1: Conte.
0: Yani Conte'nin açıklanmasıyla bence oy şeyini bayağı bir arttırır.
1: Arttırır mı diyorsun abi? Sayın bir abi. Mourinho etkisi yapar mı abi?
0: Yani... Tam manasıyla şimdi o zaman Ali Koç vardı. Ali Koç'ta Mourinho etkisi çok yüksek olur ama...
1: onu da Aziz Yıldırım getirmişti ya onu.
0: Çünkü şimdi Hakan Safi'yi Fenerbahçe kongre üyelerinin büyük çoğunluğunun tanımadığını kabul edelim. Çünkü ilk kez sahaya çıkıyor. Daha önce bir yöneticilik dönemi var ama çok fazla ön plana çıkmadı. Onu herkes Kerem Aktürkoğlu transferinde tanıdı. Onun ardından da bu başkanlık döneminde çıktığı televizyon, sosyal medya yayınları buralardan tanıdı. Ama yani Mourinho aynı dönemi geriye dönelim. Sayın Hakan Safi ile Sayın Aziz Yıldırım yarışta ikisinden biri Mourinho'yu getireceğini söylese bence o zaman Aziz Yıldırım kazanırdı.
1: Evet.
0: Ama şu an için şimdi Aziz Yıldırım bir miktar daha yaşlandı, bir miktar daha sakinleşti. hem artısı var hem dezavantajı var. Böyle baktığın zaman yani Conte kartı Sayın Hakan Safi'ye oldukça fazla oy kazandırabilir diye düşünüyorum.
1: Ama daha tam açıklamadı.
0: Ama seçim
1: açıklamadı.
0: Tam ortada. Yani tam açıklamadı henüz ama tam ortada gibi gözüküyor.
1: Ama yapabileceği yani, bazı şeyler olursa hani bunları Hakan Safi Bey yapar ise, bu büyük açıklamaları yapar ise bir şansı olacak değil mi abi? Yoksa tabii, tabii, çok fazla bir şansı yok.
0: Öyle de demeyelim. Hı-hı. Çünkü Sayın Hakan Safi'ye oy atacak kesimlerin içinde Sayın Ali Koç'u destekleyen kesimin olduğunu görürsek, buradan yola çıkarak bakıldığında hiç de küçümsenemeyecek bir oy potansiyeli olduğunu net biçimde görebiliriz. Çünkü Sayın Ali Koç, hatta Sayın Saadettin Saran'ın seçmeni de eğer sandığa giderse herhalde Aziz Yıldırım'a atmayacak büyük bir ihtimalle. Sayın Safi'ye atacak gibi bir manzara var.
1: Ama aynı Saadettin Saran'la
0: Ali Koç'un seçmeninin de Aziz Yıldırım'a atmayacağını ve Sayın Hakan Safi'ye atacağı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Zaten ben kimle konuştuysam Sayın Ali Koç dönemine ait yönetici veya Sayın Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen kişilerle hepsinin Sayın Hakan Safi ile dost olduklarını, daha önce çalıştıklarını, bu yüzden de ona oy atacaklarını söyledikleri bana. Ayrıca yapılan toplantılarda da az önce de söylediğim gibi büyük katılımın, büyük çoğunluğun Sayın Ali Koç taraftarı olan kişiler olduğunu gözlerimle gördüğüm için öyle diyebiliyorum açıkçası. Hı hı hı. Ama nedir? Cumartesi günü yapılacak konuşmalar çok önemli, çok değer taşıyor. İki başkan adayı da çıkacak biliyorsunuz. Önce Sayın Hakan Safi konuşacak sıralamaya göre. Onun ardından da Sayın Aziz Yıldırım konuşacak. Ve böyle baktığınız zaman buradaki konuşmalar çok etkili olacak. Yani oraya ayrı bölümlerde oturan Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Sayın Hakan Safi'ni destekleyen kişiler katılacak. Bir de tarafsız kişiler vardır orada, izleyecekler. Orada konuşulacak kelimeler, vaatler, ifadeler, tavırlar, bunlar seçmeni mutlak surette etkileyecek. Çünkü oraya gelen her insan, yani kart almanın için kongre üyesi olman lazım. İçeriye girenler ya gazeteciler olacak ya da güvenlik güçleri, onun haricinde içeride bulunan herkes kongre üyesi olacak.
1: Evet, kaç oy var abi?
0: Bir yandan da karar verecekler.
1: Kaç kongre üyesi var? Kaç oy olacak şeyde, sandıkta?
0: Parasını yatıran 40 bin civarında, aidatlarını daha doğrusu yatıran 40 bin civarında bir kongre üyesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben 20-22 bin bandında bir katılım bekliyorum şahsen tecrübeme dayanarak. Yani 20-22 bin oy arasında bir katılım olursa Sayın Aziz Yıldırım'ın şansı çok artıyor burada. Çünkü kemik oyu çok fazla. Ama 20-22 bin üzerine çıkarsa, yani Sayın Hakan Safi Saran seçmenini ve Sayın Ali Koç seçmenini sandığa getirtmeyi başarırsa, yani 25 binler bandına çıkartırsa eğer oy kullanım rakamını, o zaman Sayın Hakan Safi'nin seçimi kazanma şansı doğar birdenbire.
1: Anladım.
0: Çünkü taraftarı da etkileyecek. Mesela Conte kartı, işte Merih Demiral, ondan sonra Hakan Çalhanoğlu, Luis Suarez, tüm bunlara baktığın zaman önemli. Greenwood'un adı geçiyor. Yani Girassi'nin adı geçiyor. Vlahovic'in, Sayın Aziz Yıldırım tarafından Vlahovic'in adı geçiyor. Tüm bunların hepsi sandığa giden Fenerbahçe kongre üyelerini etkileyecek şeyler, unsurlar. Burada kararını verecek kongre üyeleri ve sandığa gidecekler. Cumartesi konuşmaları ben çok çok önemsiyorum.
1: Cumartesi akşamı mı başlayacak seçim abi?
0: Nasıl yok. Olacak?
1: Pazar günü.
0: Pazar günü seçim.
1: Pazar günü.
0: Cumartesi konuşmalar olacak. Kongre üyelerinden konuşanlar olacak. Sonra adaylar konuşacak. Yani Sayın Hakan Safi. Ardından da Sayın Aziz Yıldırım konuşacak. Ondan sonra o gün kapanacak. İki aday televizyonlara çıkacaklar. Birçok televizyon kanalı şu an anons geçiyor. Yarın işte Aziz Yıldırım bizle beraber saat 20'de. ET Spor'da var. Diğer kanallarda var. Bunlar çıkıp orada konuşacaklar. O da tabii etkili olacak ama asıl etkili olan stadyumda söyleyecekler. Çünkü yani televizyondakini dinlemeyebilir. Gündüz cumartesi günü gündüz stadyumda izleyecek başkan adayını. Kararını vermiş
1: olacak. Kararını verecek.
0: Televizyonda izlemeyebilir ama pazar günü o kararla gidip oyunu kullanacak. Saat 10'da açılacak sandıklar. 17'de kapanacak. Kenan Evren Lisesi olarak anılan bölümde bir okul yıkıldı biliyorsunuz orada.
1: Yıkıldı,
0: o bölüm Fenerbahçe'ye dahil edildi ama şu an orada otopark gibi bir görüntüsü var.
1: Doğru.
0: Oraya sandıklar konuluyor. Oy kullanım orada olacak ama konuşmalar stadyumda olacak. Yani gelen kongre üyeleri tribüne çıkacaklar, oradan dinleyecekler. Ertesi gün ise diğer kapıdan giriş yapılacak ve orada kurulan sandıklara oylarını atıp gidecekler. Hı.

0: veya gitmeyecekler, içeride sonuçları evet. bekleyecekler, tezahüratlar yapılarak daha önceden evet. böyle olmuştu. Bekleyeceğiz, merakla bekliyoruz.
1: Bekleyeceğiz abi.
0: Fenerbahçe için yeni bir dönem.
1: Hayırlısı olsun.
0: Yani mutlak sureti iki başkanın da takımı şampiyon yapması lazım gelecekleri açısından. Hı hı. Eğer seçilmek önemli değil, şampiyon yapmak önemli bence burada.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım risk alıyor. Burada eğer seçilemezse bir dahaki seçimde yani 2027'de aday olma ihtimali yok.
1: Evet.
0: Aday olsa dahi kazanma ihtimali yok.
1: Evet.
0: Bence bir daha stadın önünden bile geçmez.
1: Evet.
0: Yaşı itibariyle de zaten 3 kere kaybederse Fenerbahçe kongre üyelerine karşı
1: aha.
0: seçimi, bir daha Sayın Aziz Yıldırım'ı bu sattığı mahallede görme ihtimalimiz yok. Ama Hakan Safi genç, daha önünde kendini tanıttı şu an.
1: Abi ben
0: daha
1: de öyle tam tersini düşünüyorum. Olabilir. Ben de tam tersini düşünüyorum abi. Aziz Yıldırım her zaman vardır abi ya.
0: Ya öyle ama.
1: Evet, işte, Aziz Yıldırım duygusal tarafı da var çünkü yani. Ve Fenerbahçeli'nin
0: 74 kimsenin... yaşında baktığın zaman
1: doğru, şüphesi yok.
0: Bir sonraki sene 75 olacak.
1: Doğru. Bu zaten kızımın hatırına katıldım diyor ya bir de.
0: Evet ama başkanlığı kazanır da takımı da şampiyon yaparsa bence bir sonraki dönemde de kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü taraftar onu bırakmaz.
1: Bırakmaz.
0: Şampiyon
1: bırakmaz.
0: Yapan başkanı bırakmaz. Bir doğru. de sen temin şeyi sormuştun.
1: Evet.
0: Yani eski Aziz Yıldırım portresini mi çizdiler
1: evet.
0: yoksa
1: evet.
0: sakin değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Onunla bir kısa alayım abi senden.
0: Çok kısacık onu da belirteyim. Bence huylu huyundan vazgeçmez. Aziz Yıldırım başkanlığı kazanırsa yine
1: doğru.
0: Federasyonun da ensesinde boza pişirir.
1: Evet.
0: Rakibinin de ensesinde boza pişirir.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar korumak için
1: doğru.
0: her şeyi yapar. Ben eski mücadeleci Aziz Yıldırım'ı şimdi sakin görününde kimsenin evet. aldanmaması seçimi kazanırsa gerçek Aziz evet. Yıldırım'ın sahaya sahnelere çıkacağını düşünüyorum.
1: Öyle düşünüyorum. Abi ben de evet ben de sana orada katılıyorum ama bu yıpranmışlık var bir dönem içerisinde de. Belki o yıpranmışlığın kazandırdığı bazı artılar da vardır. Belki de o şekilde muhakkak, bir Aziz Yıldırım'da görebiliriz.
0: Muhakkak ama
1: Süleyman abi.
0: Sakinlik olarak sahayı yansıtacağını hiç zannetmiyorum ben.
1: Evet.
0: Fenerbahçe sakin kaldıkça
1: evet.
0: iziliyor diye taraftarların nezdinde ve kongre üyelerinin nezdinde böyle bir düşünce var. Eğer doğru. sessiz kalırsa çok şiddetli reaksiyon da gelebilir. Yani eski Aziz Yıldırım kazanırsa eski Aziz Yıldırım sahneye çıkması lazım. Haklarını savunacak, yayın gelirlerini savunacak.
1: Evet.
0: Kulüpler Birliği'nde öne çıkacak, orayı force edecek.
1: Evet. Yani şeye iner mi?
0: Hakem adaletsizliklerine
1: evet.
0: sesini çıkartacak, rakibe yapılan evet. ayırmalara müdahale edecek.
1: Soyunma odasına iner mi? Son onu sorayım sana. Çok kısa alayım. Soyunma odasına iner mi? Eskiden soyunma odasına iniyordu biliyorsun.
0: Yani zaten söylüyor ineceğini. Yani örneklerini de veriyor. Yani evet. Real Madrid'in başkanı da iniyor diyor.
1: Tabii. Oradan bir kendine şey alanı açıyor zaten değil mi abi? Yani Real Madrid tabii, başkanı iniyorsa ben de inerim.
0: İner yani.
1: İner.
0: Yani zaten onu tanıyan herkes onun işin içine elini taşın altına koyduğu an her şeyi yapabilecek bir yapıda bir insan olduğunu bilir. Bir baba figürü Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Aynı zamanda bir otorite figürü.
1: Evet.
0: Yani aynı zamanda herkes hem çok seviyor hem de çok korkar Aziz Yıldırım'dan.
1: Evet. Doğru.
0: Hepimiz için geçerli. Bizler evet. için de geçerli.
1: Evet.
0: Hem severiz hem korkarız.
1: Evet.
0: Çekiniriz.
1: Evet.
0: Böyle bir portredir
1: portre.
0: Aziz Yıldırım Sayın Aziz
1: evet.
0: Yıldırım.
1: Evet. Renkli bir baba portre. Figürü. Baba bir portre. Evet. Aziz Yıldırım Türk futbolu için sadece Fenerbahçe için olduğunu düşünmüyorum. Ben Türk sporu evet. için sadece futbol
0: Türk
1: için de olduğunu düşünmüyorum.
0: Çok şeyler yaptı.
1: Türk sporu için çok şeyler yapmış bir isimdir.
0: Fenerbahçe stadının yapılması ile
1: tabii.
0: birlikte
1: sadece o değil abi basket stadında da onun ismi var. Altyapı.
0: Samandıra'yı da o yaptı.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe Samandıra'yı yaptı. Ardından Beşiktaş Galatasaray'ı geliştirdi.
1: Doğru. Topuk yaylasını o yaptı.
0: Değil mi? Topuk yaylasını yaptı. Diğerleri zaten
1: doğru.
0: bu konuda hamleler yaptılar
1: doğru.
0: ama diğerlerindeki başarısızlık da kaldı.
1: Doğru.
0: Yani Aziz Yıldırım bir ekol, çok önemli bir aura Fenerbahçe için.
1: Doğru.
0: Türk futbolu için de yaslanamaz önemli de bir karakter.
1: Doğru. Hayırlısı olsun diyelim Süleyman
0: İnşallah,
1: abi.
0: İnşallah.
1: Bakalım ki. Türk sporu için hayırlısı olsun diyelim.
0: Aynen.
1: Bakalım kim kazanacak? Güzel bir yarış olsun. Hakan Safi, Aziz Yıldırım başkanlık seçimini biz de takip edeceğiz önümüzdeki
0: tabii,
1: haftalarda.
0: Türk sporu kazansın.
1: Türk sporu kazansın. Evet abi.
0: Tabii.
1: Evet. Görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Ağzına evet. sağlık Süleyman abi. Gazeteci ve futbol yorumcusu iyi akşamlar abi. Gazeteci ve futbol yorumcusu Süleyman Arat'la Fenerbahçe başkanlık seçimini konuştuk efendim.
2: Reklamlar. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygun uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
6: Spor servisi devam ediyor efendim. Çok değerli konuklarım olacağını söylemiştim programın başında. İşte ikinci değerli konuğum. Siz de yakından tanıyorsunuz. Futbol yorumcusu Aksal Yavuz. Telefon hattının diğer ucunda. Aksal abi merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldin.
7: Merhaba, iyi akşamlar. Herkese selamlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Abi burada olsan daha da mutlu olurdum ama yine sesini duydum. Mutluyum.
7: Eyvallah.
6: Yine önemli başlıklarımız var tabii. Ben abi soruları tabii soracağım da senin futbola dair senin gündeminde öncelikle ne var? İstersen onu dinleyerek başlayalım. Ben ondan sonra arada soruları yönelteyim. Var mı senin özel bir başlayan?
7: Özel başlayan Trabzonspor.
6: Tabii o her zaman öyle. Her zaman öyle. Hani onun içerisinde bir alt başlık var mı? Yani şöyle Trabzonspor'da şu dediğim bir şey var mı?
7: Transferle devam edecek.
6: Devam edecek, evet. Gidenler var. Önemli futbolcular gidiyor. Onlar kiralıktı. Neler olacak, nasıl olacak, neler yapacaklar? Trabzonspor bu sene nasıl bir yapılanma içerisinde olacak? İstersen oradan başlayalım.
7: Ya belki de tarihinde ilk defa hazırlık kampına tam takır olarak futbolcuları, daha doğrusu alınacak oyuncuları yetiştirecekler.
6: Evet.
7: Biz 4 ila 5 tane transfer bekliyorduk. Daha doğrusu camiye 4-5 tane transfer bekliyordu ama başkan tabiri caizse gemileri yaktı.
6: Evet. Kim gitti abi şimdi? Zubkov mu gitti? Kimler gitti? Bir sayabilir miyiz abi onları?
7: Zubkov ayrıldı.
6: Ayrıldı. Muçi ayrıldı.
7: Muçi ayrılmadı. Anlaşma imzaladılar.
6: İmzaladılar mı? Tamam.
7: Zubkov'un eşi istemiyordu.
6: Tamam.
7: Zaten performansında dalgalı olmaya başlamıştı bu sebepten dolayı.
6: Evet.
7: Yönetimden rica etti, beni gönderin dedi.
6: Evet. Ki bu sene Trabzon'un önemli isimlerinden biriydi Zubkov, öyle değil
7: yani
6: mi?
7: Yani ilk geldiği yıl çok iyiydi de bu sene biraz dediğim gibi dalgalı bir ürün.
6: Dalgalıydı. Ama yine önemli isimlerden bir tanesiydi Zubkov. Evet, kaleci?
7: Tabii ya, kaleci ayrıldı. Kaleci ayrıldı. %50.
6: Onana ayrıldı.
7: Ama tahminim o ki o yabancı sayısında bir sınırlama olduğu için belki o kontenjanı yeniden kullanırlar diye tahmin ediyorum.
6: Ama bu sene Türkiye Kupası'nı getiren isim de bence kaleci. En önemli.
7: Tabii canım, tabii. Bunlar geçen iki hafta önce programda konuştuk.
6: Evet. Yani Zubkov olsun, Onan olsun, bunlar çok çok önemli faktörler. Şimdi bunlar olmayacak. Başka 3 var mı?
7: Ya onun haricinde şu an aklımda gelen yok ama gelecekler olacak tabii. Yani şöyle alınan oyuncuların sayısına göre oyuncular gönderilecek.
6: Anladım.
7: Aslında burada önemli olan durum şudur. Ha, belki olay şu Dünya Kupası maçlarından sonra iyi bir fiyata satabilirler ki.
6: Anladım.
7: Yani
6: olay hangi milli takımda oynayacak?
7: Ya o şeyde.
6: Şey, Afrika değil mi? Afrika'da bir takımda oynuyor.
7: Hayır, Dünya Kupası'nda Afrika'da bir takımda. Tabii.
6: Afrika.
7: Benim durdum.
6: Yok, şimdi yani, bizim şey haber verir bize abi. Sevgili Ali söyler bize Ali. Olay'ın nerede oynayacağını. Onu iyi bir fiyata satmayla ilgili bir girişim var. Bir Galatasaray bir ara istemişti. Sonra o...
7: Yok.

0: tartışmalara sebep oldu.
1: Galatasaray'a vermedi onu Trabzonspor. Trabzonspor'un kafasında da bir rakam var. Yani size şunu söyleyeyim. Olay 35-36 milyon.
0: Kamerun'da evet. Kamerun'da.
1: Evet evet. 35-36 milyon dolar verildi. Onu söyleyeyim. Ancak burada sergileyeceği performans fiyatını daha da yukarı artırır diye bekliyorlar.
0: Evet.
1: Bir de Ağustos'ta gönderilebilir. Ona da iyi fiyat veriliyor aslında. Yani 17, 18, 20 o bantlarda.
0: Evet, evet.
1: Ama önemli olan burada şudur. Yeni alınan oyuncuların kalitesi. Bir de genç olmaları hem aynı zamanda önümüzdeki yıllara bir yatırım yapılıyor. Hem de geniş bir kadro oluşturmuş oluyorsunuz.
0: O isimlerden var mı abi kulağına gelen? Vardır da belki paylaşmak istemeyebilirsin.
1: İmza attırdılar bir iki tane oyuncu imza attırdılar. Dolayısıyla bu hatta yok düzeltiyorum 5-6 kişi oldum. Bugün çok yerde konuştuğum için şimdi isimleri de yanlış telaffuz ettim.
0: Estağfurullah abi senin yani bilgini biliyor herkes farkındadır. Şimdi, o karıştırman gayet normal çok söylemişsindir çünkü.
1: İki seneden beri katıldığım her yayında anlatıyorum. Yani,
0: biliyorum bilmez miyim abi?
1: Bu sene böyle olacak. İşte bu sene böyle olur. Allah izin kısmet ederse birkaç günden sonra da önümüzdeki yılın analizini yapacağız.
0: Evet.
1: Ne olur nedir diye ama şunu çok net söyleyebilirim. Benim o üç yıl içerisinde Trabzonspor'un bir şampiyonluk mücadelesi sözüm hale geçirilir, geçerlidir.
0: Evet.
1: Tabii bu transferlerin yapılmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi de borcu sürdürülebilir hale geliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu da işte Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin Yıldızlı'ya taşınması, oradan elde edilecek gelir 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen tüm borçları da sıfırlamış oluyor. Diğer yapılacak olan projelere bakarak da böyle yavaş yavaş güçlü bir hale geliyorsunuz.
0: Evet,
1: Trabzonspor'un en büyük avantajı o.
0: Evet, bir umut ışığı var ve umut ışığı büyük başarıların da başlangıcı olacaktır
1: tabii
0: diye
1: bunları,
0: düşünüyorum.
1: Bunları anlatırken diğer kulüplerin yapacağı hamleler de çok önemli.
0: Tabii,
1: mesela son 4 yılın şampiyonu Galatasaray var bir tarafta ondan nasıl hamle yapacak. Fenerbahçe'de bir seçim var. Bu seçimin sonu ne olur?
0: Yine onlar daha büyük transferler yapacaklar abi. Yani orada bir aslında sürpriz de yok. Hani fiyat olarak.
1: Takım olabilmek önemli.
0: Tabii. Önemli olan zaten o abi. Yani parayla oynamıyorsun sonuçta. Parayla alıyorsun sadece. Para oynamıyor.
1: Parayla alıyorsun. Adamın oyun anlayışıyla mevcut oyuncular topluluğunun oyun anlayışı nasıl olacak? Bu da tabii aynı zamanda Trabzonspor'u da etkiler işler istedim ama ben şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl Trabzonspor zirvedinin en büyük adaylarından bir tanesi olacak.
0: Evet. Renk zaten renkli renk getiriyor. Zirveye renk getiriyor. Yine önemli adaylardan bir tanesi olacak Trabzonspor. Genel olarak abi Dünya Kupası ile ilgili birkaç cümleni alayım. Neler düşünüyorsun? Çünkü çok yaklaştı. Daha sonra sana veda edeyim Aksal abi.
1: Ya bu oyuncu tercihlerinde gönderilenler, bazı kalan oyuncular bu da haksızlık yapıldı, yanlış yapıldı.
0: Milli takım için söylüyorsun değil mi abi?
1: Milli takımla ilgili. Tabii ben hala 15 gün önce veya 15 sene önce söylediğim yerdeyim. Menajerlerin burada istekleri oluyor gibi geliyor benim. Çünkü bazı oyuncular kendi takımlarında kadroya giremeyenler çağrıldı. İşte takımlarında oynayıp başarılı olanlar çağrılmadı. Öyle 3-5 tane oyuncu var. Olmadı yani bu. Ama nihayetinde bizim milli takımımız başarılı olmasını istiyoruz. Vallahi heyecanla bekliyoruz.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Sabah saatleri kuracağız herhalde.
0: Kuracağız tabii abi. Yani, tabii kuracağız. Yani bizim takımımız.
1: Ramazan ayını andıracak.
0: Evet. Takım bizim takımımız ve sonuna kadar destekleyeceğiz.
1: Kalkar gibi kalkacağız.
0: Evet kalkacağız. Kalkacağız ve maçımızı seyredeceğiz. Evet. İnşallah güzel maçlar olur diye düşünüyorum abi. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
1: Sağ olun. Selam hareketi. Yaşam.
0: Eyvallah abi. Aksal Yavuz telefon hattının diğer ucundaydı. Virgül atacağız. Diğer değerli konuğumuzla devam edeceğiz efendim. Virgülümüzü atalım bir. Evet. Ve diğer değerli konuğumuz Ayhan Kalyoncu. Telefon hattının diğer ucunda basketbol antrenörü. Çok yakından bildiğiniz basketbolun duayen isimlerinden biri Ayhan abi. Ayhan abi iyi akşamlar programımıza hoş geldin.
2: İyi akşamlar Tolga, teşekkür ederim.
0: Uzun zamandır sesini de duymamıştım abi, özlemişiz vallahi hakikaten.

0: Ben inşallah stüdyoda da buluşmak nasip olur ilerleyen zaman dilimlerinde.
1: Umarız. Buluşuruz.
0: İnşallah. Ayhan abi takip ediyorsundur muhakkak. Hem Euroleague'de hem de bizim ligimizde Final Four'lar oynanıyor. Euroleague'de oynandı tabii. Şimdi bizde son dört takım kendi arasında mücadele ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Önce bir Euroleague ile ilgili genel bir değerlendirmeni alayım. Özellikle son dört maçta çok tartışmalı hakem kararları. Hani ben sezonu da takip ettim abi. Hani belki toplam sezonda bu kadar tartışmalı hakem kararları yoktu ama son dört maça mı sarktı? Sen nasıl gördün? Ve tabii bizim Basketbol Süper Lig'deki maçları da yorumlamanı isteyeceğim. Neler söylersin Ayhan abi?
1: Tabii önce özür diliyorum. Sesim
0: estağfurullah.
1: Kısık.
0: Estağfurullah abi, çok geçmiş olsun. Estağfurullah.
1: Estağfurullah. Şimdi şöyle, Euroleague tabii bitti. Gündem şu anda Türkiye Basketbol Ligi.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe maalesef Final Four'da istediğimiz sonucu alamadı ama oranın gediklisi olduğu için tebrik etmek lazım.
0: Doğru.
1: Olympiakos şampiyonluğu bence sürpriz değil. Ben Valencia'dan bir sürpriz bekliyordum ama olmadı.
0: Evet.
1: Hakemlerle ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü bunu bu ligde her zaman olan şeyler bize hakemlerle den ziyade kendi yaptığımız işlere odaklanmamız gerekiyordu.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe son zamanlarda zaten bir form düşüklüğü vardı ki bence şu anda bile devam ediyor ki Türkiye Ligi'nde de biraz bahsedeceğim 2-0 önde olmalarına rağmen.
0: Evet. Son periyotta kazanıyorlar abi.
1: Evet.
0: Hatta son yani, dakikalarda kazanıyorlar.
1: Son saniyede
0: kazanıyorlar. Yani ben Efes'in bu kadar direneceğini düşünmemiştim ama hiç fena basket oynamıyor Anadolu Efes'te.
1: Yani yalnız tabii sonuç önemli. Efes'e iki kere önüne ikram edilen tabağı kırdı, döktü.
0: Doğru.
1: Yani gerçekten ben bir antrenör olarak şaşırıyorum. Tabii iki tarafta da olan şeylere de şaşırıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi Euroleague'i kapatalım istiyorsan.
0: Evet.
1: Geçelim.
0: Doğru, geçelim abi.
1: Şimdi Fenerbahçe, Efes serisi şimdi 2-0 oldu. Şu anda Fenerbahçe 3 kere final için oynayacak. Yani sonuçta Anadolu Efes'e 3 kere Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir şey olursa tarihi bir sürpriz olur.
0: Evet.
1: Olmaz mı? Olabilir.
0: Tabii olur.
1: Sonuçta Anadolu Efes son iki maça baktığımız zaman gerçekten dediğim gibi son saniyede ve son saniyede verilen maçlar.
0: Evet, 18-20 sayı farka çıkartıyor maçı bir ara. Ondan sonra.
1: Evet aynı şekilde sonlara doğru yani.
0: Neye bağlıyorsun Ayhan abi bir antrenör olarak? Antrenör beceriksizliğine de bağlıyor musun? Yoksa oyuncu beceriksizliği mi diyelim?
1: Ya
0: diyelim?
1: Şöyle beceriksizlik demeyelim de hatalar zinciri diyelim. Yani çünkü sonuçta bu seviyedeki antrenörlere beceriksiz demek birazcık ağır kaçar diye düşünüyorum. Ama
0: yani son 5 saniyede maç vermek de çok ilginç değil mi yani?
1: Tabii ki.
0: 20 yani sayıdan.
1: Ve oraya getirmek zaten sıkıntı. Oraya gelmemesi lazım. 20 sayı önde.
0: Evet.
1: Önemli olan bu 20 sayı öndeyken senin oynayacağın basketbol önemli. Şimdi burada gene söylüyorum. Anadolu Efes'te de Fenerbahçe'de de çok enteresan şeyler oluyor. Bunun sahaya yansımaları bence bunlar. Nedir olanlar? Şimdi Fenerbahçe Euroleague'de Final Four'da bir skütaya da uğradı. Sonra Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri var. Bu oyuncuları ister istemez etkiler. Yaskevicius son zamanlarda çok gergin.
0: Doğru.
1: Basın mensuplarıyla da toplantılarında da bunu hissettiriyor.
0: Maçta da öyle.
1: Maçlarda da yansımaya başladı. Aslında Fenerbahçe'nin form düşüklüğü devam ediyor. Yani hücumda çok sıkıntı yaşıyorlar. 2-3 oyuncuya kaldı. Tarık Biberovic de yani zor bir iki oyuncu takırlar. Tarık Biberovic.
0: Evet takır alıyor zaten maçları abi.
1: Yani 3 tane oyuncuya kaldı Fenerbahçe. Şimdi bu şekilde oynuyor ama bir yandan öbür tarafa bakıyorsun, Anadolu Efes'i zaten yıllardır, son 2-3 yıldır hayretle izliyorum ve üzülüyorum. Yılların Anadolu Efes'i bu kadar, açık söyleyeyim, bu kadar kötü yönetilemez.
0: Evet.
1: O kadar kötü yönetiyor ki ben antrenör anlamında da söylemiyorum, kulüp anlamında.
0: Kulüp anlamında.
1: Yani antrenörler gibi antrenörler geliyor, bir o spiker... Yorumcu,
0: onun genel menajer, menajer evet.
1: Yani söyleyeyim, yani bunları söylemek lazım. İsmail Şenol.
0: Doğru.
1: Tamam, müthiş bir spiker.
0: Doğru. Doğru.
1: Kendi branşında Türkiye'nin ilk

0: Enlerinden biri
1: Doğru.
0: ama genel menajerlik başka bir şey. Takım yönetmek, kulüp yönetmek çok başka bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi bunlar yapılıyor. Ondan sonra genel menajer gidiyor. Alper Yılmaz daha önce gönderilmiş. Alper Yılmaz geri geliyor. Alper Yılmaz geri geldikten sonra Parlaraso şu anda oynarken, yani yarı final oynarken gönderdikleri Luka Bančić'i tekrar geri getirileceği konuşuluyor ve bu antrenörün kulağına gidiyor ve bu açık açık konuşuluyor. Yani böyle bir şey olamaz. Yani inanılır gibiydi.
1: Yardımcı antrenörle gitti ya Ergin Ataman'dan sonra bir süre. Hani o zaten bu kadar yapardı abi yani.
0: Yani bu
1: değil
0: kadar.
1: Mi?
0: Hem öyle antrenör gidiyor, geliyor.
1: Evet, evet.
0: Ve gelen antrenör burada yarı final oynarken gönderdikleri antrenörü tekrar geri getireceklerini anons ediyorlar resmen.
1: Evet, evet.
0: Bu şartlarda maça çıkıyor bu antrenör. Kolay bir şey değil.
1: Değil.
0: Yani belki
1: Ergin Ataman'dan sonra dikiş tutmadı.
0: Tabii belki de işte bu son saniyede kendi önüne konulan tabağı kırmasının sebeplerinden biri bu da olabilir. Çünkü o antrenör o sonuçta oyuna konsantre olamıyor. Maç içinde teknik hatalar yapıyor. Yani dediğim gibi oyuncular da aynı şekilde.
1: Evet.
0: Bunlar hepsi bir etken.
1: Hani ilk maçta ikinci maçtaki kadro da ilk beşte çok değişikliğe uğruyor. Yani artık oturmuş olması gerekmiyor mu bir sezon
0: tabii
1: sonunda bir kadronun abi?
0: Şöyle oturmuş olsa bile tamam zaman zaman kadro karşı tarafın beşine göre. Çünkü şimdi şöyle bir kural var. Sahaya çıkarken beşler ilk beşi kendi ev sahibi takım yapar. Yazar şeye masaya ve öbür tarafta ona göre son anda değişiklik de yapabilir.
1: Evet,
0: karşı
1: evet.
0: tarafın matchup'ına göre.
1: Evet.
0: Oyuncularına göre değişiklik olabilir. O kadar önemli değil. Önemli olan oyuncuların sahadaki rotasyonu.
1: Evet.
0: Yani mesela Fuayel'in de sakatlanması ki ilk maçta sakattan sonra sezonu kapattı. 7-8 ay yok. Aşil tendonu koptu. Bunlar buna rağmen ikinci maç çünkü çok önemli bir oyuncu.
1: Evet, evet. İlk maçta da iyiydi yani. Çıkana
0: evet,
1: kadar çok iyiydi.
0: Aynen. Fenerbahçe çok rahat kazanacak dendi.
1: Evet.
0: Gene kötü oynadı ve gene kazandı. Şimdi biraz sonra 3. maç ki başladı şu
1: başladı,
0: anda.
1: Başladı abi.
0: Şu anda kaç bilemiyorum.
1: Son çeyreği seyredin yeterli diyorsun abi.
0: Yani dediğim gibi
1: ilk 3 çeyreği seyretmeseniz olur ama son çeyreği seyredin. Çünkü orada kopuyor olay.
0: Bu arada Beşiktaş da enteresan hemen kısa
1: evet, evet, evet ona da bakalım abi. Evet. Var var abi buyur.
0: Beşiktaş Bahçeşehir maçı 1-1 oldu. Bahçeşehir servis kırdı şu anda. Ve ikinci maçta yani bu 101-79 biten maçta ikinci maçta enteresan olan Beşiktaş'ın yani Ali Pjevic'in takımı ikinci yarı 58 sayı yedi. Bu bunda da enteresan şeyler var.
1: Evet, evet.
0: Bu maçta evet. ve 29'da 15 gibi bir üçlük yüzdesiyle oynadı Bahçeşehir. Şimdi bu şekilde oynamasına izin vermesi enteresan kendi evinde Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Yani 101 sayı yemesi gerçekten belki bu sezonda bilmiyorum.
1: Evet.
0: Kendi evinde 101 sayı yedi.
1: Avrupa'da da bile yememiştir herhalde bu kadar.
0: Yani,
1: büyük maçlarda da yememiştir.
0: Bakmak lazım ama evet. dediğim gibi 1-1 oldu. Bahçeşehir enteresan bir takım. Yani bu seri daha çok su götürür.
1: Evet.
0: Ve zor bir seri. Ama dediğim gibi zevkli bir seri olacak.
1: Evet.
0: Bakalım iki tarafta bence denk. Ali Pjevic'in de bu arada kafası karışık. İşte Euroleague takım katılıp katılmayacağı belli değil. Euroleague katılırsa kalacak büyük ihtimalle. Katılmazsa Euroleague'den gelecek teklifleri değerlendirecek.
1: O ne zaman belli olacak abi?
0: Aslında bu aralar belli olması lazım.
1: Belli olması lazım değil mi?
0: Yakın zamanda çünkü ona göre kadro kurulması lazım. Ona göre yatırım yapılması lazım. Ona göre antrenörle anlaşılması lazım.
1: Sence Beşiktaş'ın Euroleague'i kaldırabilecek bir kapasitesi var mı? Hem teknik olarak hem oyuncu olarak.
0: Vallahi şöyle var.
1: Var mı?
0: Şöyle var. Hı-hı. Kaldırabilir. Karşıya bir sene Euroleague oynadı biliyorsun. Gerçi sonra o devam edemedi ama Beşiktaş kaldırabilir çünkü Ali Pjevic gibi koçla devam ederse bir avantaj çünkü çok genç, aç bir antrenör. Ve bence doğru transferlerle, doğru harcanan paralarla diyelim, doğru bütçelerle 10 milyonluk bir bütçeyle, 12-13 milyonluk bir bütçeyle, dolar bir bütçeyle 20-25 milyon takım kurabilirsin eğer menajerlere fazla kendini teslim etmezsen.
1: Etmezsen. Evet. Evet.
0: Yani kalabilir ve yani sağ avantajını yaşayabilir, iyi bir seyircisi var tamam futbol seyircisi ağırlık ama yani yerine geldiğinde basketbolda da o ambiyansı yaratabilen bir taraftar topluluğu.

0: baktı istediği seyirci kitleyi oluşturamayınca bu sefer kendi markalarını, ki tam da o ara ben Tofaş'taydım. Tofaş'ın kapanma olayı olmuş 1999-2000'de. Evet. Türk basketbolu için çok önemli bir dönemdi. Ve basketbol dibe vurmuştu. Ve tam o dönemde Ülker devreye girdi. İşte Crown Plaza, Cafe Crown, işte kendi markalarını, Beşiktaş Kola Turka herhalde olmuştu.
1: Evet, evet, doğru.
0: Ve Fenerbahçe
1: doğru.
0: Ülker olmuştu. Bu üç büyük kulübe isim sponsor oldu ve her şeyden öte Fenerbahçe Arena'yı yaptı.
1: Evet.
0: Yani Türk basketbolunun bence dipten çıkmasının en önemli sebeplerinden biri Ülker'di. Gerçekten o anlamda teşekkür ederim.
1: Evet, o zaman hatta 100 milyon dolar mı yanlış hatırlamıyorsam. Aziz Yıldırım demişti ki Murat Ülker geldi, anahtarı avucumun içine bıraktı demişti. Arena ile ilgili olarak hatırlıyorum. O demeci dün gibi hatırlıyorum.
0: Tabii ki, tabii ki. Evet. Doğru. Yani dediğim gibi basketbola çok büyük bir hizmet yaptılar.
1: Evet.
0: Özellikle üç büyüklere markalarını sponsor vermesi o dönemde çok önemliydi. Çünkü Tofaş'ın kapanması büyük bir deprem yarattı. Ben o süreçte Tofaş'taydım.
1: Evet, evet.
0: O süreci yaşadım. Çünkü
1: Tofaş şimdi yeniden sahalarda, öyle değil mi? Park eder.
0: Ya Tofaş ama o zamanki bizim zamanımızdaki o yatırım hiçbir zaman olmadı. Çünkü evet. Tarihe geçmiştik. Hı-hı. O kadro biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: 5
1: evet.
0: kupa almıştık.
1: Evet, İki bilmez miyim Ayhan abi?
0: İşte David Rivers'lar, evet. Mehmet Okurlar. Evet. Efsane bir kadromuz var.
1: Ayhan Kalyoncu da böyle efsane oldu abi yani, biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum abi, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür
1: Sesini
0: ederim.
1: Duymak bile güzeldi abi. Çok teşekkür ben ediyorum. İnşallah burada olursun ilerleyen zaman dilimlerinde. Görüşmek dileğiyle. Ayhan Kalyoncu basketbol antrenörü bizle beraberdi. Maç da devam ediyor bu arada. Yarı final Süper Lig. Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes 13-14 Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor efendim maç. Keyifli maç oluyor Anadolu Efes maçları. Hakikaten çok keyifli. Bu maçta öyle keyifli bir maç olacakmış. İzlenimi var. Virgül attık diğer son değerli konuğumuzla. Sohbetimizi yapalım ve programımızı kapatalım. Ve akşamın son değerli konuğu TRT Spor Müdürü ve Spor Yorumcusu, sizlerin de çok yakından tanıdığı bir isim Erhan Seven. Erhan abi merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin.
2: Çok teşekkürler sevgili Tolga, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum abi. Fenerbahçe kongre süreci var, amilli takım hazırlık maçları yapıyor ve önümüzdeki zaman diliminde bir hazırlık maçı daha olacak. Venezuela'da bir maç oynayacak. Neler, istersen Fenerbahçe kongre süreciyle başlayalım abi. Az önce Süleyman Arat, Süleyman abiyle de konuştuk.
2: Harika.
1: Yani ben Aziz Yıldırım'ı çok favori görüyordum ama Süleyman abi dedi ki yok Tolga dedi, bıçak sırtı dedi. Sen neler söyleyeceksin Erhan abi? İstersen Fenerbahçe'yle başlayıp milli takıma devam edelim.
2: Tabii ki. Şimdi Aziz Bey'in evet ağırlığı var. 20 yıl görev yaptı. Daha sonraki dönemlerde seçimler kaybetti.
1: Evet.
2: Ama Aziz Başkan'ın da Fenerbahçe'deki önemli bir efsane başkan olarak da tarihe geçmiş durum var. Şimdi tekrar belki taşın altına elini sokmak, gövdesini sokmak noktasında bir ihtiyacen geri döndü. Çünkü çok da fazla aday olmak istemiyordu.
1: Evet.
2: Hatta bir demeci var, gençleri artık bırakalım, gençlerin yolunu açalım şeklinde de yönetici veya başkan profillerinin o şekilde olmasıyla ilgili bir açıklaması da olmuştu. Ama gelen başarılı sonuçlar, işte 8 yıl öncesinde de Aziz Bey'in son 4 yılında toplam 12 yıldır Fenerbahçe'nin şampiyon olamama durumu, başarısızlık durumunda tekrar bir sahiplenme güdüsüyle Sayın Başkan devreye girdi. Tabii karşısında da şu anda yöneticilik olarak çok kısa süre Sayın Ali Koç'un yönetiminde olan Sayın Hakan Safi var.
1: Evet.
2: Şimdi Süleyman Arat'a ben de şöyle destek vereyim. Bir kütle var. Sayın Aziz Yıldırım'a oy vermeyecek rakibi kim olursa olsun. Çünkü biz Hakan Safi'nin şu anda bir rakamsal ağırlığını normalde ölçemiyoruz.
1: Hı hı.
2: Yani bizim elimizde Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili veriler var. Onları biraz sonra değerlendirebilirim ama Hakan Safi ile ilgili rakamsal veriler geçmişten gelen bir done yok. Neden? Çünkü ilk kez başkanlık aday olarak seçime giriyor.
1: Evet.
2: Daha önce Sayın Ali Koç'un döneminde dediğimiz gibi yöneticilik görevi var. Evet, Fenerbahçe geçmiş var, sponsorlukları var. Fenerbahçe'de farklı şekillerde görev almışlığı var Sayın Hakan Safi'nin ama çok büyük bir olayın altına girdi. Fenerbahçe başkanlığı birçok Fenerbahçe'li için önemli bir sıfattır.
1: Evet.
2: O role soyunmak için devreye girdi. Genç olduğuyla ilgili eleştiriler var. Dedi ki ben 52 yaşındayım, artık gençliğim, tecrübelendim dedi.
1: Evet.
2: Tabii Sayın Başkan'ın da 65 yaşında Sayın Aziz

0: Yıldırım'da sağlık problemleri var. Ama dediğimiz gibi o da topa girdi. Şimdi buradaki rakamsal bir iki bir şey söyleyeyim, ona göre de evet. Hani kim önde kim arkada kısmını dinleyicilerimize bırakalım.
1: Evet,
0: son seçimde 21 Eylül'de şu an aday olmayan iki aday vardı. Kim onlar? Sayın Saadettin Sana, Sayın Ali Koç. Aldıkları oyların toplamı 24.400 civarındaydı. 12.250 civarında Saadettin Bey, 12.050 civarında da Ali Bey olmuştu. Şu anda o 24.400 oy nasıl dağılacak? İki aday da yok. Bu iki aday da aslında baktığımızda profil olarak da Sayın Aziz Yıldırım'a karşı olan içindenden oluşan iki adaydı. Hem Koç hem Saran baktığımızda, ama sonuç itibariyle 2024'te de yapılan seçimde de Sayın Ali Koç 2018'den sonra 21'de tek adaydı. 24'te tekrar Sayın Ali Koç'a Sayın Aziz Yıldırım rakip olmuştu. Orada da 10.500 oy almıştı Sayın Yıldırım. 16.500 oy da Sayın Koç almıştı. Yani toplamda o seçime 27.000 delege katılmışlar. Yani son dönemde en yüksek rakamın olduğu bir delege sayısı 27.000. 2024 seçimlerinde olmuştu. 2025 seçimlerinde de biraz önce bahsettiğimiz gibi 24.400 civarında bir delege var. Ya Fenerbahçe seçimi kaybeden başkan adayı 12.000 oyla seçimi kaybediyor. Ya geçtiğimiz günlerde belki çok başarılı olduğu için rakiple çıkmadı. Belki nasıl tek aday diye çok fazla delege de gelmedi. Biraz delege sayısı da Galatasaray'da az diyebiliyorum. 1740 oyla Dursun Özbek tekrar başkan seçildi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de kaybeden aday geçtiğimiz yıl 12.050 oyla Ali Koç seçim kaybetti. Şuraya getireyim, rakamlar yüksek. Fenerbahçe'de katılım yüksek oluyor.
1: Evet, evet.
0: Katılım eğer yüksek olursa, daha da yüksek olursa Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin şansının artacağıyla
1: evet,
0: ilgili
1: evet.
0: Sosyolojik araştırmalar.
1: Süleyman diyeyim. Abi de aynısını söyledi abi.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Katılım artarsa şansı artar.
0: Evet, Hakan evet. Bey'in şansı artar diye beklenti evet. var. Çünkü kemik olarak da Aziz Bey'in de ölçümleme yapma şansımız olduğundan da yola çıkarak 2024 Haziran'da 10.500 civarında bir oy var. Onu aldı ve rakibi de Ali Koç'tu. Oradan da yola çıkarak bu oyun üstüne koyacağı her oyda Aziz Bey'e de artı yazar. Ama bu katılım sayısı 25 binler, 27 binler olursa, bu kez Hakan Bey'in de anti Aziz Yıldırım, yani böyle bir çok sert bir ifade olmasın ama Aziz Yıldırım karşıtlarının vücut bulabileceği, toplanabileceği bir isim olmasından da hasabıyla da yola da çıkarsa Hakan Bey'in de şansı olabilir. İşte Hakan Safi bu akşam basın toplantısıyla Conti açıklamasıyla ilgili bilgiler de geliyor kulağımıza.
1: Evet.
0: Daha doğrusu 22'deki evet. Anadolu Ajansı'nın evet. Toplantısına katılacak. Farklı isimler açıklaması.
1: Yarın özellikle değil mi? Yarın statta yapacağı açıklamada büyük isimler açıklayabilir.
0: Evet. Ya birkaç isim de açıkladı Hakan Safi tarafından. Onu da biraz hafif ironik bir şekilde dün akşam Sayın Az Yıldırım dedi ki ben de Mbappe'yi getireceğim dedi.
1: Evet. Yani Real Madrid'de yaramadı, belki bize yarar diye.
0: Evet, o şekilde. Hakan Bey'in vaatlerinin yüksekliğine bir evet. gönderme yaptı. İnce bir zekasıyla evet. orada bir gönderme yaptı evet. Aziz Bey. Tabii şu an vaatler dönemi. Seçime çok az bir süre kaldı. Cumartesi günü konuşma var, pazar günü oylama var. Bu çerçeveye de baktığımızda son 48 saat. Yarın da o konuşmada bahsedildiği üzere açıklamalarda vaatler olacaktır, isimler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani güzel kıran kırana bir mücadele.
1: Sence bıçak sırtı olur mu abi?
0: Ya ben şöyle bir şey bekliyorum. Ya benim sabaca bir hesabım 22 bin ile 24 bin arasında bir katılımcı bekliyorum.
1: O zaman Aziz Yıldırım kazanıyor abi.
0: 12.000-13.000 civarında da Aziz Yıldırım'ın oy almasını ve geri yakalan işte 9-10.000 oyunda,
1: evet, evet,
0: 10-11.000 evet. oyunda neyse Hakan Bey tarafından kazanılmasını evet. bekliyorum. Ama seçimi bir de şu anlamda seçim çok önemli. Fenerbahçe hani Hakan Bey uzun vadeli planlar yapıyor, saygı diyorum ama bu seçim bir yıllık seçim. Neden? 2027'de olağan kongre var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 24'te yaptı, 25'te yaptı, 26'da yaptı, yapacak, yapmak üzere 27'de bir daha yapacak. Yani 4 yıl üst üste kongre yapacak, kongre takımı ve her yılda böyle başkan değişir gibi bir hava var ki o da rahatsız edici bence bir istikrar anlamında. Ha, bu seçimde şöyle bir önemi var. Bir yılına gelecek başkan ve yönetim. Bu bir yılda Fenerbahçe adına çok değerli. İşte olağan rakibi Galatasaray'ın 5. yıl şampiyonunu, 5 şampiyonu engelleme noktasında bir çabası olacak. Tekrar Fenerbahçe bir şampiyonluk serisi yakalamak için ilk sezonunu yaşayacak. 12 yıl sonra şampiyon olmak adına önemli olacak. Yani o bu bir yılda aslında ben Hakan Safi'nin Fenerbahçe'nin gelecek yıllarının çok doğal ve güçlü bir başkan adayı olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir yılda sanki daha tecrübeli bir ismin Fenerbahçe'ye katkı yapabilir mi diye de kafamda bir soru işareti var. O yönde bir eğilim var. O isim de tabii Aziz Yıldırım diye aklımıza geliyor. Benim görüşüm Aziz Yıldırım'ın çok da fazla abartılı olmamak kaydıyla çok da aman aman böyle geçen Saadettin Bey ile Ali Bey arasında 250 oy fark vardı. O kadar da az kalmamak kaydıyla Aziz Bey'in kazanacağı yönünde bir öngörüm var.
1: Evet. Abi Süleyman abi ya şunu sordum Aziz, sana da aynı soruyu yönelteceğim. Aziz Yıldırım, geçmişi kapatalım. TRT Spor'da olsun, A Spor'da olsun, diğer kanallardaki konuşmalarının özetinde hani geçmişle ilgili o tartışmaların hepsini bir kenara bırakıyorum dedi. Ben artık yepyeni bir sayfa açıyorum. Sence Aziz Yıldırım işte polemiklere giren, birçok polemiğin içerisinde bulunan, hatta soyunma odasına inen Aziz Yıldırım portresini tekrar sergiler mi? Yoksa hakikaten röportajlarda verdiği daha aklı selimin önde olduğu daha sakin bir Aziz Yıldırım mı görürüz? Süleyman abiye sorduğumda huylu huyundan vazgeçmez dedi abi. Sen ne diyorsun abi?
0: Ya Süleyman abi zaten yani Fenerbahçe'ye evet. yıllarca sahip görmüş çok değerli bir meslek büyüğümüzdü. Ona da buradan evet. sevgiler saygılar sunup evet. şöyle söyleyeyim ben ama hani çok birebir Süleyman Arat cümlesi olmasın ama hı hı. şöyle söyleyeyim. Aziz Bey en azından bu seçim döneminde, propaganda döneminde mutedil bir şekilde evet, gidiyor. Sakin evet. bir profil çiziyor. Yani biz burada rakiplerini aşağılayıcı, olumsuz sözleri, evet. hakaret amaçlı laflarını da duydum. Evet. Çok da yakıştı mı yakışmadı ama üstü böyleydi.
1: Özellikle Ali Koç'a karşı öyle değil mi
0: evet,
1: abi?
0: Sayın çok sertti. Ali Koç'a karşı çok sert bir dönem geçirdi evet. propaganda anlamında. Ya o profil şu anda yok. Aslında o profilin de kendisine zarar verdiğinde bence ekip arkadaşlarıyla, işte mentorlarla yani hı-hı. bu seçim döneminin yönlendiricileri de görüşüp de böyle bir profil çizdiğini düşünüyorum. Yaş da belli bir kemale erdi. Evet. Huylu huyundan vazgeçmez ama sağlık problemleri de var. Hani yükseldiğinde sağlık problemlerinin de sıkıntı yaratabileceği bir durum da söz konusu olabilir. Bir de sürekli olarak birleştirmek, bütünleşmek üzerine konuşan, bu yönde demeç veren bir kişinin de hani çok sert bir şekilde rakibine yönelik sert hareketleri, sözler olması da doğru da değil. O yönde de doğru bir plan işletiyor diye düşünüyorum Aziz Bey'in. Evet. Yani hem birleştirici, bütünleştirici ifadeler kullanacaksınız. Sonra da yine Fenerbahçe'nin bir personeli olan, eleman olan, ismi olan, üyesi olan rakibiniz Hakan Bey'e çok sert yapacaksınız. Bu anlamda mantıksız olurdu. Hı-hı. O da şu anda doğru gidiyor. Ha. Seçildikten sonra Aziz Silinleri görür müyüz? Biraz önce bahsettiğimiz gibi soyunma odasına girer mi? O şampiyonluğa ulaşmak için rakiplerine işte başta Galatasaray olmak üzere sert söyler, sözler mi? Onu bilemiyoruz.
1: Onu zaman yaşayıp göreceğiz ama. Abi onu.
0: Onu yaşayıp göreceğiz. Başkan olursa yaşayıp göreceğiz. Ama şu anda bence daha akıllı bir yöntemimiz var. Neden? Ufak ufak anketlerde de önde olduğu ile ilgili bilgiler de var. O önde olduğu kısmını da rakibe karşı agresif bir ton yapmadan da en azından o var olan durumu korumakla alakalı evet. bir beklentisi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü anketler yaptırılıyor, bizim de kulağımıza geliyor. Az farklı önde olduğu ile ilgili bilgiler var. Hata yaparak, yanlış yaparak da o farkın kapanmasını istemiyor. Yani yönetsel olarak göreve geldiği takdirde 7 Haziran 8 Haziran sabahı nasıl profil olur? Lig başlayınca teknik adamıyla efendim evet. hocasıyla işte ekip staffıyla futbolcu nasıl olur onu göreceğiz. Ama sonuç itibariyle şu anda sakin bir profil işliyor. Hocayı açıklamadı Aziz Bey ama sonuçta Oğuz Çetin sportif direktör onun, o çalışıyor dedi. Hem hoca için hem futbolcular için. Oğuz Çetin oradaysa o başka gidip başka bir hocaya, başka bir yabancı hocaya, başka bir Türk hocaya gitmez. O Çetin oradaysa onun hocası da işin, onun belli hocası Aykut Kocaman olur. Aykut Kocaman da zaten Fenerbahçe'nin bir değeri.
1: İşin garibi de hani ben yanlış bilmiyorsam tabii Aykut ve Oğuz'u da takımdan gönderen de kendisidir öyle değil mi abi?
0: Alişen de onu gönderdi.
1: Alişen miydi? Tamam.
0: Alişen.
1: Tamam,
0: 96'da. Doğru.
1: Ben yanıldım pardon.
0: Değil mi? 96'da Trabzonspor evet.
1: Trabzonspor.
0: 2-1 evet. yendikten sonra soyunma odasını çok fazla sevmedikleri rakibi centilmenlik yapıp onları teskil ettiklerinden dolayı tepki gösterdiğini söyledi Alişen. Daha sonraki zamanlarda. Hatta daha sonra arkadaşlar adına da prim istemişler. O primi de işte iki kaptan söylemişler. Ona çok kızmış. Efendim daha sonra teklif ettikleri parayı kabul etmemişler. Daha sonra İstanbul Spor'da o zaman Uzan ailesi vardı.
1: Evet.
0: 5 milyon dolar gibi para teklif edince sattığını söyledi. Alişan
1: evet,
0: daha
1: evet.
0: sonra biraz pişmanlık, nedamet cümleleri sarf etti ama Alişan Aykut Hoca'yla Oğuz Hoca'yı o dönemde göndermişti. Evet. O sene Fenerbahçe 96'da şampiyon olmuştu.
1: Şampiyon olmuştu.
0: Ondan sonra göndermişti. Evet.
1: Ki ligin en iyi iki adamıydı. İki futbolcusuydu her
0: evet,
1: ikisi.
0: Evet. Evet. Yani Fenerbahçe'nin o 96 Pereira şampiyonluğunda çok büyük katkıları olmuştu.
1: Evet. Evet. Türk Spor işte abi. Yani inişler çıkışların içerisinde

0: bolca bulunduğu, hikayelerin çokça olduğu bir futbolumuz var. Az vaktimiz kaldı ama biz önümüzdeki hafta da abisine sana yine tabii bağlanacağız milli takımla ilgili olarak.
1: Evet, milli
0: Çünkü
1: takımdan keyifli
0: tabii
1: olur. Evet,
0: yani
1: olur.
0: bu ay önümüzdeki ay sadece o milli takımımızı
1: Evet,
0: konuşacağız.
1: evet.
0: Şimdi son dakikalarımıza doğru neler söylersin milli takımla ilgili ilk hazırlık maçı Makedonya, Kuzey Makedonya, şimdi Venezuela. Hazır mıyız? Nasıl bir milli takım
1: Tabii.
0: konsantrasyonu görüyorsun? Ben hep şunu söylüyorum abi, zor rakipler olduğu zaman milli takım daha iyi konsantre oluyor. Hani
1: Evet,
0: kolay
1: onu.
0: rakiplerde kötü maçlar izliyoruz. Sen ne söylersin abi?
1: Evet, şimdi futbolcu demeçlerine, hoca demeçlerine dikkat ediyorum. Herkes rakiplerin kaliteli olduğuna vurgu yapıyor. Biz de belki futbol sever olarak işte Paraguay, Avustralya'yı çok önemsemiyor gibiyiz. Ama sonuç itibariyle futbolcular bu demeçlerle birlikte bu hataya düşmeme noktasında. Hazır mıyız? Kısa şöyle. Montella akıllıca bir iş yaptı. Kulüp havasında futbolcuları seçti. Dışarıda kalan 9 oyuncu var. 35-9, 26 oyuncu şu anda Amerika'da. Ama burada bazı oyuncular oynamadığı için niye alındı diye eleştiriliyor ama kulüp havasını yaratmak noktasında Montella'nın bir çabası vardı ve bunun karşılığını aldı. Bugüne kadar bu Amerika'ya götürdüğü oyuncular da bir şekilde takıma katkı yaptılar. Oynamadığı maçlar da var. Kulüplerini az süre alan oyuncular da var. Kabul ediyorum ama Montella o anlamda hazırlığını yaptı. Yani şu anda tam hazır mıyız? Bizim maçımız 14 Haziran'da. Daha maçımıza var bir 8-9 gün. Ama sonuç itibariyle hazırlığın altyapısını hep birlikte şu ana kadar yürüdüğü oyuncularla aldı. Evet, dışarıda kalan genç oyuncular var. Ben Aral Şimşir'i beğeniyorum. O da çok katkı yapacağına inanıyorum. İlerleyen yıllarda bazı isimleri yine sayabiliriz ama ben bu yoldan yürümek istemiyorum. Eldeki 26 oyuncunun da önemli ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ve takımımızın da ben gruptan ABD ile yapacağı maçın ardından da bir ya da iki olacağını ve bir çeyrek finale kadar da yolun olduğunu düşündüğümü söylemek isterim.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum abi.
1: Ben
0: Önümüzdeki
1: teşekkür ederim.
0: haftalarla daha da fazla beraber olacağız senin vaktin
1: Tabii ki.
0: olduğu
1: Çok
0: nispette. Çok
1: tabii.
0: teşekkür ederim.
1: Çok da
0: Ağzına
1: keyifli
0: sağlık
1: oluyor
0: Eren
1: benim
0: abi.
1: için de. Ben de beklerim. Ararsanız buradayım.
0: Her zaman abi aramaz
1: Teşekkür
0: mıyız? Her zaman
1: ederim. İyi
0: Erhan abi.
1: yayınlar. Görüşmek
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek
1: üzere.
0: dileğiyle. Spor müdürü, TRT Spor Müdürü ve spor yorumcusu Erhan Sevan bizlerle beraber. Geldik sona efendim. Ali Yıldırım programı hazırladı. Güzel insan Hüsnü Aslan sesimizi iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Pazartesi yine burada olacağız. Sporun servisi, spor servisi sizlerle beraber olacak. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar.
3: Müzik Kutusu.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emlak Katılım Bankası'nı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Erdoğan, diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda daha yeşil bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasından hava, su ve toprağın kalitesinin artırılmasına kadar birçok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nin himayesi ve Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nun ilk bakanlar oturumu Atatürk Havaalanı'nda düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili olarak TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefi konusunda açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, Nevşehir'de yaptığı açıklamada, sürece ilişkin düzenlemelerin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin nasıl işleyeceği tartışılıyor. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından diye konuşan Müslüm Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Sarı, kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının gerekçesi olarak yaşananlara işaret eden Bilecen, bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde 11 oy alan CHP'li Belediye Meclisi Başkanı Ayşe Akın, Güzelbahçe Belediyesi Başkan Vekili oldu. Ebola virüsü salgını Afrika'yı tehdit etmeye devam ediyor. Ebola salgınının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola virüsüyle mücadele amacıyla 518 milyon dolar kaynak ayrıldığını açıkladı. Açıklamada salgının kontrol altına alınabileceği konusundaki iyimserlik vurgulandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir bataryanın yanmaya başlaması paniğe yol açtı. Yolcular acil çıkış kaydırağıyla tahliye edilirken yangın büyümeden söndürüldü.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri Toroslar mevkii, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

1861 yılının güz aylarında Şiraz şehri sokaklarında dolaşan yabancı bir ziyaretçi vardı. Bu yolcu Peşte'den yola çıkmış.

yapmış, Trabzon ve Tebriz üzerinden haftalar süren bir yolculuğun ardından Şiraz'a varmıştı. Mevlevi dervişi Reşit Efendi diye tanıtmıştı kendini. Ama asıl adı bu değildi. Derviş kılığına girmiş, Farsçayı çok iyi konuşan bu gezgin, Macar Türkolog Arminius Vanberi'den başkası değildi. ...1857'de geldiği İstanbul'da uzun süre kalıp İslam felsefesini, Farsçayı iyice öğrendikten sonra ülkesine dönmüş, kısa zaman sonra Orta Asya'ya uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Uğrayacağı şehirlerden biri de Şiraz'dı. Şiirlerini ezbere bildiği Hafız ve Sadi'nin şehrini çok merak etmekteydi. Şiraz'da birkaç ay kaldı, medreseleri dolaştı, devrin alimleriyle sohbetlere katıldı. İslam felsefesine hakimiyeti ve Farsçasının kusursuzluğuyla herkesi kendine hayran bırakan Vanberi'nin, İslam ve Hristiyanlık felsefesini çok iyi bilen, her iki dinin kurallarına da vakıf bir Yahudi olduğundan kimse şüphelenmedi. Almanya'nın Bamberg şehrinden Macaristan'a göç etmiş yoksul bir ailenin çocuğuydu Vanberi. Güçlü hafızası ve dil öğrenme yeteneği sayesinde genç yaşta çok sayıda yabancı dil öğrenmişti. Macar dilinin kökeni ve akraba diller üzerine çalıştı. Hocasının tavsiyesi üzerine İstanbul'a geldi. İstanbul'da yaşarken Reşit Efendi adını kullanmaya başlamış, kendi deyimiyle çok geçmeden bir Türk'e dönüşmüştü. Bir yandan Nuri Osmaniye Medresesi'ne devam ediyor, Arapça ve Farsçasını geliştiriyor, bir yandan da Türk kültürünü tanımaya çalışıyordu. Tebriz, Tahran ve İsfahan'dan sonra yolu Şiraz'a düştü. Vanberi, şiirlerini çok sevdiği Sadi ve Hafız'ın öve öve bitiremediği Rüknabad'ı ve Musalla bahçelerini çok merak ediyordu. Fakat seyahatnamesinden anladığımız kadarıyla buraları gördüğünde tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Kocaman, çağıl çağıl akan bir nehirle ve görkemli manzaralarla karşılaşacağını zannederken, kanaldan ince ince akan, yürüyerek kolayca karşı kıyıya geçebileceği sığ bir dereyle karşılaşmıştı. Elbette Hafız ve Sadi'nin yaşadığı dönemin üzerinden yüzyıllar geçmiş, bağlar bahçeler değişmiş, şehir büyümüştü. Ama böylesini de beklemiyordu doğrusu. Bu durumu mizahi bir dille, susuz ve kurak bir coğrafyada yaşayan doğulu şairlerin küçük bir dereyi ve etrafındaki bir tutam yeşilliği gözlerinde nasıl büyüttüklerini, bir cennet parçasına nasıl dönüştürdüklerini yazdı. Bu arada bu mütevazı derenin büyük şairlerin kaleminden dökülen dizelerle ölümsüz bir efsaneye dönüşmesine hayranlığını belirtmekten de geri durmadı. Vanberi'ye göre Şiraz halkı şiire ve edebiyata meraklı, şehirlerine fazlaca bağlı insanlardı. Felsefeyle de bir hayli ilgiliydiler. Derviş kılığıyla gezen Vanberi'yi, üstü başı perişan, yoksul adamlar bile durdurup sorular soruyor, onunla konuşmak, sohbet etmek istiyorlardı. İlginç bir gelenekleri vardı Şirazlıların. Herhangi bir konuda karar alacakları zaman Hafız'ın divanını açıp parmaklarını bir dizenin üstüne getiriyor, orada yazan şeyi yorumlayıp ona göre karar veriyorlardı. Şiirlerden fal tutuyorlardı kısacası. Vanberi, Doğu seyahati boyunca karşılaştığı en renkli, en zeki ve kültürlü toplumun Şirazlılar olduğunu yazdı notlarına. Sadi ve Hafız gibi büyük şairlerin hemşehrilerine de bu yakışırdı elbette. Vanberi, Orta Asya gezisindeki gözlemlerden yola çıkarak Orta Asya seyahatnamesini kaleme aldı. 1864'te yayımlanan kitap, Sahte Bir Derviş'in Orta Asya Gezisi adıyla Türkçe'ye çevrildi. Kitaplaştırdığı notlarının ön sözünde şöyle diyor Vanberi: "Doğuya yaptığım yolculuğun başlıca ve en önemli nedeni Macar dilinin hangi dil grubuna ait olduğunu araştırmaktı. Önce İstanbul'a gittim. Türk evlerinde birkaç yıl ikamet etmek, İslam okullarını ve kütüphaneleri sık sık ziyaret etmek beni kısa sürede bir Türk'e, hatta bir efendiye dönüştürdü. Araştırmalarım beni uzak doğuya kadar sürükledi. Orta Asya'ya yolculuk ederken efendi karakterini korumayı ve doğuyu bir doğulu olarak ziyaret etmeyi uygun buldum. Doğrusu başarılı da olmuş Vanberi.
Müslüman bir derviş olmadığı anlaşılırsa,

hapsedilmeyi, hatta ölüm cezasını göze alarak yaptığı bu yolculukla bize de o günlerin Orta Asya'sını daha yakından tanıma fırsatı sağlamış. Gül şehri Şiraz'a İranlı sanatçı Mohsen Namjoon'un Hafız'ın dizelerinden bestelediği Zolf, Zülüf adlı şarkıyla veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: başlayıp varoluşun derin katmanlarına, makinaların zekasından sonsuzluğun anlaşılma biçimlerine kadar bir yolculuk bizi bekliyor. Sorularımızı kime soracağız? Kiminle sorularımıza cevaplar arayacağız? Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşe Kökçü hocamız bugün bizimle birlikteler. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Hocam, bugün sizinle matematik ve felsefe ilişkisini, biraz matematik felsefesini, biraz matematikten felsefeye olan yolculuğu, biraz felsefeden matematik alanına olan yolculuk üzerinde söyleşeceğiz aslında. Dilerseniz şöyle başlayalım. Şimdi matematik deyince böyle bazı dinleyicilerimizin tüyleri diken diken olabilir ama matematiği anlamaya çalıştıkça insan seviyor. Sevdikçe matematiksiz yapamamaya da başlıyor. Bunu da ifade edelim. Ama matematik üzerine madem konuşuyoruz, matematik nesneleri dış dünyanın nesneleri midir? Yoksa insan zihninin ortaya koyduğu, inşa ettiği sistemin unsurları mıdır? Çünkü matematik bir tarafı keşfe açık, bir tarafı inşaya açık. Ama keşif ve inşa arasında bizim matematiği konumlandırmamız gerekiyor. Ne dersiniz hocam?
1: Dediğiniz son derece doğru aslında. Sorunun içerisinde ufak da olsa cevabını verdiniz hocam. Matematik hem dış dünyada karşılığını gördüğümüz bir alan hem de soyut bir alan. Bu konuda da temelde iki tane görüş var. Bir tanesi Platon'a kadar gidiyor. Hatta günümüzde de matematiksel Platonculuk olarak geçiyor. Platon'a göre matematiksel nesneler, bu nesneler nedir? Sayılar, üçgenler, kümeler vesaire. İnsan zihninden bağımsız, yaşadığımız dünyadan bağımsız nesnelerdir. Hatta dilden de bağımsızdır. Evrensel bir hakikattir. Biz o hakikati matematik yaparak, zihnimizi kullanarak aslında o bağlantıyı sağlayarak keşfederiz. Bu düşünce günümüzde de hala geçerli. Hatta 20. yüzyılın başında Russell'ın yine çok meşhur bir ifadesi var. Aynı kıtalar gibi diyor. Hani kıtalara gidiyoruz, işte Amerika kıtasını nasıl keşfettiysek matematiksel hakikat orada duruyor. Biz onu zamanla keşfediyoruz. Bunun pek çok da yani yaşanmış örneği var. Örneğin İslam dünyasında sinüs teoremi. Üç tane matematikçinin farklı coğrafyalarda neredeyse eş zamanlı olarak keşfettiği bir teorem. Ha bu nasıl oluyor? Hepsine bir noktada ilham mı geliyor diyebilirsiniz ama sanki hakikat orada ve bulunması gereken bir zaman var. O zaman gelince farklı farklı coğrafyalarda da olsa insanlar bunu bulabiliyorlar. Yine Newton'un ve Leibniz'in kalkülüs hesabını bulması da neredeyse eş zamanlı farklı coğrafyalarda gerçekleşen bir keşif. Hani buna böyle baktığımızda diyoruz ki evet, bunlar zihinden ve dünyadan bağımsız nesneler ve biz bunları buluyoruz. Şimdi pi sayısının değeri ya da bir üçgenin iç açıları toplamı insanlar olmasa da doğru olurdu diyor Platon. Hatta yine çok ünlü Platonculardan bir tanesi olan Gödel de bunu savunuyor ve diyor ki sayılar ve matematiksel yapıların fiziksel nesneler kadar gerçek bir yanı var. Yani insanların matematiksel doğruları keşfettiği yönünde sıkı bir anlayış var. Yine de matematikçilerin arasında bunun yanında bitimciler dediğimiz böyle her şey sanki kağıdın üzerinde bir oyun gibi tasarlanan sistematik biçimci bir yapısı olduğunu savunanlar var. Bunlar da diyorlar ki insan zihni bunu bir şeref abidesi gibi kendisi yavaş yavaş katman katman inşa etti. Yani belli kurallarımız var, mantıksal bir sistem içeriyor. Bu sanki kağıt üzerinde oynanan bir oyun. Yani bir matematik keşiften çok icattır görüşü var. Şimdi bu biçimciler dediğimiz gruba ait bir görüş ama matematikçilerle bilmiyorum hani herhangi bir röportajınız ya da görüşmeniz oldu mu? Özellikle böyle çok iyi bildiğimiz matematikçilerin görüşlerine göre, temel anlayışa göre hem hafta içi Platoncu, hafta sonu biçimci olma yaklaşımı var. Yani her ikisini de reddedemiyoruz ama her ikisini de bir noktada da kabul ediyoruz.
0: Yani matematiği ne matematiksel Platonculuğa indirgeyebiliyoruz ne de biçimciliğe indirgeyebiliyoruz.
1: Bunun da çok fazla örneği var. Şimdi mesela eksi kavramı, yani eksi sayılar nereden çıktılar, negatif sayılar? Borç kavramından çıkıyorlar. Şimdi fiziksel dünyada bir karşılığı var bunun. Ama negatif sayılar bir kere tam sayıların içerisine girdiği zaman, hani o sistemin içine dahil olduğu zaman iki negatif sayıyı çarpıyoruz, pozitif bir sayı elde ediyoruz. Eksi 3 ile eksi 2 çarpıyoruz, artı 6 diyoruz. Bunun günlük hayatta bir karşılığı yok. İki tane borcu çarpıp da pozitif bir şey yani kar elde edemiyorsunuz gibi.
0: Evet.
1: Kendi içerisinde bir sistemi var ama bunun dışında da bu nesnelerin karşı

0: aslında çıktığı noktada da fiziki evrende de bir karşılığı var.
1: Dolayısıyla ne onu tam anlamıyla tercih edip onunla tüm meseleleri açıklayabiliyoruz ne de diğerini
0: evet.
1: onun yerine koyup onunla açıklayabiliyoruz.
0: Zaten matematik felsefesi de buradaki tartışmadan çıkıyor.
1: Tam olarak
0: yani
1: bu hocam.
0: Bir şeyde kesinlik yoksa orada felsefe kök salmaya başlar biliyorsunuz.
1: Matematiksel Platonculuk, matematiksel nesnelerin bizden, dilimizden, kültürümüzden, düşüncemizden tamamen bağımsız olarak orada keşfe açık olarak bulunduğunu ifade ediyor. Ama bunu ifade ederken diğer taraftan matematiksel nesneler madem soyut, nedensel olarak etkisiz, biz onlara nasıl ulaşıyoruz ve olgusal dünyayla, fiziksel dünyayla onları nasıl ilişkilendirebiliyoruz gibi bir eksiklik ortaya çıkıyor ve açıklanamazlık
0: aslında,
1: ortaya çıkıyor.
0: Platon bize matematik alanında ciddi bir alan açıyor. Yani soyut matematiğin gelişmesi için bir alan açıyor. Biz sadece empirikçilerin yaklaşımıyla yani deneyicilerin yaklaşımıyla her şeyi uygulayabildiğimiz şekliyle kabul etseydik soyut matematik dediğimiz şey ortaya çıkmayacaktı
1: Çıkmazdı.
0: Bugün.
1: Çok doğru hocam.
0: Ve matematik de ilerleyemeyecekti.
1: Çok doğru.
0: Yine çok önemli bir örnek var. Mesela sanal sayıların keşfi. Sanal dediğimiz şey var olmayan anlamına geliyor. Yani hiçbir şeyde karşılığı yok ortaya çıktığında sanal sayıların. Ama sonra bir bakıyoruz kuantum fiziğinin içerisinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Hatta alternatif akımda fazların arasındaki farkı bile biz sanal sayılar olmadan ölçemiyoruz.
1: Hocam şöyle
0: yani
1: devam
0: önceden
1: edelim.
0: Önceden soyutken sonradan fizikselde karşılığı var.
1: Karşımıza
0: Enteresan bir
1: çıkıyor.
0: Durum yani. Tabii.
1: Ve diyorlar ki inşacılar, biçimciler matematik dışarıda hazır bulunan kıta gibi değil insan aklının adım adım siz de ifade ettiniz. Kurduğu bir sistemdir. Bu sistem dünyayla irtibatlıdır. Çünkü insan tecrübelerinden hareketle de bu adım adım, ilmek ilmek bu sistemi örer. Ama diğer taraftan madem böyleyse evrensel bir gerçeklik üzerinde matematik nasıl anlamlandırılır sorusuyla karşılaşırlar. Hocam
0: Evet,
1: burada...
0: onlar da haklı yani.
1: Onlar da haklı. Buradan şuraya doğru sohbeti ilerletelim dilerseniz. Şimdi alemde matematiksel bir düzenden bahsedebiliyor gibiyiz. Dünyada pek çok şeyi matematikle açıklayabiliyoruz, modelleyebiliyoruz. Soyut bir sistemdir aslında matematik sistem. Fizik dünyada olabilen en somut haliyle karşımızda tecrübemize açık. Biz soyut düşünce sistemi olan matematikle fiziki alemi nasıl modelleyebiliyoruz ve açıklayabiliyoruz?
0: Şimdi bunun karşılığında pek çok alternatif var cevap olarak. Yani fiziki alemi matematik nasıl açıklayabiliyor? Dediğiniz gibi soyut bir alansa, Platoncuların iddia ettiği gibi matematiksel nesneler zaten varlar ve biz onları keşfederek bulup kullanıyorsak dediğiniz şey ilginç geliyor insanın kulağına. Soyut bir alemden alıyoruz, burada fiziksel aleme uyguluyoruz ve bakıyoruz ki başarılı. Yani bu ilginç bir durum aslında. Hatta çoğu matematikçi bu noktada gerçekten şaşkına dönüyor. Nasıl olabiliyor? Hani yıllar sonra çıkıyor fiziksel karşılığı çünkü. Burada birkaç yorumdan bahsedebiliriz. Pek çok aslında Leibniz gibi, Descartes gibi filozof bunun çaresi olarak hani matematiksel bir evren evet var. Galileo da aynı şekilde kabul ediyor ve evren diyor matematik diliyle yazılmıştır. Bunda bir sorun yok. Herkes matematiksel örüntüleri, tekrarları yakalayabiliyor. Yoksa Newton'un fizik kanunları bulunamaz. Yani bir düzenden kesinlikle bahsedebiliyoruz. Bu düzen görülmeyecek gibi değil. Bunda herkes hemfikir. Fakat bunun sebebi ne? Yani bir düzen var. Biz onu o düzeni anlayabilecek bir zihin yapısına sahibiz. Ve sonuç olarak matematik dediğimiz bir uğraş var. Ve bu fizik kurallarına uygun. Yani fiziksel karşılığı olan bir alan. Şimdi burada Descartes ve Leibniz gibi filozoflar Tanrı'yı bu noktada kendilerine kanıt olarak gösteriyorlar. Bu düzenin sahibi hem insanın yaratıcısı hem evrenin yaratıcısı yani fiziksel alemin de yaratıcısı. Matematik dili ile yazmış bu evreni doğal olarak Tanrı bunu tercih etmiş. Mümkün dünyaların en iyisi mantıksal ve matematiksel çıkarımlar üzerine yazılmış diyor. Yani biz yorumunu öyle yapıyoruz tabii ki Leibniz'i. Doğal olarak kanıt olarak Tanrı'yı gösteriyor. Ama biçimcilere geldiğimizde durum böyle değil. Onlara göre insan zaten kendisi inşa ettiği için matematiği işe yaramayan matematik yapıları zamanla kayboluyor. Yani onları kullanışsız buluyoruz ve ortamdan uzaklaştırıyoruz. Biz onlardan haberdar değiliz biçimcilere göre. Yeni yaklaşımda da böyle. Bu ikisi arasında evet yine bir tartışma var ama dediğim gibi matematikçiler de tek bir tarafı seçip ona göre kendilerine bir saf belirleyemiyorlar. Bu ikisi arasında gelip gidiyorlar çünkü şaşırtıcı derecede de uygun. Çünkü matematik önden gidiyor. Eğer sadece seçtiklerimiz işe yaramış olsaydı o seçtiklerimizi bile biz önceden nasıl inşa ediyorduk? Hani matematik önden gidiyor, fizik onun arkasından. Bir noktada felsefe de

0: anlamlandırma çabası içerisinde.
1: Hocam o zaman tekrar ilk soruyla da irtibatlandırmış oluyoruz. Matematiksel Platonculuk meseleyi ilahi zihinle olgusal dünyanın var edilmesi meselesinden matematiğe bir imkan, bir kapı aralıyor. İnşacılık, biçimcilik ise zaten matematik insan zihninin ürünü olduğu için insan tecrübeleriyle bu ürünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla matematiğin olgusal dünyayla irtibatının çok açıklanamaz bir tarafı olmadığını herhalde ifade etmiş oluyorlar.
0: Evet, evet. Sanki biçimcilerde bir parçalılık var. Yani insan zihnini ayrı bir yere koyuyor, evreni başka bir yere koyuyor. Platoncularda bir bütünlük var. Hem evren hem matematik aynı derin düzenin parçaları.
1: Galileo'ya atıfta bulundunuz hocam. Ona atfen ifade edilen Tanrı tabiat kitabını matematik diliyle yazmıştır sözü bir taraftan şöyle bir çağrışıma da insanı sevk etmiyor değil. O zaman matematikle her şeyi açıklayabiliriz. Ama diğer taraftan bakıldığında her şeyi açıklayamıyoruz. Çünkü anlam ve duygusal deneyimler, tecrübeler, ahlaki tecrübeler olabilir, estetik tecrübeler olabilir. Matematiğin diline aktarılmaya kapalılar. Ama olay, olgu ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir olay ve olgular matematik diliyle açıklanabiliyor. Burada her şeyin de indirgenemeyeceğinin belki altını çizmemiz gerekiyor.
0: Gerçekten dediğiniz durum doğru. Pisagorcular da bu noktada böyle bir iddiada bulunuyorlar biliyorsunuz. Her şey sayıdır diyorlar. Her şey sayıdır derken oranlar kastediliyor. Ne bileyim hani kainattaki denge çok hassas ayarlara sahip. İnsanın işte şimdiki örneklerden yani şimdiki durumdan örnek verebilecek olursak işitme kapasitesi belli desibellerin arasında. Yani her şeyde bir sayı kavramı var. Nicelik var. Fakat bu niceliğin buradaki rolü ne? Yani buna kutsiyet mi atfedelim yoksa bunu bir araç olarak mı görelim? Daha böyle araç olarak görelim yaklaşımında.
1: Evet, anlaşılmaya açık bir konu olarak hala önümüzde duruyor. Ama her ne durumda olursak olalım matematik birçok filozofun ki biraz önce ifade ettiğiniz Fisagorasçılardan hadi özellikle sayıyı arke olarak ifade etmelerini düşünerek Platon'a, oradan Descartes'a, İbn-i Sina'ya, Pascal'a, Russell'a birçok filozofu matematik alanı etkilemiş, ilgisini çekmiş.
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Bu filozoflar da sanki matematikle gerçekliği daha dakik bir şekilde anlamanın ve açıklamanın imkanı olduğunu görmüşler gibi. Şöyle bir soru yöneltmek isterim kıymetli hocam. Bu filozoflar matematiği, gerçekliği açıklamanın anahtarı olarak muhtemelen gördüler. Ve ondaki kesinlik duygusuna, matematiğin insana sunduğu kesinlik duygusundan muhtemelen etkilendiler. Matematik bu filozofları niçin etkilemiş olabilir? Matematik gerçekliğin anahtarı olarak anlaşılabilir mi? Ne dersiniz hocam?
0: Şöyle bir durum var. Bahsettiğiniz filozofların pek çoğu aynı zamanda matematikçi. Yani yaşadıkları dönem itibariyle 20. yüzyıl gibi ya da 21. yüzyıl gibi uzmanlaşmanın çok da olmadığı bir dönem. Ki antik Yunan'da da özellikle matematik ve felsefe ile uğraşanlar çok ayrı bir noktada tutulur biliyorsunuz. Zihinsel bir faaliyet olduğu için yüceltilir. Şimdi bunun bence temelde iki sebebi var. Birincisi hem matematiğin hem de felsefenin saf akıl ile bilgiye ulaşma çabası açısından benzerlikleri. Yani ikisi de deneye, gözleme dayanmıyor. Yani değişen bir bilgi yok ortada. Değişmeyen bir bilginin çalışması, çalışma alanı. İkincisi de birçok karmaşık felsefi sorunun matematiğin yöntemi kullanılarak netliğe kavuşturulmaya çalışılması. Yani matematik yöntemi çok beğenildiği için mantığın ve kesin bilginin dediğiniz gibi tutarlılığın ve evrenselliğin duygusunu belki matematik bu noktada bu filozoflara verdiği için tercih edilmiş. Şimdi normal bir örnek verelim. Çok bariz bir şeydir. 2 artı 2 4'tür. Doğru mu? Şimdi bu örnek deniz seviyesinde de aynıdır. İşte 3000 metre yükseklikte de aynıdır. Yani 2 artı 2'nin 4 etmesi onluk tabanda değişmez. Her yerde aynıdır. Matematiksel bir hakikattir ve bu güvenilir bir bilgidir. Değişmez. Şimdi Platon'da matematiksel nesnelerin değişmeyen gerçekliği gösterdiğini düşünerek böyle bir yorumda bulunuyor. Yine Descartes eserinin başında biliyorsunuz matematiği ciddi anlamda temele oturtmaya çalışıyor ve felsefeyi de matematik kadar kesin bir bilim haline getirmeye çalışıyor. Yine İbn Sina matematikteki aklın düzenli işleyişinden etkileniyor. Kendi felsefesiyle bir bağını kuruyor. Pascal zaten kendisi aynı zamanda matematikçi. Matematiksel düşüncenin insan zihninin gücünü ve sınırlarını gösterdiğini fark ediyor. Bu da önemli. Yine Russell mantıkçı ve matematikçi biliyorsunuz. Aynı zamanda da tabii ki önemli bir filozof. Matematiği mantığın en saf biçimi olarak değerlendirip orada yine bir kesin

0: kozmik tutarlılık ve evrensellik duygusuyla temele almaya çalışıyor. Yani filozofları etkileyen şey matematiğin yalnızca sayılarla ilgili olması değil, evrendeki düzeni, aklı ve kesin bilgiyi temsil ediyor gibi görünmesi bence.
1: Yani hocam ifade ettiğiniz felsefe ve matematik arasında çok ciddi bir benzerlik var. Saf akılla hakikate ulaşmayı ikisi de deniyorlar. Ve felsefe bu anlamıyla matematikten ciddi bir şekilde istifade edebileceğini düşünüyor. Neden? Çünkü matematiksel yöntem olabilen en iyi şekilde aksiyomatik ve kanıtlayıcı bir yapıya sahip. Her şey tanımlı, kurallı, dakik bir yapıya sahip. Dolayısıyla felsefenin gayeye ulaşmak için kullanabileceği asli yöntem gibi gelmiş filozoflara. Ama şuraya geçmek istiyorum.
0: Spinoza'nın etikasında da aynı yöntem kullanılmaya çalışılıyor. Aslında bilimsel yöntemde de aynı yaklaşım oturtulmaya çalışılıyor.
1: Dolayısıyla yöntemin sunduğu veya teklif ettiği kesinlik fikri çok cezbedici.
0: Evet.
1: Ama tüm bu filozoflardan sonra başka bir filozof geliyor, Gödel. Sanki matematiğin kesinlik dilindeki o tırnak içerisindeki dogmatik yapıyı sorguluyor. Matematiğin her şeyi, matematik sistemin, ortaya konan matematik sistemin her şeyi kapsayıcı bir şekilde çözemeyeceğini, çözemeden de doğru olarak var olan unsurların bulunabileceğini ve kesinliğin mutlak bir değer atfedemeyebileceğini insanlara hatırlatıyor. Tam olarak oraya geldim değerli hocam. İzninizle şu soruyu yönelteyim.
0: Tabii, buyurun.
1: Şimdi Gödel bahsini açtık. Eksiklik teoremi matematiğin gücüne dair bize ne söyler? İmkanlarına, sınırlılığına dair bize ne söyler?
0: Şimdi Gödel'in eksiklik teoremleri matematiğin hem son derece güçlü bir yapıya sahip olduğunu hem de doğal sınırları olan bir düşünce sistemi olduğunu gösterir. Özellikle bu sınır kısmı Gödel'in en büyük başarısıdır. Şimdi Gödel yeterince gelişmiş her matematik sistemde doğru olduğu halde o sistemin kuralları içinde kanıtlanamayan önermeler bulunacağını savunur. Bu önemli bir yaklaşım. Çünkü Gödel'den önce Hilbert var, biçimcilerin en önde gelenlerinden ve matematiği tamamen biçimsel olarak, özellikle aritmetiği tabii ki, ifade etmeye çalışıyor. Yani kusursuz bir sistem kurmaya çalışıyor ve diyor ki matematikte biz her şeyi bilebiliriz. Yani bir teoremin ya da önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu biz tespit edebiliriz. Öyle bir sistem kuracağız. Gödel'in eksiklik teoremlerinden birincisi bir kere buna bir darbe vuruyor. Yani diyor ki her sistemin kuralları içinde kanıtlanamayan önermeler vardır. Öyle bir sistem kuramazsınız diyor. Yeni Türkü'nün şarkısında ifade ettiği gibi hani ya çemberin içinde ya çemberin dışında değil de çemberin üzerinde de bir şeyler olabilir. Doğrular, yanlışlar, bir de kanıtlanamayanlar bu sistemin içinde olabilir diyor. Bu bir kere matematiksel doğruluk kavramına ciddi anlamda bir darbe vuruyor. Birinci sınır bu. Şimdi bu matematiğin bütün hakikati tamamen kapsayamayacağını gösteriyor. Biraz önce dediniz ya her şeyi matematikle o zaman izah edebiliriz. Gödel diyor ki ha öyle bir dünya yok. Matematikle her şeyin doğruluğunu gösteremezsiniz. Örneğin diyor bazı matematiksel ifadeler sezgisel olarak doğru görünse bile mevcut aksiyonlarla bunların doğruluğu kanıtlanamayabilir. Şimdi bu durum matematiğin zayıflığını değil aslında, aksine ne kadar derin ve sınırsız bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü hangi kuralları kurarsak kuralım her zaman o sistemin ötesine taşan yeni doğrular ortaya çıkacak. Şimdi böylece Gödel insan aklının kurduğu hiçbir biçimsel sistemin mutlak ve tamamlanmış olamayacağını gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bir, sınırlarını gösterdi, kanıtlanamayan doğrular olabilir. İkincisi de tutarlılık. Yani insan zihninin kurmuş olduğu sistemin tutarlı olamayacağını da gösterdi.
1: Aslında birçok şeyi de göstermiş oluyor.
0: Birçok şeyi yıktı aslında gerçekten. Evet, yani, yıkıp attı. Yani felsefi sonuçları matematiksel sonuçlarından daha fazla Gödel'in teoremlerinin.
1: Zaten tam ondan dolayı hakikaten felsefe için Gödel önemli bir sima olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan ifade ettiğiniz hocam doğruluk ve biçimsel kanıtlanabilirlik arasında fark olabileceğini göstermesi çok önemli bir zemin. Diğer taraftan bir şey doğru olabilir fakat belirli bir sistem tarafından kanıtlanamayabilir göstermesi.
0: Yani sezgisel olarak çok mariz bir şeydir ama biz sistem içerisinde onu kanıtlayamayabiliriz.
1: Dolayısıyla hakikat bütüncül olarak mevcut yöntemlerimizle karşılanmayabilir. Yöntemleri aşan bir tarafa sahiptir. Ama tüm bunlarla matematiği değersiz bir hale getirmiyor. Matematiksel aklın sınırlarını gösterirken aynı zamanda hakikat fikrinin biçimsel sistemlerden daha geniş bir ufka taşınması gerektiğini bize hatırlatıyor. Dolayısıyla hocam Gödel matematiğin zayıf olduğundan daha ziyade hakikatin her zaman sistemlerden daha geniş olduğunu, doğruluk, ispat, sistem arasındaki ilişkinin her an yeniden ama yeniden sorgulamaya açık olduğunu da hatırlatıyor. Evet, evet. Hocam şuraya geçmek istiyorum izninizle. Model, metafizik, semantik dünyalar ve matematik ilişkisi hakikaten matematik felsefesinde çok ilgi çekici bir konu. Tüm mümkün dünyalarda matematiksel kesinlikler geçerli midir?
0: Bunu yıllar önce biz lisans öğrencisiyken matematik bölümünde hocamız şey demişti. Aynen Platoncular gibi konuşup bir gün uzaylılar gelse onların matematiğine baksak bizdekinin aynısını görmeyi ümit ediyoruz.
1: Çok demiş. Güzel, çok güzel.
0: Böyle bir şey yanıtlanamayacak bir şey tabii ki. Çünkü mümkün dünyalara erişimimiz yok. Hani oradaki durumu bilmiyoruz. Fizik yasaları farklı olabilir. Matematiksel yapıların uygulanışı değişebilir. Ya da farklı aksiyomatik sistemler olabilir. Ama bizim kendi dünyamızda bile matematiğin sisteminin içerisinde bile 2 çarpı 2 her zaman 4 değildir. Yani ikilik tabanda mesela 1 0 0'dır gibi.
1: Dolayısıyla hocam sanki insanın aldığı pozisyona göre de vereceği cevap burada da değişiyor.
0: Aynen.
1: Yani eğer ben matematiksel Platoncuysam vereceğim cevap kuşkusuz tüm mümkün dünyalarda matematiksel kesinlikler öyledir diyeceğim. Ama inşacıysan, biçimciysen farklı bir şekilde değişecek. Ama her ne olursa olsun sanki matematiğin ön kabullerle oluşturulan bir sistem, kurallı bir sistem içerisinde geçerli olduğunu bizim altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Zaten Gödel'i özellikle bunun için vurguladık. Sistem bağımsız bir matematik fikri aslında çok anlamlı görünmüyor.
0: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle düşünmek lazım. Matematik neden bilimin üzerinde, felsefenin üzerinde bu kadar etkili olmuş? Çünkü Öklit'in kitabı, geometri üzerine yazdığı elementler 2300 yıl geçerliliğini korumuş. Yani okullarda okutulmuş en temel ders kitabı olarak karşımıza çıkıyor ve İncil'den sonra da baskısı en fazla yapılan kitap. Şimdi böyle bir alan kesinlikle sunuyor size. Böyle bir eser tabii ki yöntem olarak da taklit edilecek, her alana sirayet edecek ve ister istemez de kabul görecek. Ama Öklit dışı geometrilerle 1850'lerden sonra bu durum sarsılacak. Öklit'in dışında da başka geometrilerin olması geometriye olan, geometrinin kesin bilgisine olan inancı sarsacak. Bir de geometri neden önemlidir? Görsel bir yanı var. Bir denklemi görsel olarak da ispat ettiğiniz zaman onu görerek daha iyi ikna oluyorsunuz.
1: Yani hocam Öklit sistemine bağlı olarak kaldığımızda üçgenin iç açıları toplamı her zaman eğer dik açı 90 dereceyse 180 dereceye eşit olacak. Hı-hı. Ama Öklit dışı sistemlerde bu iki dik açıdan ya küçük olacak ya da büyük olacak. Dolayısıyla 3 durumlu, 3 sonuçlu bir matematiksel dizge de karşımıza çıkıyor.
0: Evet, yani bunun da sarsılacak burada. Durumlar sarsılacak. Böyle kesin kat'i dünyalar birden alt üst olacak.
1: Ama Öklitçi sistemde hiçbir zaman üçgen iç açılar iki dik açıdan küçük de olmayacak, büyük de olmayacak. Bunu da peşine kabul etmem gerekiyor.
0: Tabii,
1: dolayısıyla sistem ve aldığım pozisyona göre bu sorunun cevabı değişecek. Hocam şuraya geçmek istiyorum. Bunlar hakikaten hem zevkli sorular, konular, hem zor sorular, konular. İnsana baktığımızda biz faniyiz, sonluyuz, sınırlıyız. Ama ne hikmetse sonsuz üzerine fikretmeyi, düşünmeyi çok seviyoruz. Sonsuzluk burada romantik bir unsur gibi duruyor, şarkıların, şiirlerin konusu oluyor. Ama matematik sanki insanın sonsuz üzerine konuşmasını disipline ediyor. Ve sonsuz üzerine nasıl düşünebileceğimizin yolunu, yöntemini önümüze sunuyor. İnsan sonsuz üzerine düşünürken matematikten nasıl istifade eder diye bir soru yönelsem ne dersiniz hocam?
0: Dediğiniz son derece doğru. Sonsuz üzerine biz fiziksel bir alanda düşündüğümüz zaman madde sınırlı. Bunu biliyoruz, evrenin bir sonu var. Zihnimiz de aslında sonsuzluğu net bir şekilde direkt kavrayamıyor. Sonsuzluğu biraz terbiye etmesi yönüyle matematik ilginç. Yani insan zihnine sonsuzluk kavramını anlatırken matematiği biz bir araç olarak kullanabiliyoruz. Şimdi sonsuzu paradoks ve sezgisel karmaşadan kurtarıyoruz. Mantıksal bir çerçeveye yerleştiriyoruz. Özellikle Cantor'un çalışmalarıyla biliyorsunuzdur. Cantor sonsuzu ne yaptı? Derecelendirdi. kümelerinde. Bu çok ilginç bir şey. Ardından da yine o dönemde özellikle analiz çalışmalarında limit, süreklilik ve sonsuz kümeler gibi kavramlar sayesinde insan doğrudan deneyimleyemediği bir şeyi akıl yürütme yoluyla inceleyebilir hale geldi. Yani bize bunu inceleme imkanı verdi. Nasıl mikroskopun keşfiyle beraber hücreyi inceleyebildik. Matematikle beraber biz matematiğin belli bir noktaya gelmesiyle artık beraber sonsuzu akıl yürütme yoluyla inceleyebilir bir konuma getirdik. Şimdi ikinci olarak da matematik sonsuzluk insan düşüncesindeki sınır deneyimini görünür kıldı. Yani sonsuz üzerine yapılan her matematiksel işlem aynı zamanda insan aklının hangi noktaya kadar kavrayabildiğini ve hangi noktada sezgilerinin yetersiz kaldığını da ortaya çıkardı. Bir noktada evet matematikle beraber bunu algılamaya başladık. Fakat yine de matematik sonsuzluğu tam olarak tüketemedi. Ama dediğiniz gibi düşünmenin en tutarlı aracını bize sağladı.
1: Hocam Cantor ismini özellikle burada vurgulamak lazım. Yani sonsuzun bir tarafıyla rasyonel bir şekilde üzerinde konuşulabilir hale getirilmesi, sonsuzlar arasında, sonsuz kümeler arasında mukayese yapabilme imkanı, derecelendirme imkanını hakikaten bu anlamıyla öğretmiş oldu. Dolayısıyla insan sonsuz üzerine matematik yardımıyla kavramsallaştırarak konuşabiliyor.
0: Evet,
1: onu
0: evet,
1: sınırlandırabiliyor, türlere ayırabiliyor, denetleyebiliyor. Bu hakikaten hayali disipline etmek, sonsuzu disipline etmek bağlamında matematiğin insanlara sunmuş olduğu çok muazzam bir imkan diye de düşünebiliriz.
0: Sonsuz kavramı metafizik bir kavram gibi geliyor. Yani felsefenin içerisinde de öyle. Metafizik bir kavramı tam o dönemde, Cantor'un yaşadığı dönemde 18. yüzyılın son 25 yılı içerisinde tamamen pozitivizmin yayıldığı bir dönemde ele almak da cesaret istiyor. Çünkü metafizik öğelerin matematikten ve bilimlerden temizlenme çabasının böyle zirve yaptığı dönemlerde bu çalışmaların yapılması da takdire şayan gerçekten.
1: Hocam son sorumuzu yöneltmek
0: tabii,
1: isterim
0: buyurun.
1: İzninizle. Matematiksel tabii keşifler hala yapılıyor, yapılmaya devam edilecek. Matematiği sonsuzu kuşatamadığımız gibi matematik alanlarını da kuşatamadık. Devam ediyor bu arayış, keşif devam ediyor. Ama bir taraftan artık insanlar daha elverişli bir konumda, zira makinaları da matematik işlemlerde rahatlıkla kullanabiliyor. Gün geldiğinde makinalar insanın yerini alabildiğinde, ki bu soru işaretiyle sorulmuş bir soru, bunun mümkün olup olmadığı da tartışmalı. Ama matematiksel keşiflerin büyük bir kısmını makinalar yaptığını düşündüğümüzde, makinalar gerçekten de matematik yapabilirler mi? Oradaki keşfetmeyi, anlamayı, bilmeyi makinaları özel bir zemine koyarak nasıl değerlendirebiliriz hocam?
0: Yani şu anki görüşe göre bildiğim kadarıyla bu konuda uzman değilim ama yapay zeka mevcut bilgilerden yeni bir şey üretemiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Newton'un dönemine kadar olan bütün fizik bilgilerini yüklesek Newton'un teoremini ya da prensipyasını yazamaz. Hani kütle çekim kanunu ortaya koyamaz deniliyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda biraz sıkıntılı ama 1976'da 4 renk kuramı diye bir matematiksel problem bilgisayar tarafından da çözülüyor. Yani çözebildiği şeyler var kesinlikle, yok değil ama yeni bir kuram ortaya koyabilmek, kendi dönemine kadar olan bilgilerle yeni bir şey, bir devrim yaratacak bir bilgi ortaya koyabilmek henüz çok mümkün gözükmüyor. Burada sorulması gereken bence doğru soru şu: bir şey ispatlayabilir olması, hani bilgisayar tarafından bir teoremin ispatlanması, onu gerçekten anlamakla aynı şey mi? Çünkü zaman gelecek, yapay zeka sistemlerinin önümüze koyduğu ispatları bile takip edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz soru işareti.
1: Dolayısıyla bu da bizi şeye götürüyor hocam. John Searle'ın
0: özne mi olacağız, nesne mi olacağız o noktada konum olarak?
1: Bu da bizi John Searle'ın Çin Odası düşünce deneyine götürüyor. Yani sembolleri kurallara göre başarıyla işleyen bir makine zorunlu olarak onları anlamayı başarabilir mi?
0: Evet.
1: Semantik ve sentaks arasındaki uçurum veya oradaki boşluk diyelim daha doğru bir tabirle, sanki matematiksel keşif, bilgi ve anlam arasında da var. Makineler ispatı yapabiliyor, teoremlerin ispat koşullarını, boyutluluklarını gösterebiliyor ama bunları anlayarak yapıp yapmadığı konusunda şu an net bir şey söyleyemiyoruz gibi geliyor.
0: Evet. şu anki sistemde bir şey söyleyemiyoruz. Ama kıymetli kuantum hocam, bilgisayarları gelir, hani sistem çok daha başka bir noktaya gelir, o zaman durum değişebilir.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslında matematik deyince çok böyle sıkıcı bir alan gibi geliyor ama umarım programımız sizlerin de vesilesiyle matematiği heyecan duyulan, matematiği ilgi duyulan bir alan haline getirmeye vesile olur.
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah.
1: Zor sorular vardı. Bu soruları
0: daha da soğutmayalım da insanları ters etkileyerek.
1: Matematik hakikaten çok önemli. Özellikle bir de felsefeyle buluşan matematik herhalde insanlık için çok daha önemli olsa gerek. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün matematik felsefesine ilişkin sorularımızı kıymetli konuğumuz doçent doktor Ayşe Kökçü hocamızla cevaplamaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, sizlerin kulaklarınıza ve özellikle zihinlerinize misafir olmaya çalıştık. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle hayat.

0: Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Büyük nene düşünmeye başladı. Evet, ne yapsın? Şimdi hakikaten her taraf hapishaneye dönmüştü. 80 sene evvelki hayatı birden hatırlıyordu. O vakit erkeklerden ayrı bir kadınlar alemi vardı ki şimdi tamamıyla dağılmıştı. Bu alem pek genişti. Binlerce kadın birbirleriyle konuşur, görüşür, eğlenirlerdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri ve zevkleri vardı. Moda yoktu. Annelerinin giysilerini kızlar giyer, büyük ninelerini, mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı, çedik papuçlar, kırmızı feraceler. Ah, hele kırmızı feraceler. Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı bir gelincik gibi parlarlardı. Hiç aralarında çirkin, yani zayıf ve hastalıklı yoktu. Erkekler yalnız kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine gelirler, zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri hazırlarlardı. Kıraathaneler, gazinolar, kulüpler, tiyatrolar, kafe şantanlar, bekar evleri, bütün bu Türk erkeklerini eşlerinden ayıran zavallı Türk kadınlarını tenha evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan felaket mahalleri yoktu. Kadınlar erkekleriyle üzülmeden yaşıyor, sonra o vakitki aşı boyalı büyük evlerin büyük sofalarında, havuzlu ve kameriyeli bahçelerinde, bostanlarda, deniz kenarlarında, büyük ve nadir yalılarda toplanıyor, eğleniyorlar, mesut oluyorlardı. Ne oyunlar, ne adetler, ne zevkler vardı ki bugün hepsi tamamıyla unutulmuştu. Bugün Frankça okumak, sürekli giysi değiştirmek, moda yapmak çılgınlıklarından, soğukluklarından, boş bir büyüklenmeden, manasız ve münasebetsiz bir üstünlük iddiasından başka bir şey yoktu. Franklik bir veba gibi içimize girmiş, yanaklarımızın allığını, dudaklarımızın tebessümünü silmiş, feracelerimizi parçalamış, papuçlarımızı atmış, parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak güzelleştiren kınalarımızı bile ortadan kaldırmıştı. Eşyamızı, giysilerimizi, evlerimizi değiştirirken ruhlarımızı da değiştirmişti. Her şey yalan, her şey sahte, her şey taklit oldu. Geleneklerimiz öldü. Saadet uzak bir hayale, yetişilmez bir hülyaya dönüştü. Adetlerimizle beraber sevinçlerimiz de söndü. Şimdi şaşkın ve ıstırap çeken bir nesil. Her şeyden nefret eden, her şeyi fena gören, her şeyi karanlık gören, berbat, hasta, tedavisi imkan haricinde bir nesil. Ah, şimdiki hastalıklı ve veremli muhit. Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. 80 sene evvelki saadetlerin bugünkü ıstıraplarla seri ve ani karşılaştırması zihninde şiddetli bir yorgunluk meydana getiriyor, onu hala yaşadığına pişman ediyordu. Genç ve esmer kız, 100 yaşına girmeye birkaç adımı kalmış olan bu annesinin annesinin annesinin annesine, bu çifte büyük ninesine dalgın dalgın bakarak onun zamanındaki kadınların saadeti ne olabileceğini tahayyül ediyordu. Fakat bunu bulamıyordu. "Sustunuz büyük nineciğim," dedi. İhtiyar kadın buruşup gözlerini açtı. Ah, eski günleri, eski saadetleri düşünüyordu. Eski zamanda, sizin zamanınızda bugünden fazla ne vardı nineciğim? Çok, birçok şeyler. Büyük nine tamamıyla doğruldu. Söyleyeceklerini zihninde toplar gibi bir an düşündü. Sonra yine başladı. Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin ve sivri karanlığa bakıyor. Oradan çıkan kelimeleri sanki dinlemekten ziyade seyrediyordu. Evet yavrum, birçok şeyler vardı. Her şey bizim için zevk ve eğlenceydi. Her şey. Çocukluk, mektebe başlayış, feraceye giriş, kocaya varış, doğuruş, hatta ihtiyarlayış bile. Bunların hep ayinleri vardı.
her kadının bu devirleri diğer birçok kadınlar için bir zevk, bir eğlence vesilesi olurdu. Bütün hayatımız eğlence içinde geçerdi. Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim. Giysilerimiz, kınalarımız bile eğlenceye vesile olurdu. Manilerimiz, şarkılarımız vardı. Toplanır, aramızda şiirler söyler, kış geceleri divanlardan fal bakardık. Mevsimler bile bir eğlenceydi. Her mevsimin kendine mahsus adeti, eğlencesi, geleneği vardı. Daha hiç açmamış bir senelik gül ağaçlarının dibine akşamdan beyaz kavanozlar kor, içine yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi sabah güneş doğarken mani söyleyerek tekrar çıkarırdık. Birbirine benzemeyen bin mani bilen, bütün kış herkesin lafına bir söylediğini bir daha tekrar etmeden binlerce kafiye bulan kadınlar vardı. Büyük nine bunamış ihtiyarların yalnız çenelerine mahsus olan o yorulmaz faaliyette devam ediyor, sözünü uzatıyordu. Bu esnada bir kuş

Memesi pencerenin yakınındaki bir ağacın dallarına konmuştu. Şiddetle cıvıldıyorlar, keskin çığlıklarını ihtiyarın hafif ve titrek sedasına karıştırıyorlardı. Evet yavrum, biz sizin gibi ne yapalım diye düşünmezdik. Buna lüzum yoktu. Can sıkıntısının ne olduğunu bilmezdik. Kısacası her şey gülmeye, eğlenmeye vesileydi. Mesela bahar. Ah, siz odalarda kapalı oturuyorsunuz. Bahar geldi mi biz hep bahçelere dökülürdük. Bahar'ın kendine mahsus eğlenceleri, gelenekleri vardı. Ne gibi büyük nineciğim? Ne gibi olacak? Bahar da her mevsim gibi bir eğlence vesilesiydi. Biz bir senelik hayatımızın baharda falına bakar, güler, eğlenir, oynardık. Ah bu fal, pek şairane, pek hoş, pek hassastı. Daima doğru çıkardı. Hepimiz inanırdık. Nasıl? Bahar geldi, ağaçlar çiçek açmaya, yapraklar yeşillenmeye, çimenler baş göstermeye başladı mı bizim gözlerimiz artık odalarda duramazdı. Bahçeye koşar, baharın ortasında gezinirdik. İlk göreceğimiz kelebek bir senelik talihimizdi. Onu merak ederdik, onu beklerdik. İlk kelebek beyaz yahut pembe olması için maniler söyler, dalların üzerine beyaz ve pembe kumaş parçaları asardık. Sarı veyahut siyah bir kelebek göreceğiz diye korkar, ne kadar heyecanlar geçirirdik. Niçin? Çünkü kelebeklerin birer manaları vardı. Ah, siz bunları bilmez, bunlara inanmazsınız. Beyaz kelebek saadet, talih. Pembe kelebek sıhhat ve afiyet. Sarı kelebek keder ve hastalık. Siyah kelebek felaket, matem ve ölüm demekti. Beyaz kelebek görünce talihimizin o sene açık olduğuna, mesut olacağımıza inanırdık. Ve bahar çiçekleri altında beyaz kelebek şerefine semailer okurduk. Büyük nene devam ediyor, ilk defa küme halinde görülen kelebeklerin de genel manalarını anlatıyor. Beyaz kelebek kümelerinin zenginliğe, pembe kelebek kümelerinin bolluğa, sarı kelebek kümelerinin kıtlığa, kırmızı kelebeklerden oluşan ve pek nadir görülen uğursuz kümelerin mutlaka kanlı bir muharebeye, siyah kelebek kümelerinin fetrete, padişahın öleceğine işaret olduğunu söylüyor, uzatıyor. Büyük vakalardan evvel hep bu kümeleri o vakitki kadınların gözlemleyerek erkeklerine haber verdiklerini hikaye ediyordu. Genç ve esmer kız artık dinlemiyor, büyük ve siyah gözlerini büyük ninesinin arkasındaki pencereden görülen Nisan göğünün mavi ve beyaz aydınlığına dikmiş hayal ediyordu. Hakikaten 80 sene evvel kadınların mesut olmaları lazım geliyordu. Kendileri yeni nesil okudukça, anladıkça, erkeklere yaklaştıkça ilkel kadınlıklarından, dişilikten uzaklaşıyorlar. Ruhlarda bir isyan, bir ihtilal tutuşuyor. Eski kadınlığın saadet zevkine vesile saydığı dişilik şartları kendilerine ateşten ve demirden bir zincir gibi geliyordu. Özel bir tapınak gibi sessiz ve bilinmez duran evlerine hapishane gözüyle bakıyorlar. Siyah çarşafları, kalın peçeleri ezici, soldurucu, vahşi, merhametsiz esaret örtüleri sayıyorlardı. Fakat haksız mıydılar? Madem ki ilerlemeden kaçınmak mümkün değildi ve ilerleme ise mutlaka değişmek, mutlaka eskiye benzememekti. O halde asırlarca evvelki Türk kadınlığı da temel ve ilkel halinde kalamazdı. Kuklalıktan, bebeklikten, masumiyetten, kısacası dişilikten çıkacak, hakiki kadın haline gelecek, erkeklere üstün olmasa bile eşit bulunacak, bütün manasıyla insan, insan, insan olacaktı. Büyük ninesinin tarihi mukaddes hikayeleri gibi garip kuruntular içinde, masumane yalanlar, mantıksız ve soyut inançlar içinde uzayan sözlerini artık işitmiyordu. Hayalinden bir sene evvelki gürültüleri, sevinçleri, nutukları, tiyatroları, konferanslarıyla meşrutiyetin ilanı geçiyor. Hala

Sonsuz, tükenmez el şakırtılarını, alkış kabuslarını işitiyor gibi oluyordu. O günler kendileri için ne mesuttu. Bir an bu siyah ve sıkı esaretten azat edileceklerini, insanlık hakkına nail olacaklarını ümit etmişlerdi. Ah bu ümit! Nasıl çabucak sönmüş, söndürülmüş, bu hayal nasıl ve ne feci bir şekilde kırılmıştı. Düşünüyor, ağlamak istiyor, titriyordu. Lakin gelecekten bir şey ümit edemezler miydi?

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Katılım Bankası'nı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Karadeniz'de Sivas-Topol kenti açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Enflasyon Mayıs ayında aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşta müzakere süreci devam ediyor. Ve katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da şiddete doymuyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerdeki krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
2: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve

0: istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini duyurdu. Erdoğan, milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi.
0: Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda daha yeşil bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasından hava, su ve toprağın kalitesinin artırılmasına kadar birçok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz dedi. Karadeniz'de Sivastopol kenti açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Sivastopol kenti açıklarında Türk bayraklı Duru 67 adlı balıkçı teknesine saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucunda balıkçı teknesinin battığı, bölgede bulunan Burak Kaya adlı bir başka balıkçı teknesinin ise batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı kurtardığı, durumu ağır olan bir balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi. Gelişmeler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir geminin İnebolu Limanı'ndan 4 doktor ve 15 UMKE personeliyle hareket ettiği, İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede yaralı 4 balıkçıyı taşıyan tekneye ulaşıldığı duyuruldu. Tıbbi müdahaleleri gerçekleştirilen yaralı balıkçıların İnebolu Limanı'na ulaştırıldığı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,5

0: %31, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında taban oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Cevdet Yılmaz, Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir vurgusunu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Mehmet Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun da 10 puandan fazla iyileştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen etkinlikte yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
1: Son yıllarda ülkemizde yürüttüğümüz çalışmaların odağında da yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yer almaktadır. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak da görüyoruz. Pek çok alanda ortaya koyduğumuz iradeyi yapay zeka alanında da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Gelecek döneme dair yapay zeka vizyonumuz ve eylem planımız 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni dönemde odağımızı güçlü insan kaynağı, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de bu ülkede yaşayan Türklerle bir araya geldi. Numan Kurtulmuş buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşıldığını belirtti.
2: Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreçte, bir yıldır devam eden süreçte çok şükür sonuna doğru gelinmiş bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilerimizin bir parti hariç katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş, konu teferruatlı bir şekilde toplumun bütün kesimleriyle tartışılmış ve sonunda yol haritası mahiyetinde olan bir rapor kabul edilmiştir. Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki 40 yıldır Türkiye'nin en büyük meselesi olan terör meselesi geride kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir barış ülkesi haline dönecektir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefi konusunda açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, Nevşehir'de yaptığı açıklamada sürece ilişkin düzenlemelerin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi.
3: Ülkemiz, ordumuz çok güçlü. Bu konuda terörsüz Türkiye sürecinin inşallah yakın zamanda meclise geleceği. Özellikle ben buradan terörsüz Türkiye sürecinin en başta Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde, daha sonra da vücudunu gövdesini koyan Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bu önderlik yapmış olması sebebiyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu çok önemli. Biz Cumhur İttifakı'yız, yol arkadaşıyız, dava arkadaşıyız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin nasıl işleyeceği tartışılıyor. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından diye konuşan Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Sarı, kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Bu konuyla ilgili bizim ilke kararımız var ve bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Önümüzdeki dönem hem örgüt çalışmalarımız hem belediye başkanlarımızla ilgili komisyonlar, komiteler oluşturulacak ve bu çerçevede de bir yol haritası süreci işlettik. Bununla ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk.

0: Bilecen, bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da kısa süre önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde nafakayla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili karar kesinleştiğinde süresiz nafakayla sonuçlanan dava dosyalarının yeniden açılabileceği belirtiliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme için gerekçeli karara işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Güler, gerekçeli karar yayımlandıktan sonra kanun maddemizi hazırlayıp meclise sunarız dedi.
1: Anayasa Mahkememizin iptal ettiği süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Onu gündemimize alıp önümüzdeki, tabii bu hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu yayınlandıktan sonra değerlendirilir. Makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir. Yasama faaliyeti çerçevesi içerisinde teklifimize yer veririz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşta 7 Nisan'da varılan ateşkes sürüyor. Müzakere sürecinde taraflardan olası anlaşma konusunda bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın içeriğini yakında göreceksiniz dedi. Donald Trump, uzlaşı için her iki tarafında tavizler verebileceğini ifade etti. Anlaşmanın ana maddesi İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ifadesini kullanan Trump, anlaşma gerçekleşirse İran'ın dini lideri Müşteba Hamaneyle de görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı konusunda da Hürmüz Boğazı da derhal açılacak. Mayın temizleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat saptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklaması geldi. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu olmak üzere sahadaki gelişmelerin takip edildiği vurgulandı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, bizim tüm görüş ve çıkarlarımızın dahil edildiği bir metnin nihai olacağını düşünüyoruz. Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın kalıcı ve derhal sona ermesi de buna dahil diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart diye konuşan Hakan Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı.
2: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken, diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden derin endişede duymaktayız. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
0: Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da şiddete doymuyor. Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, birçok yerleşim yeri enkaza dönüştü. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki insani krizin giderek derinleştiğini duyurdu. Ülkedeki 1,5 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Lübnan İnsani Yardım Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada acil yardım için bugüne kadar yaklaşık 186 milyon dolar sağlandığı ancak bunun yetersiz kaldığı kaydedildi. İnsani yardıma erişimin artırılması çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup yazarak doğrudan görüşme çağrısında bulundu. Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kaynaklarının azaldığını, savaşın sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Mektubunda yüz yüze görüşmeyi teklif eden Zelenski, adres olarak da Türkiye, İsviçre veya Arap ülkelerini

0: işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok. Kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Vladimir Putin, arabuluculuk çabaları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a minnettar olduğunu da ifade etti. Kiev yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın arabuluculuğunu neden istemiyor anlamıyorum dedi. Avrupa'ya da mesaj veren Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak istediği yönündeki iddiaların saçmalık olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna ile barış konusunda Avrupa Birliği'nin çözüm bulmaya yardımcı olabileceğini de belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Katılım Bankası'nı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Karadeniz'de Sivastopol kenti açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Enflasyon Mayıs ayında aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşta müzakere süreci devam ediyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da şiddete doymuyor. Spor. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Filenin Sultanları son şampiyon İtalya ile mücadele edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesindeki hazırlıklarını tamamlıyor. Ay-Yıldızlar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam son olarak Bologna'yı çalıştırmıştı. Trabzonspor, Ernest Muci ve Ruslan Malinovski transferini resmen açıkladı. Muci ile 3+1 yıl, Malinovski ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Maçı 102-93 kazanan Efes seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri Toroslar mevkii, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Tokat ve Tunceli 14, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Adana 19, Edirne, Bursa, Aydın, Denizli ve Hatay 18, Çanakkale, Giresun, Trabzon ve Kilis 17, Muğla, Bolu ve Kastamonu 12, Konya ve Samsun 15, Kayseri 13, Sinop, Rize, Malatya, Elazığ ve Gaziantep 16, Kars 7, Erzurum 8, Van 10, Mardin 20, Adıyaman ve Şanlıurfa 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 29. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 543 numaralı bildiri. Ege Denizi. Atış eğitimi 6 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 40 dakika 1 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 6 saniye doğu, 38 derece 42 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 19 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 51 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 19 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 51 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika

dakika 0 saniye doğu, 38 derece 57 dakika 18 saniye kuzey, 26 derece 47 dakika 18 saniye doğu, 38 derece 57 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 47 dakika 18 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 7 saniye doğu. Denizcilere 551 numaralı bildiri. Akdeniz. Askeri eğitimler 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10'dan saat 13'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 3 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 58 dakika 0 saniye doğu, 36 derece 3 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 58 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 545 numaralı bildiri. Ege Denizi. Askeri eğitimler 6 Haziran 2026 tarihinde saat 8'den saat 11'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 18 dakika 0 saniye kuzey, 24 derece 52 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 18 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 45 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 45 dakika 0 saniye kuzey, 24 derece 52 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 544 numaralı bildiri. Ege Denizi. Atış eğitimi 6 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 39 dakika 58 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 6 saniye doğu, 38 derece 40 dakika 38 saniye kuzey, 26 derece 35 dakika 28 saniye doğu, 38 derece 27 dakika 15 saniye kuzey, 26 derece 41 dakika 18 saniye doğu, 38 derece 27 dakika 15 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 18 saniye doğu, 38 derece 36 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 564 numaralı bildiri. Akdeniz. 3 Haziran 2026 saat 9'da 34 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 8 dakika 0 saniye doğu mevkiinde sürüklenen tekne rapor edilmiştir. Denizcilere 571 numaralı bildiri. Çanakkale Boğazı. Sualtı kablo onarım çalışması CS Antonio Meucci isimli gemiyle 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 1 dakika 31 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 20 saniye doğu, 40 derece 1 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 38 saniye doğu, 40 derece 0 dakika 52 saniye kuzey, 26 derece 12 dakika 6 saniye doğu, 40 derece 0 dakika 55 saniye kuzey, 26 derece 9 dakika 43 saniye doğu, 40 derece 1 dakika 22 saniye kuzey, 26 derece 9 dakika 43 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi tavsiye olunur. Denizcilere duyurulur.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, bir hafta aranın ardından Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.28'i gösteriyor. Saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikteyiz. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Volkan Kahraman.

mikrofonda ben Sevda Türkeri. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın başında güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın büyük bir bölümünde Türkiye'nin kalbi Ankara'yı konuşacağız ama sadece bir başkent olarak değil, tarihiyle, her bir taşında sakladığı kadim medeniyetlerle, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş meydanlarıyla, sokaklarında dolaşan ve kulağımıza fısıldadığı şiirleriyle, öyküleriyle, romanlarıyla ve gökyüzüne açılan hikayeleriyle Ankara'yı konuşacağız. Konuklarımızsa Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Tulga Albustanlıoğlu, araştırmacı ve yazar Tolga Aydoğan ve havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Mustafa Kılıç olacak. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek bu gece. Bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Feride Celal var. Az sonra konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız. Ankara'yı konuşmaya başlayacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik arası.

Sevgili dinleyenler, programımızın açılışında söylemiştik. Bugün programımızın büyük bir bölümünde Ankara'yı konuşacağız diye. Ama Ankara'yı bugün sadece bir başkent olarak değil, tarihiyle, sokaklarında dolaşan şiirleriyle, taşlarında sakladığı medeniyetle, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş meydanlarıyla ve gökyüzüne açılan hikayeleriyle konuşacağız. Çünkü Ankara Hititlerden Friklere, Galatlardan Romalılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya uzanan binlerce yıllık bir geçmişin üzerine kurulmuş, milli mücadelenin karargahı olmuş, Cumhuriyet'in hayatı

0: hayal edildiği, tasarlandığı ve inşa edildiği bir şehir. Bu şehir aynı zamanda Orhan Veli'nin yürüdüğü sokaklar, Ahmet Arif'in dizeleri, Cebeci'nin, Ulus'un, Hamamönü'nün, Kale'nin, Kızılay'ın, Konur Sokağın hafızası. Bir zamanlar sanatçıların, gazetecilerin, şairlerin sabahlara kadar tartıştığı lokantalar, kahveler, pasajlar ve Ankara aynı zamanda gökyüzüne bakan bir şehir. Cumhuriyet'in havacılık hayallerinin kurulduğu, Vecihi Hürkuşların, Tomtaş'ın, Türk Tayyare Cemiyeti'nin hikayelerinin filizlendiği bir merkez. Şimdi böyle bir açılış yaptık. Kısaca tanıtmaya çalıştık Ankara'yı ama kimlerle konuşacağız? Konuklarımız şu anda stüdyomuzda. Doçent Doktor Tulga Albustanlıoğlu, Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Tolga Aydoğan, yazar, araştırmacı bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Ve havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Sayın Mustafa Kılıç da bizimle birlikte stüdyomuzda. Efendim siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Böyle birkaç paragrafla bir açılış yaptık ama muhtemelen bugün Ankara'yı konuşmaya yetmeyecek programımızda ayırdığımız süre. Şimdi efendim müsaade ederseniz hangi boyutlarıyla konuşacağımızı söyledik ama başlangıcı antik çağla yapalım. Tulga hocamıza dönelim. Nasıl topraklar üzerinde yaşıyoruz? Ankara nasıl medeniyetlere beşiklik etmiş? Bunu bir anlayalım. Çünkü yakın tarihi galiba daha iyi biliyoruz Ankara'ya ilişkin ama onun öncesini de öğrenmek lazım ki sağlam bir zemin üzerine bugünkü bilgilerimizi inşa edelim.
1: Evet, Ankara gerçekten her yönden, biraz önce bahsettiğiniz gibi, çağlar boyunca birçok medeniyete, kültüre her açıdan ev sahipliği yapmış çok önemli bir kent. Biz değişik programlara sizle birlikte katılmıştık. Ben dedim şimdi Sevda'nın işi biraz zor. Nasıl olacak? Çünkü Tolga Bey zaten katılıyor. Süre yetmiyor. Mustafa Hoca katılıyor. Süre yetmiyor. Benim katıldığım programlarda süre yetmiyor. Eyvah dedim. Üçümüz aynı
0: birkaç
1: anda
0: birkaç program yapıyoruz.
1: Üçümüz aynı anda bir programdayız.

0: öncesinde bahsettiğiniz gibi çağlar boyunca çok önemli bir yerde duruyor. Tabii Hititlerle başlayan, onun öncesinde tabii daha prehistorik çağlara da giden bir takım özelliği var ama hani elimizdeki bulgular veya arkeolojik verilerle tabii Hititler döneminde, Hitit çağında önemli bir kent olduğunu, Anka Uva veya Ankuva olarak geçen hani kutsal Anka'nın yeri anlamında Hititler açısından önemli bir yerleşim yeri olduğunu biliyoruz Ankara'nın. Daha sonra tabii Frig döneminde yani Hititleri takip eden periyot içerisinde Frigya döneminde tabii Frigleri biz Gordion'la, Yassıöyük, Polatlı ile biliyoruz ama hani merkez kent olarak belki başkent demek yanlış o dönemde antik çağlarda hani günümüzdeki gibi böyle bir başkent kavramı yok ama hani kraliyetin veya artık o yöneticinin oturduğu yer tabii ki doğal olarak o uygarlığın en önemli kenti oluyor. Bu anlamda tabii Gordion merkez ama Frigler Ankara'yı da çok yoğun olarak kullanmışlar. Nereden biliyoruz? Ankara'da da bir takım yine höyüklerden veya yığma toprak mezar binaları dediğimiz tümülüsler yine Frigya dönemini bize yansıtıyor. Ankara içerisinde de bu kalıntıları görmek mümkün esasında. Çok kısa bir duyuru yapmama izin verirseniz,
1: Tabii ki
0: hani
1: buyurun.
0: tam tümülüs dedim, yarın da Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nde bir belgesel gösterimi olacak. Ankara Tümülüsleri diye saat 16'da ben de katılmaya çalışacağım ona. Hani buradan sizin
1: Ne güzel.
0: aracılığınızla duyuru yapmak istedim. Aklıma o geldi. O yüzden tabii Frig çağında da Frigya ile birlikte de çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu söylemek lazım. Ondan sonra tabii Büyük İskender'in, Makedonyalı Büyük İskender'in ki Büyük İskender Makedonya'dan kalkıp ta Çin sınırına kadar bütün Kafkasları, Afganistan'ı, Mezopotamya, Mısır'a kadar gidiyor. Çok büyük bir coğrafyayı 10 senelik savaşımı sonucunda ele geçirmiş ama belki dinleyicilerimiz için şunu söylemekte fayda var. Büyük İskender'in büyük lakabı yani o Megas Alexandros yani Büyük İskender lakabındaki büyük unvanını Anadolu seferinde alıyor. Çünkü bu anlamda Anadolu seferindeki yaptığı Perslere karşı olan savaşlar, ele geçirdiği kentler veya onun bu askeri devinimi çok önemli ama burada tabii Ankara da çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü rotasını biraz değiştirerek Gordion'a gelir. Yani hesapta yok yani. Gordion yoktur çünkü hesabında ama orada meşhur bir Zeus tapınağındaki kör düğümden bahsedilir ve
1: Gordion
0: o
1: diyeyim, evet.
0: düğümü çözen kişinin dünyanın fatihi olacağı söylenir. Hani İskender tabii bunu merak eder. Gordion'a kadar gelir. Gerçekten bir düğüm vardır. Ama bir kılıç hamlesiyle bunu yani bence der bu düğümü çözmenin bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Kılıç darbesiyle düğümü ikiye böler ve yoluna devam eder ve Ankara'dan geçmiştir tabii. Yani Büyük İskender'in Ankara'dan geçişi bu anlamda Ankara'ya çok değer katmıştır o dönemde. Ama tabii esas biz yani Helenistik dönem dediğimiz Büyük İskender'den sonra esas Roma dönemiyle. Yani bugün Ankara'da antik çağ dediğimiz dönemi karakterize eden yapıların büyük bir kısmını Roma İmparatorluğu
1: Evet.
0: döneminde görüyoruz.
1: Ki o
0: Birazdan
1: yapıları da programın ikinci
0: ilerleyen evet
1: bölümünde konuşuruz. Evet.
0: önemli yapılar da var. Roma döneminin tabii Galati olarak adlandırılan eyaletinin başkenti. Yani çok önemli bir başkent bu anlamda Galatya eyaletinin ve hani Roma'da antik yani bildiğimiz o İtalya'daki Roma kentinde ne kadar yapı varsa o dönemde Ankara'ya da bütün bu yapıların inşa edildiğini biliyoruz. İşte meşhur Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, stadyumuyla, tiyatrosuyla, Cordo Maximus'uyla, o büyük caddeleriyle, hatta hipodamik planıyla Roma döneminin çok çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir kent. Kısaca ben böyle bir giriş yapmış olayım. O biraz sonra Roma dönemini yansıtan yapıları da yeri geldikçe konuşuruz diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Peki efendim, böyle bir coğrafya, ama herhalde Kurtuluş Savaşı'na gelmek lazım. Kurtuluş Savaşı ile Ankara'nın kaderinin değiştiğini söyleyebilir miyiz? Bir durgunluk dönemi var galiba, değil mi? Ve 27 Aralık önemli bir tarih Ankara için. Ankara'nın milli mücadelenin karargahı olması çok önemli. Ki niçin Ankara başkent olarak seçildi?

0: konusuyla ilgili tartıştığımız zaman aslında sadece güvenlik ya da ulaşım boyutu değil, az önce Tolga hocamızın anlattığı bu tarihi arka planın da dikkate alındığını Ulu Önder tarafından biliyoruz. Kendisi de tarih konusunda çok okuyan ve bilgi sahibi bir liderdi. O dönemin Ankara'sına gelirsek hemen bu kez Tolga hocamıza, Sayın Tolga Aydoğan'a dönelim.
1: Tamam. Şimdi Ankara aslında o tesadüfi ve kazara seçilmiş bir şehir değil.
0: Evet.
1: Onun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Atatürk çok zeki bir adam. Ve şunun farkında. Biraz Mondros'tan alırsak 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanır. Mustafa Kemal Paşa 10 Kasım günü Adana'dan trene binerek İstanbul'a gider. 13 Kasım'da Boğaz'daki düşman gemilerini görür ve Cevat Abbas Küler'e yaverine der ki merak etme geldikleri gibi giderler.
0: Evet.
1: Kendisini Rasim Ferit Talay karşılamıştır. Ona da ne hata ettim ne yapıp edip Anadolu'ya geçmenin çaresine bakmadı. Bu İstanbul'a, işgal İstanbul'una adım attığı ilk gün söylediği cümleler ve hemen İstanbul'da yaklaşık 6 ay boyunca bir ön çalışmaya giriyor, çareler arıyor ve bir röportajında der ki 6 aylık bu süre zarfını beklemekle değil hazırlıkla geçirdim diye anlatır. Ve malumunuz olduğu üzere çareler tükendikten sonra da burada iki önemli görüşme var. Zaten birçok görüşme yapıyor o Şişli'deki evde. 1918'in aralığı 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile bir görüşmesi var. Bu aslında çemberin açıldığı nokta.
0: Evet.
1: Asıl görüşme 1919'un Şubat ayı. Ali Fuat Paşa'ya der ki 20. Kolordu'yu Konya'dan Ankara'ya taşı. Onun nakledilmesi gerekiyor çünkü Atatürk zaten Ankara'yı az önce konuşmanın başındaki o dediğim kazara tesadüfi bir şehir
0: Evet.
1: değil. Ankara özel olarak seçilmiş 20. Kolordu'nun buraya nakledildiği ve bütün hazırlıkların, milli mücadelenin kalbinin olacağı kent Ankara. Bunu belirliyor ve malumunuz olduğu üzere İzmir'in işgali 15 Mayıs, 16 Mayıs'ta da Bandırma vapuruna binerek Samsun'a geçer. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, 27 Aralık'ta Ankara. Peki geldiği kent Ankara nasıl bir kent?
0: Evet.
1: Şimdi Osmanlı dönemine baktığımız zaman Evliya Çelebi'ye gitmemiz gerekiyor aslında. 1600'lerde tam tarihini verirsek 1648'de Evliya Çelebi'nin Ankara'ya geldiğini görüyoruz ve şu cümlesi ilginçtir. Der ki yaklaşık 6000 hane var ve kent merkezinin nüfusu 30-35 bin ve bu kentte tiftik ticareti yapılıyor.
0: Evet.
1: Tiftik. Şimdi Ankara'nın aslında zengin bir ticari kent olduğunu
0: Geçmişi var,
1: görüyoruz.
0: evet.
1: Geçmişi olduğunu görüyoruz. O dönemlerden elimize kalan bilgiler bunlar.
2: Sözünüzü
1: Tabii
2: kestim,
1: buyurun,
2: araya
1: buyurun
2: girdim.
1: efendim.
2: Tiftik deyince tabii bu Frigya'nın da çok önemli bir üretim unsurudur. Yani tiftik keçisi üretimi, keçi zaten Frigya'nın bir takım bezemelerinde, süslemelerinde, sanatsal üsluplarında da çok
1: Motif
2: geçer.
1: olarak
2: Bu hem
1: kullanılıyor.
2: motif olarak kullanılıyor hem de bunu aynı şekilde Friglerde dokumacılıkta çok önemli bir yerde durdukları için tiftik keçisini onlar da hani yetiştirmişler. Bir yerde onun hani Ankara'ya intikalinin biraz öncesi de Frigler. Onu da parantez belirtmek istedim
1: Aslında
2: sözünüzü
1: tabii
2: keserek.
1: çok estağfurullah çok da güzel oldu. Siz binlerce yıl öncesini söylüyorsunuz. Evliya Çelebi bunu söylüyor. Günümüze geliyoruz böyle
0: Hala
1: aslında
0: değil
1: tamamlanmış
0: mi?
1: oluyor. Dediğiniz gibi şimdi 1800'lere geldiğimiz zaman artık Ankara o ticari cazibesini koruyor. Ama bazı başına gelen talihsizlikler var. İşte
0: Evet.
1: sel felaketi gelmiş. Kar yağmış, yollar kapanmış. 10 binden fazla insanın öldüğünü biliyoruz bu süreçte. Çekirge istilaları oluyor, kıtlık ve en büyük Ankara'nın aslında talihsizliği 1916 yangını. Bugün Ulus bölgesindeki o Hisar bölgesinde yani Ankara resmen küle dönüyor. Bunu da Refik Halit Karay'ın Ankara kitabında hatıralarda çok net bir şekilde görüyoruz. Nüfus dengesine baktığımız zaman daha ziyade tabii Müslüman Türk nüfusu ağırlıklı ama bir Ankara'da Ermeni nüfusunun ve Rum nüfusunun da olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor bu süreç içerisinde. Atatürk'ün geldiği yani bir ticaret kenti olduğunu ifade edersek tabii

0: bunu güçlendiren en önemli noktalardan birisi de 1800'lerin sonunda Ankara'ya demir, Abidin Paşa döneminde demir yolunun gelmesi ve suyun getirilmesi Elmadağ'dan. Bu özellikle demir yollarının Ankara'ya gelmiş olması ticareti hareketlendiriyor. Otellerin açılmasını sağlıyor. Ama tabii ki imkanlar kısıtlı. 27 Aralık'a geldiğimizde aslında Atatürk'ün, yani Mustafa Kemal Paşa'nın karşılaştığı Ankara, İngiliz ve Fransız askerlerinin işgal ettiği bir Ankara. Biz nedense bunu çok söylemek istemiyoruz ya da çekiniyoruz. Ankara işgal ediliyor Mart ayına kadar. 1919'un Mart'ına kadar. Ve ardından da Mustafa Kemal Paşa işte 27 Aralık'ta gelir. Hükümet konağında biraz soluklandıktan sonra Keçiören'deki Ziraat Mektebi'ne geçer ve karargah artık orasıdır. 16 Mart 1920 tarihinde de İstanbul'un işgalinden hemen önce de işgal güçleri Ankara'yı terk eder. Ve ardından 1921'e geliriz. Artık savaşlar devresi. 23 Nisan'da meclis açılmıştır. Ve 1921 senesi hep savaşlarla geçiyor. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın her zaman altını çizdiği bir nokta, iyi bir asker ama iyi bir vizyoner. Savaşın ortasında bir şey düşünür. Nedir o? Marif Kongresi. 15 Temmuz 1921'de savaşın Kütahya-Eskişehir muharebelerinin ortasında Ankara'da Marif Kongresi düzenler ve yaklaşık 250 öğretmene der ki biz bu savaşı kazanacağız.
1: Evet.
0: Asıl savaş
1: hiç şüphesi yok, değil mi?
0: Kesinlikle kazanacağız.
1: Sonrasını
0: ve biliyorsunuz Yunan ordusu Haymana'ya kadar ulaşıyor savaşın ardından ve Ankara taşınıyor Kayseri'ye. Şimdi ikinci önemli adımı Himaye Etfal Cemiyeti'ni kurduruyor. Çocukları düşünüyor. Yani bugünkü ifadeyle Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurduruyor Mehmet Fuat Umay Bey'e 30 Haziran 1921. Önemli bir iş daha yapıyor. O da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kurulması 1 Ekim 1921. Onu Tulga hocamıza bırakacağım anlatması için. Ve bir de geçen programda ondan bahsetmiştik biraz. Yine savaşın ortasında kütüphane açıyor Atatürk. Umumi kütüphane. Bu şartlar altında biz savaş evresine geçiyoruz ve ardından da malumunuz olduğu üzere ben burada pası Mustafa hocamıza bırakacağım.
1: Savaş ve deyince Ankara semalarında neler oluyor? Çünkü
0: savaşın ortasında onu da ben belirteceğim ve Mustafa hocamıza topu atacağım. Nafiz Kotan.
1: Evet.
0: 4 savaş uçağını gizlice Anadolu'ya getirtiyor İtalya'dan. Satın alıyor tüm servetini. Ordumuza bağışlıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya bağışlıyor. Ve bu yurtsever insanın maalesef bugün mezarı yok. Onu da o Erzurum'un Nafiz Kotan'ı adını yaşatmamız gerekiyor. Belki onunla ilgili bir kitap çalışması yapacağım. Elimde bilgiler var. Onları toplamaya çalışıyorum. Ve onun vermiş olduğu uçaklar bizim çok işimize yaradı. Hatta Vecihi Hürkuş da kullandı diyebiliyorum.
1: Karabela değil mi namı diye?
0: Ve Mustafa hocamıza topu atıyorum. Buyurun efendim.
2: Az önce teşekkür ederim. Az önce siz de vurguladınız. Atatürk inanılmaz bir adam. Nereden bakarsanız bakın. Aydınlık nereden bakarsanız bakın. Vizyon. Nereden bakarsanız bakın bir katıksız bir vatanseveri görebiliyoruz. Zaten havacılık konusunda da Atatürk'ü şöyle bir incelediğimizde bunu çok net görebiliyoruz. Hani daha önceki programlarda biliyorsunuz bahsetmiştik Atatürk'ün havacılık vizyonunun nereden kaynaklandığını. Daha 1910 yılındaki Fransa'daki tatbikatlarda havacılığın daha ilk kez askeri amaçla kullanılmasında Atatürk tanıklık etmişti.
0: Picardi manevralarında.
2: Tabii Picardi manevralarında. Daha sonra biliyorsunuz Bulgaristan'daki savaşta ve Trabzonspor'daki savaşta zaten ilk kez orada da İtalyanlar savaş uçağı olarak kullandılar ve bizzat Atatürk'ün de yaralanmasına sebep olan bir saldırıyı da gerçekleştirmişlerdi. Mustafa Kemal çok inanılmaz bir şey ve Çanakkale'de de buna çok tanıklık etti. Demin ismini de zikrettiğiniz Cevat Abbas Güler, onun o zaman üsteğmen olan bir yaveriydi. Onunla ilgili de birçok anekdot var biliyorsunuz havacılığı. Mesela Atatürk Çamlı Tekke denen bir tepede tek başına oturmuş, üzerinde uçaklar uçuyor. Yaveri telaş içinde geliyor, diyor ki komutanım diyor, yani kumandanım diyor o zamanki tabirle. Ya uçaklar uçuyor diyor. Otur evlat diyor, otur diyor yani. Bir tepede diyor tek bir asker için diyor bomba atılmaz diyor. Ama bu arada ne biliyor musun? Daha önce de vurgulamıştım zaten. Limon Fonsan derste uçakları gördüğü zaman çamların arasına ekibiyle ne derler?
3: Saklanan
2: bir komutan yapısı var ama Mustafa Kemal ile aradaki en büyük farklılık da bu bence zaten. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Filistin'deki paşa bölüklerinde Almanlardan kalan uçakların Atatürk'ün yazdığı telgraflarla ve kumanda etmesi sonucu Adana'ya, Adana'dan Antalya'ya ve sonra da daha sonra Konya'ya da Kartal Müfredesi'ne gelmesini sağlıyor.

0: Esas aslında Atatürk bütün havacılığı bu süreçte çok iyi biliyor. Ama maalesef o zamanın teknolojisi zaten harplerle yoğrulmuş bir milletin mali anlamda da çok bir gücü yok. Dolayısıyla havacılığın eksikliğini Mustafa Kemal çok iyi biliyor. Ve daha meclisi açtıktan sonra bile biliyorsunuz İzmir'deki İktisat Kongresi'nde büyük faaliyetler konuşuluyor. Hangi fabrikalar ne yapabiliriz, nasıl gelişebiliriz derken orada bile bir havacılığın nasıl kalkınması gerektiği gündeme geliyor. Hatta işte hala araştırır dururum. Oraya da elinde bir maketle bir adamın gezdiği rivayet ediliyor ama hala ben diyorum ki o zamanlar aynı tarihte orada Vecihi Hürkuş var. Vecihi Faham soyadı olarak orada Vecihi Faham var. Ve olsa olsa odur. Başka kimse orada gezemez ya da bir uçağı orada anlatmak ya da havacılıkla ilgili konuşma yapamaz diye düşünüyorum. Ve sonrasında işte Kurtuluş Savaşı sürecince yokluğunu çok çektik. Yani kendimizin üretemediği bir uçağı mutlaka dışarıdan temin etmek zorundaydık. Bu da bu mali güç getiriyordu. Temin çok vurguladığınız ve ben de saygı, minnet ve sevgiyle andığım Nafis Kota'nın çok büyük çabalarıyla kendi girişimleriyle savaştığınız bir ülkeden savaş uçağı alıyorsunuz ve onlara karşı kullanmak için bunu getirebilme cesaretini, organizasyonunu ve mali boyutunu Nafis Kotan gerçekleştiriyor. Tekrar saygıyla onu alıyoruz. Ve sonrasında zaten o mantıkla gelişen Cumhuriyet'in kurulmasından sonra da işte uçak sanayimizi ya da uçak açığımızı kapatmak adına il ve ilçelerin büyük çabalarını görüyoruz. Ama yine bu Mustafa Kemal'in büyük bir vizyonuyla daha Cumhuriyet yeni kurulmuş. Böyle bir imkan yok. Sivil bir toplum örgütü olarak o zamanki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurdurarak bu havacılık faaliyetlerinin başlamasını istiyor. Şey zamanında da kısa
1: Ve
0: bir not.
1: enteresan da değil mi Mustafa Hocam? Yani hepsinin merkezi Tolga Bey'in de anlattıklarından da hani o böyle bir yorumlama yaparak hepsi Ankara oluyor.
2: Evet.
1: Yani bütün bu hani teşkilatların, bütün bu yapılanmanın da
0: Evet.
1: merkezini
2: Merkezde
1: Ankara'da
2: oluyor.
1: oluşuyor. Esasında ben hani hep düşünüyorum çok ciddi Ankara'nın yani tüm Türkiye'deki tabii bütün iller değerli ama Ankara'nın bu anlamda sadece başkent misyonuyla değil bütün bu hani ta geçmişin tortusuyla birlikte gelip özellikle Kurtuluş Savaşı'yla ve
0: Evet.
1: sonrasında yapılanmasıyla müthiş bir şeyi var, aurası var diyelim genel
2: Türkiye'nin
1: tarafı. Gerçekten
2: kalbiydik
1: öyle.
2: ya, öyle
1: Gerçekten
2: açtık
1: öyle.
2: yani.
3: Ankara'nın gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi
2: Evet.
3: aslında
2: Evet. Paralel işliyor.
3: aynı
2: Evet.
3: şekilde ve şu eklemeyi de yapmak
0: Estağfurullah.
3: isterim.
0: Buyurun.
3: Kurumları şimdi anlatacaksınız siz. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bu kararlar gereğince bir yani hükümet programına bir şey ekleniyor. O da Osmanlı döneminde de yapılan yurt dışına öğrenci gönderme metodu.
0: Evet.
3: 14 Ağustos 1923 tarihinde bu hükümet programına ekleniyor. Yurt dışına ilk giden öğrenciler ise onlar askeri öğrencilerdir.
0: Doğru.
3: Havacılık için giderler.
0: Onlar da var. Artı Tayyare Cemiyeti'nin kurulmasından sonra da bütün
3: 25'ten sonra.
0: tabii 25'ten sonra 16 Şubat 1925'ten sonra da yapılan ilk faaliyetlerden bir tanesi bu zaten. Yani bütün Kurtuluş Savaşı ve öncesindeki bütün havacılık eksikliklerimizin bir an önce kapatılması için yetişmiş eleman yani kalifiye elemanına ihtiyacımız var. Hakikaten uçak mühendisliği konusunda ya da yüksek tayyare mühendisliği konusunda açığımız var. Bu açığı kapatmak üzere çok Atatürk'ün çok büyücü sözleri siz çok daha iyi biliyorsunuz. Hani kıvılcım olarak gönderiyorum, ateş olarak gönderilenlerin içinde havacılık yetiştirilmesi üzerine özellikle Fransa'ya gönderilen
3: Tabii.
0: öğrencilerimiz var ve
3: Tabii.
0: çok da başarılı ve Almanya'da bir müddet tabii onlar da var ama en başarılı olanlar havacılık alanındaki yurda döndükten sonra işte hem Tomtaş'ın kuruluşunda bazıları tabii hepsini söylemeyeceğim ama daha sonra da Türk Tayyare Cemiyeti'nin 1940-41'de faaliyete geçirdiği Etimesgut'taki tayyare fabrikasında hepsi üstün görevler yapıyorlar. Fakat maalesef işte hem Kurtuluş Savaşı'ndaki uçak eksikliğimizi hem sonrakindeki uçak üretimimizin hayata geçirilmesi konusunda maalesef tabii havacılık çok komplike bir şey. Yani sadece bir uçak mühendisi olmakla yetmiyor. Teknolojiyi geliştireceksiniz, malzeme tedariki yapacaksınız, bunları birleştirebilecek kalifiye elemana ihtiyacınız var. Bunlar için de işte Atatürk'ün öngördüğü gibi öncelikle bir Türk Tayyare Cemiyeti havacılığı sevdirmek, tanıtmak ve hava sanayisinin oluşabilmesi için bir altyapıyı oluşturmak, akademik anlamda da yani böyle yetişmiş eleman yetiştirmek adına da Türk Tayyare Cemiyeti'ni kuruluyor ve mesela hiç bilmediğimiz araştırmalarda buluyoruz. Daha o zamanlar Şakir Azim Ergökmen gibi bütün Avrupa'yı gezip havacılık literatürünü okuyan, hıfzeden, onu Türkiye'ye getiren ve böyle bir altyapı çalışmalarıyla başlanan bir süreç var. Ama maalesef bir ölü havacılık yatırımı gibi düşündüğümüz TomTaş hikayemiz var biliyorsunuz. Onda da hem Junkers'de yapılan anlaşmalar ve onların düştüğü mali sıkıntılar ve bizim Kayseri'deki yönetim kurulundaki havacılık nosyonu olmayan bazı yöneticilerin ortak çatışmaları sonucunda başarılı olmayan bazı girişimlerimiz oldu ama daha sonraki çalışmalarla, halkın büyük destekleriyle mesela ilk 10 yılda 229 tane uçak alındı. Bunu bazen ben üniversitede konferanslarda şöyle diyorum, düşünsenize diyorum, ayda 2 tane F-16 alıyorsunuz. Yani çok inanılmaz bir şey.
2: Halk birbiriyle yarışmış değil mi?
0: Halk birbiriyle yarışmış.
1: Sanıyorum bütün bu hani ilk bölümde konuştuklarımızdan şöyle bir sonuç da çıkarıyorum. Hemen hemen her dönemin Ankara'sında, Ankara'da bulunmak ayrıcalıklı bir olay. Yani ben de biraz antik çağ veya işin arkeolojik kökenlerini düşünüyorum. Mesela o bahsettiğimiz hani Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir kent olması ama aynı zamanda Roma'dan da, yani bizzat İtalya'daki Roma kentinden de birçok hani tüccar, veteran askerler, yani oradaki halktan da buraya gelip yerleşme arzusu içerisinde olan, yerleşen, çünkü önemli lejyon birlikleri de var yine Ankara'da. İşte Tolga Bey tabii daha detaylı anlatacak mutlaka. Hani tüm edebiyat sanat dünyasının birçok insanı o dönemde, hani böyle İstanbul'da öykünüyoruz belki, İstanbul çok önemli diyoruz ama bütün camia Ankara'da. Ankara'da. Cumhuriyet döneminin o Ankara'sında bulunmak büyük bir ayrıcalık. O yüzden kesinlikle, belki her dönem için Ankara bu anlamda insanları da kendine çeken bir
3: merkez
1: gibi merkez haline gelmiş.
3: Şunu ekleyeceğim. Siz herhalde buyurun, ikinci bölüme geçeceğiz.
2: Evet, bir ara verelim istiyorum ama
3: tamam,
2: buyurun.
3: Estağfurullah, buyurun.
2: Siz tamam, sözünüzü
3: o kapanışı
2: tamamlayın.
3: Bırakayım. Atatürk'ün ideali şuydu Ankara için. Bir, imkansızı başarmak. Yeşil bir kent inşa etmek. Onu birazdan konuşacağız. İki, kültürel başkent yapmak. Yani sadece siyasi değil. Ve örnek bir başkent yapmak. Bunun için de zaten binalarıyla, yapılarıyla ve az önce sizin söylediğiniz gibi yazar, gazeteci, ressam, o kültür insanlarının Ankara'da bulunmasıyla, İstanbul'dan buraya getirilmesiyle bambaşka bir kültür kenti inşa edilmek istendi.
2: Evet, bir virgül koyalım, hemen bir müzik arası verelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Bugün programımızda her yönüyle Ankara'yı konuşuyoruz. Üç değerli dostumuz, konuğumuz var stüdyomuzda. Doçent Doktor Tolga Albustanlıoğlu, Tolga Aydoğan yazar araştırmacı, Sayın Mustafa Kılıç havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar. Programın birinci bölümünde antik çağda konuştuk Ankara'yı, sonra Kurtuluş Savaşı dönemini konuştuk, 27 Aralık'ı konuştuk, Ankara'nın milli mücadelenin karargahı olmasından bahsettik. Ankara semalarında neler yaşandı özellikle o dönemde 1920'lerde onu konuştuk ve müzik arasından önce Sayın Aydoğan demişti ki Atatürk bir imkansızı başarmak istedi. Ankara'da yeşil bir Ankara yaratmak istedi, bir kültür başkenti yaratmak istedi dedi. O noktadan devam edelim. Şimdi günümüze gelelim. Geçmişi konuştuk. Bugün örneğin Ankara'ya hiç gelmemiş bir yolcu gardan, trenden inip nasıl bir Ankara görecek diyeyim.
1: Ya açıkçası Ankara değişti tabii ki. O Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki şehir artık yok. Şimdi özel bir kent aslında. Atatürk'ün imkansızı başarmak ifadesini kullandığımız bu kent için aslında önce yeşil bir kent istiyor. O da 5 Mayıs 1925 Atatürk Orman Çiftliği'nin yani o dönemki ismiyle Orman Çiftliği, Gazi Orman Çiftliği ve Atatürk Orman Çiftliği bugünkü ismiyle onun yaratılma süreci var. Bunu Tahsin Coşkan anlatır hatıralarında. Bir Belçikalı uzmandan bahseder. İşte burada ağaç yetişmez der o uzman ama Mustafa Kemal Paşa inatla biz yetiştireceğiz der ve o şey örneklerini görürüz. Aradan zaman geçer. İngiliz elçisi Çankaya sırtlarından Ankara'ya bakar ve yanında Falih Rıfkı Atay vardır. Ve der ki siz bir mucizeyi başarmışsınız. Ankara yemyeşil olmuş. Şimdi 1916'ya gittiğimizde Türkiye'nin ilk barajı yine Ankara'da. Çubuk Barajı yeşillikler içerisinde. Ama şu unutulmuyor. Leu'ya, Theodor Leu'ya bir lokanta yaptırılmış. Çubuk Gazinosu adını verdiğimiz. Kültür sanat da onun içerisinde. Caz konserlerinin yapıldığı bir yer karşımıza çıkıyor. Tabii Ankara'nın o sürecine baktığımız zaman 27 Aralık'tan sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra bu kentin inşa sürecinde LÖHER davet edilmiş. Bir plan yaptırılmış. Ardından Janssen 28'de, Janssen'in planı doğrultusunda 32'de uygulamaya geçmiştir. Janssen planı doğrultusunda kent akmıştır. Kent iki türlü. Bir ulus, yani eski Ankara, bir de yeni şehir, yani bugünkü Kızılay bölgesi diyeceğimiz kent. Burada Bauhaus evleri var, iki katlı villa. İşte bugün programa gelirken de onu konuştuk. Kalmadı. Ankara değişti. O tren garından indiğimiz zaman şehrin içine doğru ilerlediğimizde o evleri maalesef göremiyoruz.
0: Keşke
1: çünkü
0: koruyabilseydik, keşke, değil mi Mehmet?
1: Keşke. Ama bazı koruduğumuz yerler var. Onlardan birisi işte bugün görebildiğimiz Evkaf Apartmanı. Birçok yazara ev sahipliği yapmış. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü burası. Altında da küçük tiyatro sahnesi ve oda tiyatrosu mevcut. Şimdi şunun altını çizmemiz gerekiyor. Az önce söylemiştik. Ankara bir kültür başkenti yapılmak isteniyor Atatürk'ün arzusuyla. Bunun ilk örneğini biz aslında Çanakkale'de görüyoruz. Yazarların davet edildiği, entelektüellerin kente davet edildiği Çanakkale'de karşımıza çıkar. Edebi heyet gelir ve amaç şudur. Savaş ortamını görsünler. İstanbul'a döndükten sonra gazetede yazsınlar. Ressamlar bunu çizsin ve kamuoyu oluşturulsun. Aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa da Ankara'ya geldikten sonra yazarları davet eder. İşte kimler gelir? Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Yahya Kemal vesaire. Bunların içinde kim sivriliyor? 1921'in başında Nazım Hikmet ve Vala Nurettin. Daha genceciktir. 18 yaşında, 19 yaşlarında. Ankara'ya gelirler. Burada kalırlar. Onlara bizim cephe gerisinde ihtiyacımız vardır. Bolu'ya öğretmen olarak atanırlar. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonra birçok edebiyatçıyı burada görüyoruz. İşte Yahya Kemal, Aka Gündüz, Hamdullah Süpü vesaire. Hatta bu bugün de yüzümüzde bir gülümsemeye neden olan Yahya Kemal'in Ankara'nın en çok nesini seviyorsunuz cümlesini. O hadise aslında nedir? Kalacak yer yok Ankara'da.
0: Evet.
1: Çünkü bir taşhan vardır. Nazım Hikmet geldiği zaman da taşhanda kalmıştır. Taşhan dediğimiz kötü bir han. Tahta kurularının olduğu, uyunamadığı, altında ahır olduğu, onun kötü kokularının yukarıya çıktığı, insanların biraz sıkıntı çektiği. İşte başkent yapıldıktan sonra elçiler gelmek istemiyor. Çünkü Ankara'da otel yok, kalacak
0: konaklama
1: yer yok.
0: Konaklama imkanları
1: Evet.
0: çok sınırlı.
1: İşte o yüzden Yahya Kemal'in bizi gülümseten o cümlesi karşımıza çıkıyor. Ve akabinde birçok yazarın burada olduğunu görüyoruz. Tercüme bürosu Ankara'da açılıyor. Tercüme bürosu açıldıktan sonra edebiyatçılar burada çeviriler yapıyorlar. Burada yiyorlar, içiyorlar, lokantalara gidiyorlar. Her yerde izlerini bırakıyorlar. Ve her seferinde söylerim, bunu da konuşmuştuk sizle. Ankara, Woody Allen'ı biliyoruz. Bu Paris'te Gece Yarısı, o muhteşem film aslında Ankara'da da cereyan ediyor. 1930'da 1950 yılları arasındaki Ankara aslında o Woody Allen'ın Paris'te Gece Yarısı gibi, Ankara'da Gece Yarısı diyebiliriz ona. İşte Ernest Hemingway var, Fitzgerald var, Picasso var, Dali var. Herkesin toplandığı, Orhan Veli'lerin, Sabahattin Ali'lerin, Sabahattin Eyüboğulları'nın, Abidin Dino'ların, bütün entelektüellerin toplandığı bir yer ve Atatürk'ün arzuladığı aslında o kültür başkentini biz 1950'lere kadar çok net bir şekilde görebiliyoruz. O tren garından çıktığımız
0: Evet.
1: zaman da işte Orhan Veli'nin kaldığı otel ya da işte çalıştığı yer hala ayakta, hepsi olmasa da. Birçok yazarın o gittiği lokantaların izlerini hala görebilmekteyiz. Ve o kültür kenti tabii 1933'te üniversite reformu yapılıyor, Alman hocalar geliyor. Muazzam entelektüel bir kent oluyor. Bunu da biz çok fazla devam ettiremedik ama mimari yapılarıyla kimler geliyor? İşte Ernst Egli'yi getiriyorlar, Holzmaster'ı getiriyorlar, Mongeri'yi getiriyorlar. Mimar Kemalettin geliyor, Vedat Tek geliyor. Ankara sıfırdan inşa edilen bir kente dönüşmüş oluyor.
0: Evet. Pekala, şimdi garda bir yolcu indi. Ankara'yı hiç bilmiyor dedik. Nasıl bir güzergahta nasıl bir yürüyüş gerçekleştirsin Ankara'yı tanımak için?
2: Ya orada ben gireyim devreye. Şimdi Tolga Bey çok güzel bahsetti. Atatürk Orman Çiftlikleri'nden bahsetti. Sizler çok iyi biliyorsunuz. İşte Gençlik Parkı'nın olduğu yer eskiden bir bölümü bataklık. Diğer yukarı doğru kesime gittiğinde mezarlık, evet. Bildiğim kadarıyla tabii.
1: O anlamda, her yer mezarlık.
2: O anlamda çok tarihçi değilim ama havacılığı Gençlik Parkı'ndan sonraki süreç ta ki Güvercinli'ye kadar Ankara'nın Atatürk Orman Çiftliği adı altında genişçe bir havzadan giden bir yapılanma var. Orasının tamamına Atatürk Orman Çiftliği deniyor. Fakat aslında Atatürk Orman Çiftliği'nin son halkası neresi biliyor musunuz? Şu anda Türk Kuşu'nun ya da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin ve şimdi de VIP Havalon yapılan yerin olduğu yer. Orası 1925'te Tayyare Cemiyeti kurulduğunda amaç neydi? Ankara'da bir havacılık faaliyetinin başlaması ve havacılık eğitimlerinin verilebileceği bir alan. Tabii doğal olarak kimdi daha önceki programlarda da bahsettiğimiz Veci Yurkuş'un önerisiyle genişçe bir arazi satın alınıyor. Yani 40 dönümden fazla bir araziyi Ahi Mesut'taki sahibesinden 8500 liraya satın alıyor Türk Tayyare Cemiyeti. Fakat o dönemdeki işte yurt dışına geziler sırasındaki bazı eleştirilerden bir tanesi de şu: Türk Tayyare Cemiyeti'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına o zamanın dönemin başbakanı İsmet İnönü başkanlık yapıyor ve eleştiriler geliyor. Ya diyorlar, bu kadar parayı harcamaya ne gerek var? 40 dönüme 8500 lira verilir mi? Falan gibi sözler oluyor ve sonraki dönemde de zaten Türk Hava Kurumu'nun, o zamanki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti'nin mali yönetimi Milli Müdafaa Vekaleti'ne ya da genel kurmaya geçiyor. Yani uçak alımları başlıyor çünkü çelişkiler başlıyor. Bütün yabancılar uçak satmak istiyor. Fransızlar bir taraftan,
0: aynı zamanda bir pazar haline geliyor.
2: Pazar
0: haline,
2: büyük bir pasta var. Oradaki sıkıntılardan dolayı, yani niye böyle bu kadar geniş bir arazi 8500'e alındı diye Atatürk'e gizli bir mektup, yani şifreli bir mektup yazılıyor İsmet İnönü imzalı. Ve Atatürk zaten o Gençlik Parkı'ndan başlayıp Güvercinli'ye kadar geçen süredeki şeydeki alandaki Gençlik Parkı'ndan esinlenerek, Gençlik Parkı diyorum, Atatürk Orman Çiftliği'nden esinlenerek, tamam diyor o zaman. Hemen Atatürk o şifreli cevaba, şifreli bir cevap gönderiyor İsmet İnönü'ye. Tamam diyor, bana diyor tapu masraflarıyla beraber o araziyi devrediniz diyor. Yani İş Bankası'na da bir talimat veriyor. O 8500 liraya alınan araziyi, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından alınan arazi, Atatürk'ün talimatı üzerine Atatürk'e devrediliyor. Atatürk de İş Bankası'na bir talimat veriyor. 10 bin lira Türk Tayyare Cemiyeti'ne ödeyiniz diyor. Ve Atatürk o araziyi alıyor. Bütün olaylar yatışıp 1935 yılına geldiğimizde tekrar canlanan Türk Hava Kurumu'nun adı değiştikten sonra havacılık faaliyetleri için Atatürk o araziyi Türk Hava Kurumu'na tekrar geri başlıyor. Neden? Orada havacılık faaliyetleri başlasın. Sportif havacılık, gençler havacılıkla tanışsın. Paraşüt, planör, yamaç paraşütü. Özellikle de ilk dönemde planör çok önemli. Paraşütçüler çok önemli. Atatürk

0: Mesela Ankara Gölbaşı'ndaki ilk Sivrisinek mücadelesini bir kadın başlattığını biliyorsunuz. Melahat Morçon hocamız, rahmetli anıyorum. Ve o zamanki uçaklarının altına pürvöz dedikleri bir alet takıp sıvı DDT ile karıştırılmış bir şey hala araştırıyorum. Ve Gölbaşı'nda Sivrisinek mücadelesi yapıyorlar ve gölün üzerinde 1 metrede saatlerce ilaç attığını Melahat Morçon'un biliyoruz. Bir kadın havacımız. Cemal Uygun inanılmaz bir vizyoner. Yurt dışında kaç kez Türk Tayyare Cemiyeti'ni Türk Hava Kurumu'nu tanıtmış gibi gibi. Cemal Uygun efsane. Onun kitabını da oluşturduk zaten. Mesela şu anda hala dinliyor bizi biliyorum. Özcan Yaykın abim ve Avni Yaykın var. Yurt dışında Fransa'da ve İtalya'da rekorlar kıran havacılar. İnanılmaz işte Vecihi Yurtkuş'un talebeleri bunlar hepsi. Bunları da araştırıyoruz. Bir de şunu vurgulayarak sözü Turgu hocama bırakayım ben. Hani istasyondan indik ya, istasyondan iner inmez, eski istasyon tabii ki, şimdiki değil. Hemen orada bir saat kulesi vardı. Siz Tolga Bey daha iyi biliyor, orada restoran,
1: Gargazinosu mu?
0: gazinosu, Moreno'nun da orada şarkı
1: Tabii
0: söyledi.
1: Dario Moreno
0: Fransız,
1: orada şarkı söylüyor.
0: sizden dinlemiştim onu, evet. Ve o kulenin hemen 75 metre ilerisinde Ankara'nın 1937 yılında paraşüt kulesi yapılmak isteniyor.
1: İzmir'de de var, değil mi
0: İzmir'de de
1: aynısı?
0: var. Aslında onu
1: Kardeş
0: 1933
1: kuleler.
0: yılında Türk Tayyare Cemiyeti'nin ya da Atatürk'ün çocukluk arkadaşı, akrabası Fuat Bulca bir Rusya gezisinde paraşütçülüğün başlangıç eğitimleri, çünkü çok masraflı, bir uçağa 10 kişiyi, 5 kişiyi bindirip yukarı çıkıp paraşütle atlatmak falan, eğitimini vermek biraz zahmetli. Ama o adrenalin duygusunu alabilmek ya da paraşütçülüğün ilk bilgisini alabilmek için yüksek bir yerden atlamak ya da kontrollü bir şekilde atlamak önemli. Dolayısıyla böyle bir önere gelince 3 tane planlama yapıyorlar. Ankara'ya, İzmir'e ve İstanbul'a. Fakat çok enteresandır. Az önce de vurguladım ya, Gençlik Parkı'nın orası bataklık. Tam da o bataklık havzanın içerisinde 1937, daha doğrusu 36'da başlayan inşaat 37'de bitecek bir paraşüt kulesi. Ama daha 3 metreyi kazdıktan sonra altta ıslak zemininle karşılaşıyorlar. Geçen de buldum, 64 tane 8 metrelik, 10 metrelik meşe kütükler çakılmış, biliyor musunuz?
1: Tabii stadyumun altı da
0: Öyle mi?
1: bataklık, orada da su
0: Bilmiyordum.
1: vardır tabii ki.
0: Aynı akıbet şeyde de, İzmir'de de çıkıyor. İzmir'de de fuar alanı içerisinde. O da denize çok yakın bir seviyede. Onda da aynı meşe kütük uygulaması yapıyorlar. Çünkü zemin çok ıslak. Dolayısıyla İstanbul
1: Evet.
0: of iptal ediyorlar. İstanbul'a maalesef para yetmiyor. Fakat buradaki şeyi, projeyi de hep şeyi anlatırlar. O yanlış bir bilgi. Onu düzeltmek isterim. Ruslardan gördüler. Rus mühendisler geldi, yaptı kuleleri gibi bir algı var. Müteahhitleri farklı ama özellikle Ankara'dakini mesela ben Bedri Tümay ve Al Grande projesini yapıyorlar. Çok özgün bir proje. Ve 1937 yılında işte önce İzmir'deki şeyi Celal Bayar açıyor. Sonra başbakan oyken şeyde 9 Eylül'de İzmir'e, 28 Ekim'de de Ankara'daki
1: Açılıyor.
0: 37 1937'de paraşüt kulesini
1: Bir de
0: eğitim
1: ben
0: için
1: çok
0: açıyorlar.
1: küçük bir şey eklemek
0: Lütfen.
1: isterim. O da Tulga hocamıza devretmeden
0: Yok yok,
1: önce.
0: bana devretmeyin. Ben dinliyorum gayet güzel.
1: Vecihi, ya sadece edebiyatçılar izlerini bırakmıyor, Vecihi Hukuk da
0: Tabii.
1: izlerini bırakıyor. Mustafa Bey sağ olsun bununla ilgili güzel de bir araştırma yaptı
0: Evet.
1: ve yakın zamanda Ankara'da Vecihi Hürkuş'un evi ortaya çıktı.
0: Aha,
1: Umarım
0: ne güzel.
1: belediye de orayı belki bir müze yapacak ya da bir adını yaşatmak için bir levha koyacak.
2: Nerede? Hemen sorayım.
1: Anapartalar Caddesi üzerinde Macarların yapmış olduğu 1923 mü 24 yok 25
0: 25,
1: 25
0: 25.
1: yılında yapılmış olan bir bina orada kaldığı da tespit edilmiş oldu. İsimler yaşatılırsa o binalarla birlikte kentin
2: Ne kadar
1: hafızası
2: güzel
1: da
2: olur tabii.
1: yaşayacak.
2: Şimdi
1: Buyurun efendim.
2: Tuğgu hocama dönelim. Başlangıçta bir takım önemli tarih kalıntılardan bahsetmiştik. Onları daha sonra konuşuruz diye bence onu konuşmaya başlayalım.
3: Acaba dedim şöyle mi yapsak? Konuşmaları dinlerken şimdi sizin de çok güzel söylediğiniz gibi istasyondan belki o istasyon caddesini takip ederek şöyle yapabiliriz. Süremizin de hani daraldığını düşünüyoruz ama hani Ankara'yı bilen veya bilmeyen sevgili dinleyenlere belki gözlerinde biraz canlı veya hafızanı da canlandırmaya çalışalım. Hangi yapıları görürüz diye ben size bırakayım. Özellikle biraz Cumhuriyet'le ben tabii antik çağ yapısına rastladığımızda bir dakika derim burada şu var. İsterseniz öyle devam edelim. Hangi
1: Tamam,
3: yapıları görürüz? Hızlı bir şekilde belki
1: o zaman
3: süremizi
1: şöyle
3: de.
1: istasyondan çıktığımız zaman o istasyon caddesi meşhur ilerlediğimiz zaman bugün sol tarafımızda stadyum kalacak.
2: Evet.
1: Sağ tarafımızda Gençlik Parkı. Biraz ilerlediğimizde sağ tarafımızda Ankara Palas kalıyor.

0: Ankara Palas, Ankara'nın o Taşhan'dan sonra yapılan ilk kalabileceğimiz oteli, Ankara Palas Oteli ve 1928 senesinde açılıyor. Amanullah Han Ankara'ya geldiği zaman. Hemen karşısına geçtiğimiz zaman ikinci meclis binamız var. 1924'te açılır. Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır. Birazcık daha ilerleyince sol tarafta birinci meclis binamız vardır. 1915'te temeli atılmıştır. Rivayet o ki Enver Paşa atmıştır temeli. Ve burada da biz İttihat Terakki Kulüp binası olarak kurulmuştur ve 23 Nisan 1920 tarihinde de bizim birinci meclis binamız olur. Biraz daha dümdüz ilerleyince karşımıza
1: Özür dilerim.
0: Taşhan gelir. Buyurun efendim.
1: Özür dilerim. 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu ya Ankara'da. Fakat bina yok, yer
2: Yer
1: yok.
2: yok.
1: Yine kısıtlı.
2: Evet.
0: Evet.
1: Kurucusu kimdi? Atatürk'ün emriyle Yaveri. Hani o Çanakkale'den beri
0: Cevat
1: işlenenken
0: Abbas.
1: Cevat Abbas Bolu mevzusu. Ve ona verdiği emir doğrultusunda Tayyare Cemiyeti kuruluyor. Kim işte
2: Fakat
1: hep bizim
2: havacılıktan
1: efsanemiz
2: anlamıyor değil mi?
1: Recep Yurkuş'la
2: Evet.
1: beraber bina yok. Ne yapıyorlar? Birinci Meclis'in bodrum katında mum
0: Orada
1: ışığında
0: yapıyorlar.
1: gaz bittiğinde mum yaktıklarını ve orada Tayyare Cemiyeti'ni nasıl kurarız, neler yaparız, gelişimi ne yapmamız gerekiyor
0: Harikasınız.
1: diye ilk görüşmeler orada ve sonrasında hemen çıkacağım konudan ama Hacı Bayram'da ilk binasını ondan sonra
0: Evet.
1: alarak Hacı Bayram'da faaliyet devam ediyor.
0: Hacı
1: Buyurun.
0: Bayram'a gelmeden Taşhan var.
1: Evet.
0: Taşhan'da
1: Buyurun.
0: kimler kalmıştı? Bizim Nazım Hikmetler, Yahya Kemaller, Aka Gündüzler, tüm edebiyatçılar, Ankara'ya gelenlerin yani başka otel olmadığı için, kalınacak yer olmadığı için Taşhan'da kaldığını insanların biliyoruz. Ve 1935 senesinde yıkılıyor ve yerine bugün hangi bina? İşte hepimizin bildiği Sümerbank binası yapılıyor. Ama bugün de bir üniversiteye devredildi. Biraz ilerlediğimiz zaman hemen Kuyulu Camii var, yıkıldı. Ondan sonra hafif sola dönersek Hacı Bayram'a geliriz. Hacı Bayram'da çok önemli, orada da önemli bir
1: Sütun var.
0: sütun var.
2: Sütun.
0: O sütunu bize kim
3: Tapınak var
0: anlatacak?
3: zaten.
0: Tapınak var. Tulgu hocamız anlatacak. Buyurun
3: Esasında
0: efendim.
3: hemen yani birinci meclis biz anıta geldiğimizde Ulusa Meydanı ben biraz sol tarafa doğru bugün hani Ankara'ya binenler için Aydınlık Evler Havalimanı yoluna Çankırı Caddesi meşhur işte Ankara'nın en
0: Evet.
3: önemli caddelerinden birisi. Ben hep her yerde bahsediyorum böyle biraz da övünerek Çankırı Caddesi'nde o şimdi bahsedeceğim romanımın karşısındaki evde doğdum diye. Çankırı Caddesi de tabii Ankara'nın en önemli caddelerinden biri olmuş. Eğlence mekanı özellikle yani o dönemin Cumhuriyet Ankara'sının ilk şehri teşkil ederken en büyük işte
0: Orhan Veli'lerin de sık sık
3: tabii sık sık
0: gittiği, orada
3: gitti
0: Yeşil
3: sık sık
0: Fıçı
3: gitti.
0: lokantası var, taberin var, birçok
3: Ve orada şey söylemek gerekiyor belki hem Türkiye'deki antik kentler içerisinde hem de belki antik dönemde birçok yerdeki hamamlardan çok daha büyük bir Roma termalini görüyoruz. Roma kaplıcası termali. Ki bu da Ankara'da başka bir termalin kaplıcanın varlığını da biz biliyoruz. Buranın hatta biz hep böyle sanki Roma döneminde Romalı halkın geldiği bir kaplıca merkezi gibi veya termal tesis gibi düşünsek de biraz önce bahsetmiştim. Önemli lejyon birlikleri var. Yani veteranlar Roma'dan kalkıp Ankara'ya geliyorlar. Sadece lejyonlara ayrılmış. Sadece askeri personelin veya imparatorluk ailesinin yararlandığı bir termal olduğundan bahsediliyor. Çok önemli. Bir diğer örneği Roma'da Caracalla yani İmparator Roma İmparatoru Caracalla döneminde yapılıyor. Önemli bir hamam kompleksi gerçekten yani Roma'daki örneğiyle birebir olmuş ama maalesef işte bir takım daha sonradan yapılan inşai faaliyetlerde hamamın birçok malzemesi kaybolmuş veya başka yapılarda işte kaledeki surların yapımında kullanılmış polyen
2: Kullanılmış.
3: malzeme olarak gibi. Ama çok önemli. Yani bugünkü pozisyonu ve durumuyla da mükemmel bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Hacı Bayram dediniz. Orada hemen yine bir noktalı virgülle şöyle bir giriş yapayım. Hacı Bayram türbesi ve caminin olduğu alan hemen hemen her dönemde yani Frig döneminde, Helenistik dönemde ve Roma döneminde bir kült merkezi yani dini bir merkez olmuş ve onun en tabii kanonik ve en önemli yapısı Roma'nın ilk imparatoru Augustus'a adanmış olan bir tapınak. Sebastian diyoruz biz bunlara. Çünkü Roma'da imparatorlar aynı zamanda Augustus'la birlikte tanrısal bir hüviyet kazanıyorlar. Yani başrahip oluyorlar. O yüzden imparatorlar için de tapınaklar yapılıyor. Sadece

0: Tanrı ve Tanrıçalar değil ve bu Hacı Bayram Veli Camisi'nin hemen duvarıyla yan yana komşu olan bu tapınağın ne özelliği var? Yani niye bu kadar önemli? Evet, Augustus Roma'nın ilk imparatoru bu açıdan çok önemli. Onun adına yapılmış bir tapınak olması, evet bu da çok önemli. Ama daha önemlisi şu, bu tapınak Yazıtlar Kraliçesi olarak adlandırılıyor. Yazıtlar Kraliçesi ne demek? İmparator Augustus'un yapmış olduğu işleri, Latincesi Res Gestae Divius Augusti, yani tanrılaştırılmış Augustus'un yaptığı işler, tapınağın bizim pronaos dediğimiz, yani tapınağa girişte sağ ve sol duvarlarda Latincesi, güneydoğu duvarında yani dış duvarda da antik Helence olarak bu yazıtları görmek mümkün. Dünya üzerinde tüm antik uygarlıkları veya antik kentleri, yani Roma'ya ait gezin, böyle bir şey bulabilmeniz olanaklı değil. Bunun bir örneği Roma'da varmış. Augustus Mozolesi'nde bronzlara işlenmiş yazıtlar ama kaybolmuş. O yüzden bu anlamda Ankara'daki tapınak
1: Çok
0: çok
1: özel,
0: ama çok
1: evet.
0: özel. Yani çok özel. Çok özel. Ama maalesef kimse bilmiyor. Ya yani çok küçük bir anımı anlatmama izin
1: Tabii,
0: verin.
1: estağfurullah.
0: Müzeye
1: Niye
0: gelemedik.
1: anlatamıyor muyuz hocam yeterince?
0: Valla yani bu tabii, hani Sevda'm hep diyoruz ya, bir yani ona geliyoruz, bir eğitim politikası. Yani ben işte turizm haftalarında eskiden giderdim, okullarda konuşurdum. Bir okula gittim, adını vermek istemem tabii ki burada. Tam konuşmama başladım. Bir 15-20 dakika hani gençlere bir kültürle, Ankara ile ilgili bir bilgi vermek istedim. Çat diye şey kapandı. Işıkları kapattılar, projeksiyon kapandı. Dedim ne oldu? Hocam dediler kusura bakmayın bu kadar. Çünkü öğrencilerin üniversite sınavı için kursları var. O sınıfları dağılıp onları, dedim beni niye çağırdınız o zaman? Yani hani hani böyle bir şey varsa hiç davet
1: Evet,
0: etmeseydiniz.
1: bu
0: Hani böyle,
1: açıdan kendimizi
0: evet.
1: eleştirmeliyiz o
0: Tabii.
1: halde,
0: Yani
1: değil mi?
0: maalesef tabii bu eğitim sistemi içerisinde kimse bunu algılayıp bu havayı teneffüs edemeyince bunlardan çok uzak kalıyorlar. Ya yani ben öğrencilerimle de konuşurken ya diyorum hani ulusa gittiniz. Ay hocam oraya gidilir mi? Yani tehlikeli. Hani Harlem gibi görüyorlar. Yani çok tehlikeli değil diyorum. Öyle bir yer değil. Yani ulus bugün hani büyükelçilik misyonlarının gittiği işte hanlarıyla, müzeleriyle, oradaki o kültürel dokusuyla çok çok güzel bir yer. Lütfen gidin, gezin diyorum, buraları görün. Yani bunun farkına vardıracak, onları belki buralara biraz daha çekebilecek bir tabii ki bu kültür ve eğitim
1: O
0: politikaları ile ilgili olan bir şey.
1: da binalarla aslında yaşıyor Tulga hocam. O
0: Evet.
1: binaları yaşatırsak
0: Evet.
1: eğer
0: Tabii ki.
1: gençler de bunu görmüş olacaklar ve o bağ kopmamış olacak. Kopmayacaklar ulustan.
0: Biraz önce onu örnek verirken işte ben Anadolu Mediterranean Müzesi'nde de 6 sene çalıştım. Bir restorasyon temizlik çalışması esnasında Roma Hamamı'nda, özür dilerim, Augustus Tapınağı'ndaydık. Yaşlı bir amca geldi. Ne yapıyorsunuz evladım dedi. İşte dedim burada hani böyle restorasyon çalışması yapıyoruz. Bize de baktı, kanter içinde kalmışız, Temmuz ayıydı. Terlemişiz işte, toz toprak. Evlam dedi bu taş yığını yıksalardı zamanda dedi, size de böyle iş kalmayacaktı. Yani ama yani şu var, bunu küçümsemeden, karşımızdaki de bunu niye bilmiyor demeden ben nefesimi yettiğince anlatmaya
1: Evet,
0: çalışıyorum.
1: hepimizin
0: Ama
1: görevi.
0: hani bu tabii bireysel olarak yetişmiyor. Yani bunu bireysel olarak anlatmak, ama anlattıktan sonra anladıklarında inanın çok farklı bakıyorlar. Biz bilmiyorduk dediler bunu.
1: Evet.
0: Yani buraya geliyoruz. Yani Roma'da da aynı şeyleri karşılaştık. Yani bir gün geldi, nerede yıkanılıyor dedi. Dedim ki yani 2000 sene önce kapandı hamam. Hani o yüzden o bilgi, yani o kişinin bilgisizliği esasında bizim belki
1: Eksikliğimiz,
0: bunları
1: değil
0: iyi
1: mi?
0: anlatamamızdan kaynaklanıyor. Ama bu tabii bizim kendi işte Tolga Bey'in, Mustafa Bey'in veya benim kişisel belki de
1: Topyekün çaba
0: belli
1: gerektiriyor.
0: bir şeye kadar geliyor, ama topyekün dediğiniz gibi bir kültür politikası olarak bunları anlatmak
1: Ben burada
0: gerekiyor.
1: bir şeye girmek istiyorum. Size pas atacağım. Şimdi aslında şunu göstermiş olsak, bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğimizde girişinde 1921 yazıyor. Şimdi bunu birçok insan dikkat etmez. O işte 1921 savaşın ortasında o Akkale'de toplanan işte adı başta Asar-ı Atika Müzesi, Eti Müzesi, Hitit Müzesi, ismi değişti değişti. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geldi. İşte o Mahmut Paşa bedesteniyle kurşunla birleştirildi ve ortaya

0: Ve bugünkü yapı çıktı. 1997 senesinde de 2007 ya da 97 senesinde Avrupa'nın en önemli
1: Müzesi.
0: müzesi seçildi.
1: Yılın müzesi
0: Yılın
1: dediğimiz
0: müzesi
1: müze olarak.
0: seçildi. Bu Atatürk'ün arkeolojiye verdiği değeri bu noktada biz öğretirsek eğer o bina da anlamlı olacak ve gençler de oraya gitmiş olacak. İsterseniz oranın hikayesini de sizden dinleyelim
2: Bu arada
0: hocam.
2: efendim 5
1: Beş dakikanın iki dakikası Mustafa Hoca.
3: Hemen şunu vurgulayayım. Yani ben biraz eleştirisel bir giriş, bir parça eklemek istiyorum buraya. Sağ olsun Tolga Bey'in önderliğinde Tolga Hocam ve biz bir Ankara gezisi bu anlattıklarımızı yayı olarak gerçekleştirdik. Ankara Palası gezdik. Tarihi yani çok benim için çok kutsal yerlerden bir tanesi. Çok saygı duydum. Atatürk'ün içerisinde misyonerleri ağırladığı,
2: Ağırladı tabii.
3: kaldığı, içinde kitaplığım bile öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. İçeride kitap
4: Tabii
3: satılan bir yer,
4: Haşet
3: Haşet'in olduğu gün.
4: kütüphanesi ilk orada
3: Bunları
4: açıldı.
3: öğrendim. Ama o gezimizde bir girdik içeri. Yani kimse kusura bakmasın ya yani ben hiç hoşnut olmadım. Kılıçlar, miğferler, İstanbul tuğraları. Ne işi var İstanbul'un Ankara'daki Ankara Palası'nın içinde? Kusura bakmayın ya bu beni rahatsız etti. Onu paylaşmak istedim. Buyurun.
1: Yani oradaki dokusuyla yani
3: Evet
1: kendi
3: dokusuyla da
1: orijinal
3: yaşatmamız lazım.
1: dokusuyla
3: Ankara dokusu
1: örtüşmeye.
3: orada olmalı yani. Ben ne yapayım İstanbul'daki bayrak tuğra, kask, kılıç mılıç alakası yok. Ankaralı olmalı orası.
2: Evet, peki kaldığınız yerden efendim.
1: Tabii bu iki yapı çok önemli. Yani biraz önce söylediğim gibi Yazıtlar Kraliçesi olarak geçen tapınak. Küçük bir anekdot da söyleyeyim. Yine müzede çalıştığım yıllarda yani 90'lı yılların 92-93 yılıydı sanıyorum. Bir İtalyan Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyaret etmişti. Ben de nöbet izinliydim. Hemen bir telefon geldi. İtalyan Cumhurbaşkanı'nın havalimanına gidiyor. Yalnız programında hiç olmadığı halde şeye uğramak istiyor. Augustus Tapınağı'nı görmek istiyor. Neden? İşte biraz önce saydığım sebeplerden dolayı. Ben de hemen atlayıp gitmiştim. İşte bir 15 dakika hemen o bilgi verildi ve havalimanına gitti. Yani programında olmadan. Hani İtalyanların bu anlamda çok önemsediği, tabii hani o Roma'nın da Ankara'daki önemli imparatorluk propaganda yapıtlarından bir tanesi. Hemen aşağısında bugün, gerçi orası da kapandı, Sosyal Bilimler Üniversitesi alanı olduğu için geçen bir gezimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile giremedik. Çünkü üniversite orayı kapatmış. Hani Julian Stone'u göremiyoruz şimdi. Yani içeri ancak özel izinle girilmesi gerekiyor. Uzaktan ancak bilgi verebildik. Yani İmparator Julianus'un Ankara'yı gelip onurlandırdığı esnada onun adına yapılan önemli sütun. Halk onu Leylekli Sütun diye bilir orada. Eski hem defterdarlığın valiliğin hemen karşısında olan sütundur. Yine baraj dediniz, Çubuk Barajı. Yani
4: Evet.
1: Atatürk döneminde yapılan. Ama Roma döneminde de işte bizim Bent Deresi dediğimiz o Hatip Çayı üzerine yapılan çok büyük bir Roma barajı var. Roma döneminde de böyle bir barajın varlığını biliyoruz. Hemen yanında Roma Tiyatrosu yer alıyor. Yani Ankara'daki yapıların tabii büyük bir kısmı maalesef yani ulus nüvesi, ulusun topografyası gelişirken kentin altında kalmış. Hatta ben biraz önce Çankırı Caddesi'nden bahsettim. Hani doğduğum ev diye işte evin hemen altından bir Roma caddesi geçiyormuş ama
4: Ne güzel.
1: yapılmış ve bitmiş artık hani.
4: Evet.
1: Ama biliyoruz ki o cadde evin altından devam ediyor. Çok değerli bir kentten bahsediyoruz. Yani belki benim hani son 2 dakika kaldı. Son sözü
2: Evet, son
1: toparlayayım.
2: sözlerimizi
1: O
2: alacağım.
1: yüzden yani Ankara gerçekten yabana atılmayacak derecede önemli her açıdan, her uygarlık, her kültür döneminde önemli olmuş bir başkent deyip ben sözü tamamlamak için sevgili
2: Evet, son
1: konuklara bırakalım.
2: sözlerinizi alacağım
1: Evet.
2: efendim.
3: Bence çok
2: Buyurunuz.
3: güzel bir program oldu. Her
2: Sayın
3: iki
2: Mustafa
3: değerli
2: Kılıç. Evet.
3: dostuma gönülden teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde de bunları umarım dinleyen gençler, öğrenmek isteyenler ve Ankara'yı sevenler bizi dinlemiştir. Ben teşekkür ediyorum sizlere.
2: Evet, Sayın Tolga Aydoğan.
0: Evet, ben son sözlerimi şöyle ifade etmek isterim. Ankara özel bir kent. Atatürk'ün bize miras bıraktığı, emanet ettiği bir kent. Onu en güzel şekilde korumak ve yaşatmak durumundayız. Fotoğraflarla, anılarla. Ben de sizlere teşekkür ederim. TRT kurumunda Ankara'yı, Atatürk'ü bu şekilde anlatıyoruz, yad ediyoruz. Teşekkürlerimi sunmak isterim.
2: Fırsat buldukça konuşmaya devam ederiz. Ankara'yı muhakkak sizlerle bu gece için efendim maalesef sonlandırmak zorundayım sohbeti. Çok değerli konuklarımız vardı. Doçent

0: Doktor Tuğga Albustanlıoğlu, Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü, araştırmacı yazar Sayın Tolga Aydoğan, havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Sayın Mustafa Kılıç, her birinize çok teşekkür ediyorum ve iyi geceler diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Peride Celal var. Şimdi 10 Haziran 1916'da doğan ve 15 Haziran 2013'te aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Bu akşamki konuğumuz romancı Peride Celal. Peride Celal'i birçoklarımız gerek gazetelerde tefrik edilen romanlarından, gerek kitaplarından tanırlar. Peride Celal, 3-24 Saat adlı romanıyla Sedat Simavi ödülünü kazanmıştı. Fazıl Üstü Dağlarca'yla ilk Sedat Simavi ödülünü bölüşmüştü. Üç Kadının romanı, 40. Oda, Gecenin Ucundaki Işık, Güz Şarkısı, Evli Bir Kadının Günlüğünden, 3-24 Saat ve son yayınlanan kitabı da hikayeler toplamı olan Jaguar'dı. Şimdi ilk sorumuz Sayın Peride Celal, bize kısaca yaşamınızı özetleyeceksiniz.
3: Zannediyorum 18 yaşında başladı.

0: şey benim için. 18 yaşındaydım ve Bağbali Caddesi'ne annemle beraber indim. O zamana kadar birçok hikayeler göndermiştim. Hiçbiri çıkmıyor, cevap gelmiyordu. Annem bir gün elimden tuttu, çok genç olduğum için. Böyle olmaz bu dedi. Ne olacak dedim, beraber gideceğiz dedi ve 7 güne gittik. 7 gün Sedat Simavi'nin 7 gün
1: Evet.
0: dergisine. İçeri girdik. Sedat Simavi, bilmem siz çok gençsiniz, hatırlamazsınız. Sedat Simavi oldukça sert bir kişiydi. Şey olarak dergi
1: Yöneticisi
0: sahibi,
1: olarak. Evet.
0: yöneticisi olarak. Ben ise zaten ilk defa öyle birini görüyorum. Hem de sert birinden karşılaşıyorum. Annemle girdik. Bir iki misafiri de vardı. Ne istiyorsunuz filan dedi. İşte bir hikayeyi ben elim titreyerek uzattım. Konuşamadım tabii. Utancımdan ve korkumdan. Annem atıldı ki çok iyi hikayeler yazıyor. Herkes etrafımızda beğeniyor. Size getirdik bir okuyup düşüncenizi söylemenize. Acaba 7 güne girer mi filan diye. Fakat Sedat Simavi derhal dedi ki, o sonradan benim de öğrendiğim baştan atmak için kullanılan klişeyi söyleyerek dedi ki, yok dedi, size vela gidersiniz dedi, küçük dergiler vardır dedi hanımefendi dedi anneme, bana hitap bile etmiyor. Ondan sonra onlara verirsiniz dedi, biz orada görürüz, beğenirsek sizi çağırırız dedi. O zaman annem okumuş filan bir kadındı, çok edebiyat meraklısıydı. Yani sözü filan şeydi. Birdenbire o analık şehidi olacak. Dedi ki, niçin dedi bütün bu çıkanlar dedi gökten mi düşüyor size dedi. Bir okumayı dedi kabul etmiyorsunuz. Ne kadar kötü bir şey falan dedi. Adama bir saldırı yaptı adeta. Onun üzerine o kadar şaşaladı ki, bırakın dedi, okuyacağım dedi. Ben size haber veririm dedi. Ve biz bıraktık. Ben tamamen umutsuz olarak döndüm annemle. Fakat 10 gün sonra Sedat Simavi'den bir mektup geldi. Bu hikayeyi beğendim. Benim için gelmesini istiyorum. Yalnız değişecek bazı yerler var, konuşalım. Ve dergimde çıkacak. Benim yaşam şeyim, Ak Kız diye bir köy hikayesi yazmıştım. Bununla başlıyor zaten.
1: 35'te sanırım değil mi
0: 35'te,
1: çıkmıştı ilk
0: evet. Evet,
1: olarak? Evet.
0: 35'te. Ondan sonra gazetelerden bir iki şey aldım. Son posta gelir ilk. Mektup aldım hikayeler için. Onlara gitmeye başladım. O sırada ben bir taraftan da yaşamımı kazanmaya mecburdum. Benim işimin fantezi bir yanı olmadığını, bundan muhakkak bir kazanç da edinmem gerektiğini söylüyordum. Son postada bana çok dost gösteren bir dostum, vefat etmiş olan dostum Cevat Vemmi Başkurt var.
1: Evet.
0: Çok sevdiğim bir insandı. Hakikaten bana çok. Onunla beraber Cumhuriyet'e girdim zaten.
1: Evet.
0: O son postadan ayrıldı. Ben de arkasından Cumhuriyet'e girdim. Bir roman yazmamı istediler son postadan. Ve orada çok kötü bir roman yazdım. Fakat bu kötü romanım o kadar tuttu ki Cevat Vehmi Bey dedi ki, ne olur dedi, siz dedi bunu bize uzatır mısınız dedi.
1: Sayın Peride Celal, tefrika romanları yazdınız gazetelerde ve büyük bir okur yığına seslendi bu romanlar, ilgi de gördü. Bu romanlardan sonra yazdığınız başka romanlar için bir ikinci başlangıç deyimini kullanıyorsunuz. Yani asıl romanlarınızın onlar olduğunu söylemek istiyorsunuz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız biraz?
0: O zamana kadar yalnız kazanmak için ve kolay yazdığım için o kolaylığın da beni sürüklediği bir derbederlik ve bir sorumsuzluk içinde, sonra da böyle kötü, yani kendimi bırakmış bir halde para için yazıyordum. Ama sonra beni asıl bu ikinci çıkışı bende şeyden yapan bir Avrupa seyahatim oldu. Avrupa seyahat değil de 3 yıl kadar dışarıda kalmam oldu.
1: O bendeki göreviniz sırasında.
0: Bendeki görevim sırasında bir de çok büyük bir şansım oldu. Ben de kültür ataşeliğinde sekreterken Yakup Kadri Karaosmanoğlu orada elçiydi.
1: Evet.
0: Onun için onun şeyine girdim. Çevresine girdim. Bana çok anlayış ve dostluk gösterdi. Herhalde sanıyorum onun da etkisi oldu. Zaten çok sevdiğim bir romancı. Orada batıya döndüm.
1: Evet.
0: Ben bunu şey diyorum, ben batından edindim.
1: Evet.
0: Edindiklerimi. Yani
1: Batı
0: bunu bir kusur
1: romantizmi, yani
0: saymıyorum.
1: Batı anlatımı.
0: Batı
1: Evet.
0: anlatımı, romanı batılının anlayışı.
1: Evet.
0: Ve okuduğum, zaten Türkiye'de de onları biraz okuyordum ama orada tabii çok daha açılarak.

0: başladın. Catherine Mansfield, Virginia Woolf biliyorsunuz. Çehov, daha birçok sayabilirim. Uzun bir liste olur. Çok uzun bir liste olur ama başta üçü, ama tabii asıl bütün bunların üstünde şimdi Balzac falan da var tabii. O zaman daha iyi anladım. O zaman daha iyi anladım. O zamana kadar Balzac'tan okumuştum ama okuyup geçmiştim.
1: Efendim, romanlarınızın bir özelliği var bizce. Bilmiyoruz, bu konuda siz ne söyleyeceksiniz. Bir gözlem gücü. Doğrudan doğruya olayları, yani hani derler ya, yazarın yaşamıyla yapıtları arasındaki paralellik, böyle bir şey yok sizin kitaplarınızda.
0: Hayır.
1: Bir güçlü gözlemcilik ve gerçekçilik var. Evet. Bu konuda daha aydınlatıcı bir bilgi verebilir misiniz bize acaba?
0: Eski romanlarımda sanmıyorum. Eski romanlarımda tam bir masalcıydım. Hayal gücüne, genç bir kız, aşkı düşünen, erkeği düşünen, serüvenleri düşünen. Çünkü zaten kendisi çok kapalı bir yerde olduğu için ve çok güçlük çektiği için yaşamdan hep böyle
1: aşkı ve serüveni düşünüyor.
0: Onun içine dalıp
1: bir kurtuluş,
0: bir yola gitmek.
1: Bir kurtuluş.
0: Değil mi? Yani romanlarda, o öbür romanlarımda hep böyle tatlı bitişler. Anlatmak istediğim de şu, ikinci çıkışım, kendi kendime buluşum, İsviçre'den dönüşümden sonra başlar. Oradan hatta yazdığım öykülerle Cumhuriyet'e. O zaman röportaj ve öyküler gönderiyordum. Yeni de çalışıyordum. Onunla başlar. Ondan birkaç yıl sonra evlendim. Çok aydın kişiliği olan birine rastladım. Şansım oldu. O bana destek oldu. O destek olduktan sonra çalışmam çok değişti. Çünkü onun moral desteği yanında bana getirdiği gayet açık bir şey bu. Maddi destek de vardı.
1: Sayın Peride Celal, başka bir soru. Şimdi kitaplarınıza bakarken aklımıza geldi. Son yılların, daha doğrusu son dönemin en ilginç romanları var, dünya romanları sizde. Roman sorununun nasıl olduğunu, yani roman dünyasını izler misiniz böyle batıda?
0: Evet, çok. Çünkü bir iki dergiye aboneyim. Bir tanesi Nouvel Observateur. Hem politik yanı var bu derginin, hem de sanat ve edebiyat yanı var. Oradan dünya edebiyatını izliyorum. Ondan sonra çok sık Avrupa'ya gidip gelişlerim oldu. Uzun uzun kalışlarım oldu. O zaman da çok yakından izleme olanağını buldum. Ve onların da herhalde etkisinde kalıyorum. Sonra çağın değişmesi beni etkiliyor. Yaşımın verdiği olgunluk. Bütün bunlar bir araya geliyor. İşte romancılığımı daha güçlendiren.
1: Şimdi çağın değişimi deyimini kullandınız. Çağın değişimi deyimi hiç kuşkusuz akla bir toplumun değişimini de getiriyor, çağrıştırıyor. Bu değişim toplumumuzu da etkiliyor çağın değişimi olarak. Bence bu toplumun değişimini simgeleyen, gösteren yapıtlarınızdan, ürünlerinizden biri de Jaguar adlı uzun hikayeniz. Tabii Jaguar adlı uzun hikayeniz yalnız bu kadar bir sorunu çağrıştırmıyor. Bir de bireycilik ve bireysellik sorununu gündeme getiriyor sizin romanlarınız ve hikayeleriniz için. Bu iki deyim açısından, bu iki kavram açısından da bize söyleyecekleriniz var sanırım. Onu bekliyoruz.
0: Benim bir insancıl yanım var. İnsanları çok seviyorum. İnsanları sevdiğim zaman insanlara yaklaşıyorum. İnsanlar da toplumdan çıkma bireyler. Bireysel oluşum belki bu bundan geliyor. Veyahut böyle, yani böyle kabul edilmiş. Halbuki bireysel sanmıyorum kendimi. İnsancıl yanımda. Orada.
1: Yani bireycilikle bireyselliği burada kitaplarınızda ayırmak gerekiyor. Tabii.
0: Evet, değil mi? Onu, onu
1: bireysel bir tavır alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bireyci davranmıyorsunuz.
0: Evet, bireyci davranmıyorum. Ben o kanıdayım.
1: Evet.
0: Zannediyorum ki son romanlarımda da bunu kanıtlayan çok şeyler var.
1: Evet, özellikle 3-24 saatte.
0: Evet, değil mi?
1: Evet.
0: 3-24 saatta bu Jaguar'daki hikayelerde Putanya'yı siz söylemiştiniz demin. Orada da var mesela.
1: Evet.
0: Gene de o Rum kadınına yaklaştığım zaman toplumun içinden birine yaklaşıyorum.
1: Evet.
0: Toplumu yapanlardan birine. Zannediyorum ki bütün romanlarımdaki aldığım kişiler gene de toplumun içinden. Yalnız büyük kentin romancısıyım. Büyük kentin içinden alıyorum. Çünkü tanıdığım şeyleri yazmak istiyorum. Gözleyebildiğim, iyice anlayabildiğim konulara girmek istiyorum. Yaratmak istiyorum ayrıca. Benim Jaguar'daki kız yarattığım bir tip. Ama o yokuştan aşağı inerken o

0: Sokaktan bu kız kesin burada oturuyordur dedim. Böyle bir kız vardır. Bir kapıyı çalsam bana belki de açacaktır kapıyı diye düşündüm. Kız öylece doğdu. Kaşından gözünden yavaş yavaş yavaş içimde oturdu. Romancılıkta da bu yaratmaya inanıyorum bir yerde. Evet. Gerçekçi olmak tabii çok gerekli. Ama gerçekçiliğin yanında romancının bir yeteneği var. Yaratıcı
1: romancı
0: bir
1: gerçekçiliği var.
0: Romancı gerçekçiliği.
1: Kemal Tahir hep söylerdi.
0: Evet.
1: Roman gerçeği
0: evet,
1: derdi.
0: Evet, evet. Roman gerçeği. Evet. Çok güzel.
2: Teşekkür ederiz. Bu akşamki söyleşi yaptığımız konuğumuz Sayın Peride Celal'di. Söyleşimiz burada son buluyor. Bir başka programda yeni bir konuğumuzla birlikte olmak üzere size iyi akşamlar diliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gecede programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Teknik yapımcılarımız Volkan Kahraman ve Ertuğrul Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Ve mikrofonda ben Sevda Türker'i. Yarın aynı saatte 23 haberlerinden sonra buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın, iyi geceler.

giriyorsun. Aşık olacak gibisin, gözlerinde atıyor kalbin. Ve bir Eylül akşamında yaprak çıtırtılarıyla

Aşık olacak gibisin. Gözlerinde atıyor kalbin. Ve bir Eylül akşamında yaprak çıtır.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Erdoğan, bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de katılım finansın istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurgulayarak katılım finansın varlık payı %4,5'tan %9'a çıktı dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın çok merkezli yeni bir döneme girdiğini söyledi. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde de sona yaklaşıldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslüm Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı. ABD, İsrail ve İran arasında 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz derken, İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtının ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola, Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nun hazırladığı Gece Ezgileri programında kültürümüzün ses bayrağı olan türkülerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Yavuz Değirmenci sizlerle. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi de bölek seninle.

Muhittin Tartan'a ait Bilecik türküsünü Hale Gür söylüyor. Bir incecik yolum gider Yemen'e, ılgıt ılgıt kanım damlar çimene.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Şahin Gültekin söylüyor. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Gece ezgilerinde sırada bir Erzincan türküsü var. Osman Özdenkçi Ali Yılmaz'dan derledi. Elvan Sevim söylüyor. Başı pare pare dumanlı dağlar. Duman eğlenir mi kar olmayınca?

Birinci Al Kıraat Erzurum türküsünü Ali İbicek'ten dinliyoruz. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.

Hüseyin Arsal'a ait Tokat türküsünü Hale Gür söylüyor. Bülbülü suladım altın tasla, kız ben seni sevdim ne hevesle.

Yamacı'nın Hıdır Ersoy'dan derlediği Erzincan türküsünü Zehra Ganioğlu söylüyor. Gidin deyin o serçeye, konmasın bizim bahçeye.

Mine Yalçın'ın Aşık Daimi'den derlediği Erzincan türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının bazen çok sesli koridorlarında en çok sessizliğe ihtiyaç duyduğumuz bir konuyu, gizlilik ve mahremiyeti konuşacağız. İş sırrına saygı başlığı altında bize emanet edilen bilginin, bir evrakın veya bir çalışma arkadaşımızın özel halinin aslında bizim karakter hanemize kaydedilen birer emanet olduğunu ele alacağız. Nezaket, görünürde nazik olmak değil elbette. Muhatabımızın arkasındayken de onun hakkını, hukukunu korumak. Sevgili dinleyenler, iş dünyasında bilgiye sahip olmak büyük bir güçtür. Ancak o bilgiyi yerli yerinde tutmak, yani ketumiyet, gerçek bir asalet göstergesidir. Bir iş sırrını bir sohbet masasına meze yapmak ya da bir çalışma arkadaşımızın mahrem bir durumunu bir havadis gibi yaymak, profesyonel zarafetin en ağır yaralarındandır. Zarafet sahibi bir profesyonel bilir ki diline hakim olmayan işine de hakim olamaz. Sosyolog Erwin Goffman etkileşim ritüellerinde insanın mahremiyet alanını kutsal bir bölge olarak tanımlar. Goffman'a göre birinin izni olmadan o bölgeye girmek ya da oradan aldığı bir bilgiyi başkasına taşımak o insanın sosyal varlığına yapılmış bir saldırıdır. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o sınır koruma sanatıdır. İş ortamında duyduğumuz bir sırrı veya finansal bir veriyi kalbimize gömmek, muhatabımıza sunduğumuz en büyük gıyabi saygılardandır. Taşınmaması gereken bir bilgiyi taşımak küçültür, o bilgiyi saklamak ise bizi devleştirir. Kıymetli Kemal Sayar, ruhun labirentlerinde güvenin, muhatabımızın bizim yanımızda kendini emniyette hissetmesi olduğunu söyler. Kemal Sayar'a göre sır tutmayan bir ortamda o kimse kendisi olamaz ve orada yaratıcılık ölür. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o emniyet hissini inşa etmektir. Bir mesai arkadaşımızın bize içini döktüğünde ya da bir yönetici stratejik bir bilgiyi bizimle paylaştığında o an bizim üzerimize bir güven abidesi yükseltir. O abideyi dedikodunun veya boşboğazlığın rüzgarıyla yıkmamak ruhsal bir olgunluk gerektirir. Medeniyet tasavvuruyla bize ufuklar açan Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki emanet bilincinin sadece maddi varlıklar için değil, söz ve bilgi için de geçerli olduğunu bize hatırlatır. Ökten hocanın penceresinden bakınca iş sırrı bir şehir ahlakı meselesi gibidir. Yani medeniyet sahibi bir insanın tavrıdır. Sırrı ifşa etmek o medeniyetin vakar ve haysiyet sahibi insanına yakışmayan bir hafifliktir. Bauman, modern hayatın her şeyi şeffaflaştırdığını ve mahremiyetin bir tüketim nesnesine dönüştüğünü anlatır. Bauman'a göre her şeyi anlatma arzusu aslında bir sığlaşmadır. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen bilmemeyi veya bildiğini belli etmemeyi seçebilmektir. Bauman'ın işaret ettiği o teşhir dünyasında sır tutabilen bir insan olmak, modern zamanların nadide zarafetlerinden biridir. Susmak sessizliktir ama yüksek sesli bir nezaket göstergesidir. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın içsel bir derinlik olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla biz de görüyoruz ki bir sırrı saklamak o derinliği korumaktır. Bilgiyi hoyratça yaymak ise o derinliği yüzeye çıkarıp buharlaştırmaktır. İncelikli bir insan o içsel derinliğe hürmet eder, bilginin ağırlığını vakarla taşıyabilir. Kıymetli dinleyiciler, iş dünyasında ünvanlar bizi yetkili kılabilir ama ketumiyet ise bizi güvenli kılar. Birinin ona her şeyi gönül rahatlığıyla anlatabilir.

0: Bilirsin, onda sır ölür diyebilmesi alabileceğimiz en büyük ödüldür. Unutmayın ki dilin kemiği yoktur ama sözün bir namusu vardır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarını hatırlayalım, kalbimize mühür olsun. Sırrını söyleme dostuna, dostunun da dostu vardır, o da söyler dostuna. Sırrını kalbinde bir çiçek gibi sakla ki zarafet solmasın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, sözün emanet bilindiği, mahremiyetin zarafetle korunduğu huzurlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve bizler doğayı korumanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Ancak her yıl yaşanan orman yangınları sadece ağaçları değil, yaşamı, temiz havayı, geleceğimizi tehdit ediyor. Bugün programımızda orman yangınlarının nedenlerini, çevreye etkilerini ve hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz bizlerle olacak. ...4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali'ne götüreceğiz sizleri. Sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturan, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla düzenlenen, dünyada bir ilke imza atan Sıfır Atık Festivali ile ilgili bilgileri muhabir arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik'ten alacağız. Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklık, kuraklık, orman yangınları doğayı her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. İklim krizi ve bunun ormanlar üzerindeki etkilerini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Ayhan Akyol'la konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, yaz geldi, sıcaklığını hissettiriyor, daha da devam edecek. Ama tabii ister istemez bugün Dünya Çevre Günü, bunun da vesilesiyle aklımızda her zaman olan konuyu bir kez daha gündeme getirmek istedik: ormanlarımız. Orman yangınları ve bu konuda ne yapabileceğimiz. Konuğumuz İzmir Orman Bölge Müdürü Sayın Mahmut Yılmaz, stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Öncelikle size kolaylıklar diliyoruz. Zor bir mevsim başlıyor sizin mesleğiniz açısından da, öyle değil mi? Ya hepimiz için çok acı verici oluyor ormanlarımızın yandığını görmek bir şekilde. Bundan korumaya çalışıyoruz aslında ormanlarımızı. Bunun için de önlemler alınıyor. Bütün önlemler alınıyor. Ama tabii bilgi sahibi

0: Yangınların çıkış sebeplerini irdelediğimiz zaman karşımıza insan odaklı çıkıyor. Bizim uzun yıllar verilerimize baktığımızda özellikle İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüzdeki yangın verilerimizin %95'i insan kaynaklı. 2025 yılı yangın istatistiklerine baktığımızda da sadece yangınlarımızın %2'si yıldırım ve diğer sebeplerden yangın çıkmış. Geri kalan bütün yangınlarımız insan odaklı yangınlarımız. Çıkan 320 adet yangınımızın %98'i
1: Geçen
0: 310
1: yazdan
0: evet
1: bahsediyorsun.
0: 2025 yılı içerisinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüzde çıkan 320 adet orman yangınının sadece 8 adedi yıldırım ve diğer kaynaklı yangında. Yani 318
1: İşte
0: adet de
1: ne yazık ki
0: insan kaynaklı.
1: çevreye biz zarar
0: Evet.
1: veriyoruz. Bunun ne kadar farkında olursak bunu önlemek de o kadar mümkün olacak.
0: Evet, dolayısıyla yangınların bizim Orman Genel Müdürlüğü olarak yangınların 3 temel stratejisi var. Bir, yangını önleme faaliyetlerimiz, yangınla mücadele faaliyetlerimiz ve yangından sonra rehabilitasyon faaliyetlerimiz. Sayın Tarım Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde yangın önleme faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık son birkaç yıldır. Özellikle yangının çıkmaması noktasında vatandaşlarımızı eğitiyoruz, ulaşıyoruz, onları bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz. Bu bağlamda bölge müdürlüğü olarak çalışma alanımız içerisindeki bütün köylerimize ulaştık, çobanlarımıza ulaştık, askeri birliklerimize ulaştık, okullarımıza ulaşarak onları yangın sezonuna hazırlıyoruz, bilgilendiriyoruz ki amacımız bir yangın daha az çıksın, bir ağacımız daha az yansın istiyoruz. Yanmasın bütün
1: Yanmasın,
0: bu ormanlar hepimizin.
1: Tabii ki.
0: Şunu belirtelim. Ormanlar insanlığın ortak değerleri. Bu değerlere sahip çıkmak sadece ormancıların işi olmamalı. Tüm insanlığın bunlara katkı sağlaması gerekir.
1: Ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki tüm insanların buna katkı sağlaması gerekir. Daha doğrusu ben bir teşekkür etmek isterim. Ormancıların çünkü ne kadar yoğun çalıştığını, ne kadar fedakarca çalıştığını, ellerinden geleni yaptığını biliyoruz. Onlara da sizin aracılığınıza buradan selamlarımızı yollayalım.
0: Çok teşekkür ederim. Biz ormancılar görevlerimizi yapıyoruz. Kamu görevlisiyiz. En iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Geçmişte de meslek büyüklerimiz güzel hizmetler yaptı. Şimdi de biz ve arkadaşlarımız güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Orman yangınlarından bahsede çıkış sebeplerini sordunuz bize. İnsan kaynaklı dedik. Bunların da insan kaynaklı yangınlarımızın da yaklaşık %78'i ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor.
1: Mesela.
0: Bunlar işte sigara izmaritlerinden çıkıyor. Anız yakmaları sonucu çıkıyor. Bağ bahçe temizliğin sonucunda elde ettikleri atıkları yakarak yangına sebebiyet verebiliyorlar. Kaynak makinalarından yangına sebebiyet veriyorlar. Piknik yaparak ateş yakmaları sonucunda yangına sebebiyet veriyorlar. İstiyoruz ki vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmaları. Özellikle yazın Haziran'la Ekim ayı sonuna kadarki dönemlerde açık alanlarda yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalarını hasreten istiyoruz, rica ediyoruz. Çünkü bir ağaç kolay yetişmiyor.
1: Tabii.
0: Ortalama bu yanan ağaçlara baktığımızda ortalama yaşları 80 ile 100 yıl. Bizim Akdeniz kuşağındaki kızılçamların idare müddeti 60-80 yıl. Kolay değil, insan ömrü kadar. Biz elimizde yaktığımız ateşi gözyaşımızla söndürülmesini istemiyoruz.
1: Çok haklısınız, evet. Tabii Türkiye'de yangın riski ormanlarda her zaman konuşulan bir şey. Ülkemizde de çok güzel ormanlarımız var, onlarda yangın riski de var. Nasıl anlatırsınız acaba ülkemizdeki tabloyu
0: Evet.
1: bizim için?
0: Bu önemli. Biz başta da belirttim. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında bulunuyor. Yangınlar özellikle Akdeniz, Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde yoğunluk arz etmektedir. Ülkemizdeki yaklaşık 23 milyon hektar, 23,4 milyon hektar ormanlık alanlarımızın %65'i 1 ve 2. derecede yangına riskli bölgeler. Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara bölgesi, Doğu Anadolu bölgesindeki ormanlık alanlarımızın yani ülkemizin %65'i 1. ve 2. derecede riskli alanlar kuşağına girmektedir. Ancak son yıllardaki küresel ısınma, iklim değişikliği etkileri

0: ile bu yangınlar biraz daha İç Anadolu ve kuzeye doğru kaymış durumda. Geçen yılda baktığımızda Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesinde de ciddi orman yangınlarımız oldu. Ve iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileriyle sıcaklıklar üzerinde artışlar gözlemektedir. Son yıllara baktığımızda sıcaklıkların 1,5 derece daha arttığını, bu küçük gibi gözükmesine
1: Ve
0: rağmen
1: birlikte
0: oysaki etkileri çok fazla,
1: katlanarak etkiliyor
0: katlanarak etki
1: sizi.
0: yapmaktadır. Dolayısıyla artık yangın sadece yaz mevsimlerinde değil, yılın tamamında her bölgede çıkmaktadır. Bunun için de vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını, açık alanlarda özellikle yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalarını hasreten rica ediyoruz.
1: Yangın sezonu da işte sizin söylediğiniz gibi her yıl uzuyor. Aslında bu Akdeniz bölgesi dediğiniz sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Biliyoruz ki komşumuz ülkelerde de bu sıkıntı çok arttı son yıllarda. Aslında dünya olarak bu sıkıntının önüne geçmemiz gerekiyor. Bu yaz nasıl geçecek gibi görünüyor acaba? Bir öngörünüz var mı?
0: Sıla'nın baktığımızda evet dünya üzerinde Akdeniz kuşağındaki bizimle aynı enlem ve boylamda olan ülkelere baktığımızda özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerle kıyasladığımızda onlarda da ciddi orman yangınları olmaktadır. Ve orman yangınlarıyla mücadele anlamında da ülkemiz gerçekten iyi bir yapıya sahibiz. Baktığımızda 2025 yılı yangınlı riskli gün sayısına ülkemizdeki riskli gün sayımız 51 gün 2025 yılında. Bu oran bize en yakın oran İspanya'da 35 gün, Fransa'da 9 günle sınırlı bu yangın. Ama yanan alanlara, ormanlık alanlara baktığımızda bizim 3-4 katı oranında o ülkelerde orman yangınları olmuştur. Örneğin İspanya'da 2025 yılında yaklaşık 398 bin hektarlık bir alan zarar görmüştür. Ülkemizde ise bu oran 80 bin hektar civarında. Dolayısıyla şehir nüfuslarının yoğunlaştığı, kırsal nüfusun azaldığı, sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde toprağın, suyun, havanın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması gün geçmiyor ki önemi artan bir konu olarak karşımıza çıkmasın. Dolayısıyla küresel ısınma, iklim değişikliği diyoruz. 2026 yılında da 2025'ten çok farklı değil. Meteorolojik verilere baktığımızda kuraklık haritasında da özellikle Haziran'ın ikinci yarısından Eylül sonuna kadar sıcaklıkların geçen yıla göre 1 derece daha yüksek olacağını öngörülüyor uzmanlar. Bu da tedbirlerin bir kat daha artırılması, vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Bunun için de sizin aracınızla tüm vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını hasreten istiyoruz.
1: Belki bunu biraz açmak da
0: Evet.
1: lazım. Siz ormancılar olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz bu yangınların çıkmaması için? Vatandaşlar ne yapabilir? Neye dikkat edebilir?
0: Çok teşekkür ederim. Çünkü biz ülke olarak Türkiye'mizde Orman Genel Müdürlüğü olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde, Orman Genel Müdürlüğü koordinasında her geçen gün yangınla ilgili yangınla mücadele tedbirlerimizi artırıyoruz. Geçmişten günümüze baktığımızda hem kara gücümüzü, insan gücümüzü hem hava gücümüzü artırıyoruz. Ancak ne kadar tedbir alırsanız alın, bazen öyle hava halleri oluyor, öyle yangınlar oluyor ki gücünüz yetmeyebiliyor. Dolayısıyla biraz önce de belirtmiştik. Yangının 3 temel stratejisi var. Bir, yangının çıkmasını önlemek, çıkmamasını sağlamak. İki, yangınla mücadele ve yangından sonraki rehabilitasyon işlemleri. Amacımız burada yangın sayısını azaltma noktasında halkımızı bilinçlendirmek.
1: Aslında daha
0: Siz
1: çok vatandaşa
0: tabii
1: iş düşüyor
0: evet
1: burada.
0: vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Bununla da TRT ailemize çok teşekkür ediyorum. Bize yaptıkları katkılardan dolayı.
1: Bu bizim görevimiz.
0: Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Bunun için de 2025 yılında yaptığımız geçmiş yıllara göre kıyasladık. Yangın sayımızda %15 oranında bir azalma oldu. Bu sene de inşallah yangın sayımızdan bir azalma olmasını öngörüyoruz. Sizlerin de desteğiyle, basın
1: Umarız.
0: kuruluşlarımızın desteğiyle. Amacımız yangın sayısını azalttıktan sonra da yangınla mücadele organizasyonumuzu biz artırıyoruz. Hava gücümüzü, kara gücümüzü biraz önce belirttim artırdık. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze baktığımızda geçen yıla göre 3 adet hava aracımızda artış sağladık. Kara gücümüzde, arazöz ekiplerimizde 10 adet

0: Hava gücü, işte kara gücümüzde artış sağladık. Ekipmanımız, aracımız, gerecimiz şu anda yeterli durumda. Bununla ilgili arkadaşlarımızın eğitimlerimizi tamamladık. Araç gereç eksiğimizi tamamladık. Bununla ilgili tedbirimizi aldık. Hazırız, güçlüyüz, kararlıyız. Ancak
1: Ama yani
0: doğayla mücadele
1: yaratılması.
0: etmek kolay bir iş değil.
1: Tabii.
0: Çünkü diğer felaketlere baktığınızda deprem gibi, sel baskını gibi felaketler olduktan sonra müdahale edebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Oysa ki yangına yangın
1: O sırada.
0: anında müdahale ediyorsunuz. Yangının durdurulması noktasında müdahale ediyorsunuz. Bu da Orman Teşkilatı'nın çok fedakarca bir görev yaptığını sizler de
1: Tabii ki,
0: belirttiniz.
1: tabii ki.
0: Arkadaşlarımız en uç noktada normal şartlarda araziye gidilemeyecek yerlerde bizim
1: Canlarını hiçe
0: arkadaşlarımız canlarını
1: saydıklarını.
0: hiçe sayarak müdahale ediyorlar. Bu uğurda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve emniyet mensuplarından sonra ülkemizde de orman şehitleri olarak en fazla şehit veren kurum Orman Genel Müdürlüğü 161 arkadaşımız bugüne kadar şehit olmuştur. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Saygıyla analım ama işte bunlar hiç olmasın
0: Evet.
1: istiyoruz. Nasıl olur bu? Vatandaş günlük hayatta neye dikkat etmeli?
0: Vatandaşlarımızdan hasreten rica ediyoruz. Dikkat etmeleri noktasında çok teşekkür ediyorum. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın bağ bahçe temizliklerini yaptıkları zaman ulaştıkları çöplerini, atıklarını açık alanda yakmamalarını hasreten rica ediyoruz. Ormanlarda özellikle piknik yapmalarını bizim Orman Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin dört bir köşesinde hem İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde hem de diğer bölge müdürlüklerimizde vatandaşlarımızın sosyal alanlara gidip rahatça piknik yapabilecekleri orman parkları oluşturduk.
1: Evet.
0: Buralarda bu ihtiyaçlarının karşılanmalarını, orman alanlara giriş çıkışlarını daha dikkatli olmaları ve
1: Zaten yasaklandı
0: evet
1: da
0: bu
1: sanırım.
0: konuda da biz sayın valilerimizin imzasıyla orman alanlarımıza 1 Haziran'la 30 Ekim arasında giriş çıkışların kontrollü yapılmasını yasaklama kararları alındı. Bu da yürürlükte. Özellikle belirlediğimiz alanların dışına vatandaşlarımızın giriş çıkış
1: Sanıyorum
0: yapmalarını istemiyoruz.
1: internetten bu bilgileri
0: Bu noktada
1: bulabilirler.
0: hem valiliğimizin sitesinde, Orman Genel Müdürlüğümüz sitesinde, sosyal yerlerde ilanları, işletme müdürlüklerimizin sitelerinde vatandaşlarımız ulaşabilirler. Ormana giriş çıkış yapmalarına dikkat etsinler. Artı piknik yaptıkları da cam kırıklarından ciddi yangınlarımız çıkıyor. Sigara izmaritlerinden ciddi yangınlarımız çıkıyor. Otoyol kenarlarından ciddi yangınlarımız çıkıyor. Çünkü izmaritlerini kolayca atabiliyorlar
1: Hala bu
0: vatandaşlarımız.
1: yapılıyor ne
0: Hala
1: yazık
0: bunu
1: ki.
0: 2026 yılında yapıyorlar. Yapmamalarını rica ediyoruz.
1: Piknikleri belki azaltmak mı lazım diye düşünüyorum ben. Yani onu da söylemek kolay değil ama çok dikkatli
0: Şöyle.
1: piknik yapmak lazım. Çünkü sadece ateş de değil dediğiniz gibi mercek görevi görebilen şeyler var bu sıcaklıkta. Bu konuda çok bilinçli olunması lazım.
0: Şöyle biz Akdeniz kuşağı insanlar o sıcakkanlı insanlarız. Piknik yapmayı genelde seviyoruz.
1: Tabii ki.
0: Ama biz ormancılar olarak şunu istiyoruz. Diyoruz ki ya bu yaz dönemi 4 ayda ya mangal yapmasak da olur. Mangal yapmasak da olur. Ya gerekirse bunu kapalı alanlarda etimizi pişirelim, mangalımızı
1: Değil mi?
0: yapalım, keyfimizi yapalım. Lütfen özellikle rüzgarın 30 kilometreden fazla olduğu, sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde olduğu, nemin 30'dan aşağı olduğu dönemlerde yangın için son riskli günler. Bu dönemlerde yani kuru havanın, poyrazın olduğu günlerde vatandaşlarımızın açık alanlarda daha dikkatli olmalarını aseten istiyoruz, rica ediyoruz. Çünkü bir ağaç kolay yetişmiyor. Artı yanan sadece ağaç değil. Oradaki bir flora, fauna,
1: Canlılar.
0: canlı yaşamı yok ediyoruz. Ve oranın tekrardan eski haline kavuşması yılları alıyor.
1: Kaç yıl oluyor? Yanan bir alanın tekrar
0: Evet.
1: ağaçlandırılıyor ama kaç yıl kaybediliyor orada?
0: Bu da önemli bir konu. Teşekkür ediyorum. Çünkü yangında üç temel stratejimiz vardı. Bir tanesi de yangın sonrası rehabilitasyon işlemleri. Hem ülkemizde hem de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışma alanında yanan alanların tamamı bugüne kadar ağaçlandırılmış, ağaçlandırılmaktadır. anayasa gereği

0: yanan orman arazileri başka bir amaçla kullanılamaz. Biz 2 yıldır ben burada İzmir'de görev yapıyorum. 2024 yılı 25 yılında da yanan orman arazilerimizin tamamını ağaçlandırdık. Bir sahanın ağaçlandırılıp tekrar insan boyuna kadar o fidanların gelmesi yaklaşık 15-20 yılı alıyor. Eski haline kavuşması da 50-60 yıllık bir süreyi
1: Bir ömür
0: gerektiriyor.
1: gibi.
0: Bir ömürü gerektiriyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Çok önemli bilgiler bunlar. Umarız böyle kötü haberler almayız. Bunu diliyoruz en azından. Ben bütün dinleyicilerimizin de bu konuda çok dikkatli olacağından eminim. Çok sağ olun. Size de kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz konuğumuz oldu.

0: hareketin. Lay lay lay. Sevgili dinleyenler, İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında Sıfır Atık Festivali gerçekleştiriliyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında. Bu festivalin teması enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm. Şimdi festivalle ilgili bilgileri orada bulunan muhabir arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik'ten alacağız. Merhaba, kolaylıklar diliyoruz Muhammed.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Oradaki bilgileri alabilir miyiz? Nasıl sürüyor festival?
1: Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenleniyor İstanbul Havalimanı'nda. Teması ise enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm oldu. Festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Ve Sıfır Atık Festivali, Sıfır Atık Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Ve festivalin sloganı ise Dünya Ortak Evimizdir oldu. Yalnızca atık yönetimi değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürü de yer alıyor. Hı hı. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi sloganıyla Anadolu kültürü modern çevre teknolojisiyle buluşacak burada. Festivalde farkındalık merkezleri, ileri dönüşüm atölyeleri, çocuk etkinlikleri, sanat sergileri ve interaktif oyun alanları da katılımcılarla buluşuyor. Ayrıca karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları, döngüsel ekonomi sergileri ve sanal gerçeklik deneyim alanları da var. Hı hı. Festivalde güneş enerji sistemleri, rüzgar teknolojileri, akıllı enerji yönetimi ve sürdürülebilir şehir uygulamalarına yönelik çözümler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar ve gençler için de özel geri dönüşüm atölyeleri, interaktif oyunlar, yarışmalar ve zeka oyunlarıyla çevre bilinci ve kaynakların verimli kullanılması anlatılacak. Festival deyince tabii ki konserler de olacak. Hı hı. 5 Haziran'da Sinan Akçıl, 6 Haziran'da Tepo ve 7 Haziran'da ise Buray ve Ceza konserleri olacak burada. Ayrıca Sıfır Atık mutfak alanında ünlü şefler tarafından israfsız yemek tarifleri de paylaşacak. Sürdürülebilir mutfak kültürü uygulamaları yapılacak. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bu festivalde sürdürülebilirlik politikaları üzerindeki fikir alışverişinde de bulunacaklar. Sıfır Atık Festivali, Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu tüm kesimlere ulaştırmayı hedefleyen bir çevre hareketi diyebiliriz. Festivalde yer alan etkinlikler tamamen ücretsiz olacak. Festivale yaklaşık 1 milyondan fazla da ziyaretçi katılması bekleniyor ayrıca. Etkinliğe ilişkin detaylar ve ücretsiz kayıt işlemleri sifratikfestivali.org adresi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Etkinlikler sabah saat 9'da başlayıp akşam 20'ye kadar devam edecek. Toplu ulaşımla festivale gelmek isteyen ziyaretçiler Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosu ya da Marmara'ya binip Yeşilyurt durağında inerek alana ulaşabilirler diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Evet, eminiz çok ilgi vardır ve şenlik gibi sürüyordur festival. Herkesi davet etmiş olalım biz de buradan sizin aracılığınızla. Kolaylıklar diliyoruz Muhammed Niyazi Çevik.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet sevgili dinleyenler, Sıfır Atık Festivali ile ilgili bilgileri aldık. Gerçekten de İstanbul'da oraya ulaşabilecek özellikle gençleri ve çocukları bu festivale katılmaya davet ediyoruz. Ve şimdi bir diğer konuğumuzu ağırlıyoruz yaşamın ritminde. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Ayhan Akyol stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz programımıza Sayın Akyol.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizinle bu artan sıcaklıklar, iklim değişikliği, kuraklık, bunların çevreye etkileri, özellikle orman yangınlarını konuşmak istiyoruz. Gerçekten de az önce de söyledim, çok üzülüyor insan iklim değişikliğinin etkilerini görünce, böyle orman yangınları gibi direkt izleyince ama aslında hayatımız değişiyor değil mi? İklim değişikliği nasıl etkiliyor ormanları, ekosistemi?
2: Sıla'nın tabii bugün biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü.
0: Evet.
2: Bu vesileyle şimdi sorduğunuz soruya geçmeden önce ben bazı konulara değinmek istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
2: Özellikle evet 1972 yılında Stockholm Konferansı ile birlikte biz 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü olarak kutlamaya başladık. Ama onun öncesinde çok önemli bir yazar var. 1962 yılında Rachel Carson diye bir yazar, Amerikalı bir biyolog yazar, Silent Spring, Sessiz Bahar diye bir kitap yayınladı. Hı hı. Bu kitapta aslında tarım ilaçlarının dünyaya verdiği zararlarla ilgili araştırmalarını yayınladı. Sonrasında da işte 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü gibi günler aslında bu kitaptan ilham alarak ortaya çıktı. Bu vesileyle ben bu kitabı ve yazarını da hatırlatmak istedim. Çünkü şu an yaşadığımız dünyada çevre bilincinin oluşmasında katkı sağladığını düşünüyorum. Evet. Çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. İlk harekette diyebiliriz, ilk çevre hareketi de diyebiliriz. Bu vesileyle dinleyicilerimizin de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamış olalım.
0: Kutlu olsun bu bilgi, evet, için de teşekkürler.
2: Sonrasında sorduğunuz soruya şöyle yanıt vereyim. İklim değişikliği tüm canlıları etkiliyor. Yani sadece ormanları etkilemiyor. Hı hı. Tüm canlıları etkiliyor. Özellikle ağaçları, ormanları, ormanlar içerisinde yaşayan tüm canlıları etkileyen bir unsur. Ormanları nasıl etkiliyor diye bakacak olursak, susuzluk, işte az önce konuştuğumuz kuraklık, bu gibi sebepler ağaçların dayanıklılığını, hı hı, azaltan unsurlar, ağaçları strese sokan unsurlar. Bunun sonucunda tür kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Hı. Yani ormanlarda da türlerin kaybolduğunu, aslında biyolojik çeşitliğimizin de kaybolduğunu görüyoruz. En önemli zararlarından bir tanesi bu. Diğer bir önemli konu yüksek sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınlarının daha fazla gözükmesi.

0: şiddetinin daha fazla olmasına da sebep oluyor. Bu açılardan da iklim değişikliğinin hem ormanlarımızı, orman ekosistemlerimizi etkilediğini söyleyebiliriz, canlıları etkilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca ülkemiz biliyorsunuz Akdeniz havzasında. Bu nedenle de bilim adamlarının söylediği şu, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek havza Akdeniz havzası. Bizim de bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Bizim insanlar olarak şöyle bir hatamız var. Direkt etkiyi biz hissetmediğimiz sürece, acısını hani direkt kendimiz çekmediğimiz sürece oraya giden yolu yok sayıyoruz galiba. Söylediğiniz gibi yani bu iklim değişikliğinin vesaire içinde bizim payımız o kadar fazla ki işte tarım ilaçlarımız, çevreye verdiğimiz zararlar. Şimdi bile orman yangınlarını diyoruz %95'i insan hatası yüzünden çıkıyor. O zaman gerçekten bu konuda çok hassas olmak lazım. Şimdi ormanlarımızda öncelikle tamam orman duruyor ama türler yok oluyor diyorsunuz. Nedir bunun önemi? Neden bazı türler yok oluyor? Onların kırılganlıklarının sebebi ne? Ve bu neye yol açıyor?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Yani aslında ağaçlarla insanlar arasında çok büyük bir fark yok. Biz de insanlar olarak bazı hastalıklara karşı daha dirençliyiz. Bazı hastalıklara karşı daha dirençsiziz. Tamamen genetik yapımızla ilgili ya da daha önceki deneyimlerimizle ilgili. Benzer durum aslında canlılar içerisinde de geçerli. Ağaçlar içinde var. Bazı ağaçların daha dirençli olduğunu görebiliyoruz. Bazı ağaçlar daha dirençsiz. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Belki anlama açısından kolaylık olsun. Eğer bir tür çok daha geniş alanlarda yayılabiliyorsa aslında direncinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani çünkü farklı iklim ortamlarına, farklı coğrafik koşullara uyum sağlamış ve çok daha geniş bir alanda yayılmış diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bu tarz türlerin direnci dayanımı daha fazla. Ama endemik tür dediğimiz sadece belli bölgelere özgü türler varsa bu türlerin çok daha kırılgan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar çok daha hassas, çok daha dar yaşama alanlarına sahipler. Tabii en küçük değişiklikler bu türleri çok daha olumsuz etkileyebiliyor. Bu ayrımı bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Ormanların karbon döngüsünde nasıl bir görevi var?
0: Şöyle söyleyelim, yani çoğu insan ağaçlara baktığında odun, yaprak görüyordur. Ama biz araştırmacılar ağaçlara baktığımızda aslında onların karbon giydiğini görüyoruz. Yani biliyorsunuz dünyadaki tüm canlılar karbon bazlı canlılar. Karbon depoluyoruz, karbonla yaşıyoruz, karbon bazlı canlılarız. Ağaçlar da böyle. Hepimizin bildiği, çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz fotosentez olayı aslında bu döngünün başlangıç noktası. Ağaçlar havadaki serbest karbondioksiti alarak oksijen olarak tekrar bize veriyorlar. Bu esnada bir kısım su buharını yine havaya veriyorlar. Kalan karbonu da odun olarak bünyelerinde depoluyorlar. Aslında şöyle söyleyebiliriz, bir ağaca baktığınızda o ağacın atmosferden çektiği karbondioksiti giydiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda tabii ki ağaçlar bize çok büyük katkı sağlıyorlar. Sonrasında sadece tabii gövdelerinde değil, dallarında, yapraklarında, hatta köklerinde ve sonrasında orman toprağında karbon depoluyorlar. En büyük faydaları bize bu. Ama tabii tek başına karbonu tutmak çok önemli değil. Fosil yakıtlarla karbonun tekrar atmosfere karıştırılmaması gerekiyor. Yani bu anlamda da biz insanlara önemli görevler düşüyor diye söyleyebiliriz.
1: Şimdi ağaçlandırma çalışmaları iklim krizine karşı etkili olabiliyor mu? Yani şimdi bazı ağaç türleri mi seçiliyor? Mesela yangından sonra onlar mı tercih ediliyor? Bu nasıl işliyor? Nasıl işlemeli?
0: Şimdi şöyle açıklamamızda fayda var. Evet, yani bu soruda kesinlikle haklısınız. Ağaçlandırma çalışmaları iklim değişikliğine karşı en önemli silahlarımızdan biri. Ama tek başına yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Neden derseniz, şöyle söyleyeyim. Öncelikli yapmamız gereken mevcut doğal yaşlı ormanlarımızı korumak.
1: Evet.
0: Çünkü bu ormanlarımız yüzyıllar boyunca biriktirdiği karbonu ya da karbonu yüzyıllar boyunca bünyelerinde biriktirdiler, topraklarında biriktirdiler, gövdelerinde biriktirdiler. Burada ilk yapmamız gereken mevcutu korumak. Sonrasında ağaçlandırma ile bu çabalara destek olmak. Ağaçlandırma çalışmalarıyla evet düzgün planlanırsa karbon birikir, erozyon önlenir, genetik çeşitlilik, biyoçeşitlilik artırılabilir. Hatta kırsal

0: kalkınmaya da çok büyük faydaları vardır. Yani ağaçlandırma çalışmalarının hem ekolojik hem de sosyoekonomik faydaları vardır diye söyleyebiliriz. Ama tek başına yeterli değil. Bununla birlikte sera gazı emisyonlarının azaltılması da önemli, gerekiyor. Yani enerji dönüşümü, doğal kaynakların dikkatli ve bilinçli kullanımı, çevre dostu üretim modellerine geçilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması da ağaçlandırma ile birlikte yapılması gereken unsurlar diye söylemek gerekir.
1: Biyoçeşitliliğin önemi nedir acaba?
0: Biyoçeşitlilik, yani şöyle söylemekte fayda var. Tabii ki biz ormanı tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Yani ormanı sadece ağaçlardan oluşan unsurlar demiyoruz. Orman canlı ve cansızlarla, bitkilerle, hayvanlarla birlikte yaşayan bir organizma diye tanımlıyoruz. Şimdi bu organizmanın içerisinde belirli bir türün kaybı sadece o türün kaybı anlamına gelmez. Ekolojik ilişkilerin de kaybı anlamına gelir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Seyircilerimizin de dinleyicilerimizin de anlaması açısından şu an dünyada arı varlığı kaybolursa çiçekli bitkiler tozlaşamayacağı için yaşamın birkaç hafta içerisinde kaybolacağı söyleniyor. Yani bu açıdan bir türün kaybı aslında sadece o türün kaybıyla sınırlı değil. Aslında tüm canlıların kaybına kadar sonuçlanabilecek olaylar zincirinin başını çekiyor diye söyleyebiliriz.
1: O yüzden biyoçeşitliliği de korumak
0: Korumak
1: gerekiyor.
0: zorundayız.
1: Sadece ormanı korumak değil, biyoçeşitliliği de korumak gerekiyor her açıdan. Şimdi biraz insanları daha yakından ilgilendiren kısımlarına bakalım. Mesela şehirlerimizde yeşil alanlar. Ne kadar önemli? Kent ormanları sıcaklığı düşürüyor mu şehirlerde? Ne gibi etkileri var?
0: Yani şöyle söylemekte fayda var. Yaz aylarında büyük şehirlerdeki özellikle şu an İzmir'deyiz. Dışarı çıktığınızda
1: Yanıyoruz.
0: yürüdüğünüzde betondaki o sıcağı, asfalttaki sıcağı hissedebiliyorsunuz. Hemen bir gölge, bir ağaç gölgesi sığınacak bir dal arıyorsunuz. Yani bunu hissedebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Ağaçlar biliyorsunuz az önce söylediğimiz o fotosentez olayıyla birlikte karbondioksit alırken havaya su buharı da veriyorlar. İşte su buharı verdikleri zaman havanın ısının birkaç derece azalmasına katkı sağlıyorlar. Bu esnada yağışlarla birlikte kent içerisindeki yağışları da azaltarak engelleyerek kent içerisinde sel, taşkın gibi hadiselere, olaylara karşı da direncimizi artırıyorlar. Bunun dışında yine kent içerisindeki havanın temizlenmesinde de çok büyük rol oynuyorlar. Kent ormancılığı açısından ya da kent ormancılığının ya da kent parklarının, kent ağaçlarının çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta günümüzde artık bunun daha da önemli olduğunu söylemekte fayda var. Yaptığımız bizim birkaç çalışma da var bununla ilgili. İzmir için söyleyebilirim. İzmir'de birkaç noktayı termal kameralarla ölçümledik. Nerelerde ısının yoğunlaştığını bulduk ve bu noktalara ağaçlandırma yapılması, kent parklarının kurulmasıyla ilgili bir yayın, bir makale çalışmamız oldu. Bunu da ilgili
1: Ne
0: makamlara
1: kadar
0: da
1: güzel.
0: ilettik.
1: Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve su krizi de yaşıyoruz, yaşayacağız. Orman kayıpları bu konuda da su kaynaklarını direkt etkiledikleri konusunda da aklımızda olması gereken bir risk. Bu konuda ne söylersiniz?
0: Yani şunu söylemekte fayda var. Orman ve suyu birbirinden ayırmak zaten mümkün değil. Ormanın bulunduğu yerde su, suyun bulunduğu yerde orman her zaman olur. Bu ikisinden biri eksik olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle açıklayalım. Ormanlar aslında yağışın hızını azaltırlar. Yağan yağmurun hızını azaltıp toprağa suyun daha yavaş bir şekilde infiltre olmasını, infiltrasyon olayını sağlarlar. Bu arada erozyonu önlemiş olurlar. Aynı zamanda toprak altındaki su kaynaklarını da beslemiş olurlar. Ama ormanlar yok olduğu zaman yağan yağmurlar hızlı bir şekilde yüzeysel akışa geçer. Bu da sel ve taşkın olaylarının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu açıdan şöyle söyleyebiliriz. Sağlıklı bir havza için, sağlıklı su için sağlıklı orman olması gerekiyor. Yine ormanların korunması gerekiyor diye söyleyebiliriz.
1: Şimdi gelecek nesilleri düşünüyoruz ister istemez. Bu riskleri konuşunca onlar için ne gibi önlemler almak lazım?

0: Bir kere gelecek nesil için yapılması gereken en önemli konulardan bir tanesi bilinçli bir tüketici yetiştirmek gerekiyor. Yani sadece ormanları korumak yetmez, doğayı korumak yetmez. Tüketicilerin de bilinçli olması gerekiyor. Nasıl ki yani en küçük örnek belki ama ışığı açık görüyorsanız kapatacaksınız, israf etmeyeceksiniz. Suyu akıtıyorsa ya da açıksa kapatacaksınız. Bunları ihmal etmeyeceksiniz. Gençler için söylüyorum, herkes için söylüyorum, sadece gençler için değil. Bunun dışında şöyle söyleyebiliriz. Neslin devamı için, insan neslinin devamı için, diğer canlıların neslinin devamı için mutlak olarak ekolojik dengeyi sağlamamız gerekiyor. Bilinçli tüketimi aşılamamız gerekiyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. En önemlisi tüketim alışkanlıklarımızda değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Yapmamız gerekiyor derken yani artık yapmak zorundayız diye söylemek zorundayım.
1: Artık o noktaya geldik,
0: Geldik.
1: değil mi? Aslında gençler bunun daha çok farkında. Çünkü onlar bunu yaşayacak gibi geliyor bana. Farkında değillerse de onlara bu bilinci nasıl verebiliriz?
0: Gençler ve çocuklara bu bilinci vermek için öncelikle kendimiz buna sahip olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bazı konuları gençlere, çocuklara kitaplarla öğretebiliriz. Ancak işin gerçeğinde şu var, doğayı yaşamaları gerekiyor. Doğayı yaşamazlarsa, doğadan uzak kalırlarsa gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayla bağ kuramadıklarını görüyoruz. Doğayla bağ kuramayan gençler ve çocuklar ise bu konuda empati yapamıyorlar ya da empati sağlayamıyorlar. Biliyoruz ki biz çocuklarımızın büyüme aşamasında büyüklerini taklit ettiklerini görüyoruz. Yani onlara sözlerle konuşarak anlatamazsınız. Onlar sadece gördüklerini taklit ederek öğrenirler. Bu anlamda ailelere de büyük ve çok önemli görevler düşüyorlar. Aileler önce gösterecek, çocuklar bunu taklit edecek ve öğrenecek. Bu şekilde bağ kuracaklar. Eğer doğayla güçlü bağlar kurabilen gençler yetiştirebilirsek, bunlar gelecekte ormanların koruyucusu olacaktır.
1: Bunun için aslında şehir yaşamında biraz hepimiz için geçerli. Bu doğadan biraz kopmak zorunda kalıyoruz ya. Belki bunun için özel vakit ayırmak lazım. Yani gerçekten gidip sadece piknik yapıp eğlenmek değil ama incelemek, bilgi almaya çalışmak, değil mi? Ağaçları incelemek, belki bir bitkiye emek vermek ya da bir hayvana olabilir. Bunlar çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Umarız bu yaz orman yangını haberleri almayız ama biz programımızda da sürekli bu konuya, çevre konusuna değinmek istiyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir kez daha kutlu olsun. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Ayhan Akyol konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Ve geldik programımızın sonuna. Yaşamın ritmini hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Pazartesi görüşmek umuduyla şimdilik hoşça kalın. Yaşamın ritmi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyoruz. Bugün biraz kahvaltıda çok sevdiğimiz patates kızartmasından söz etmek istiyorum. Böyle çıtır çıtır kızarmış, içine yağ çekmeyen patates kızartmalarını hepimiz çok seviyoruz. Özellikle çocuklar bayılıyorlar. Öncelikle serçe parmak kalınlığında doğradığımız 3 orta boy patates için 1,5 çorba kaşığı buğday nişastası ve yarım çay kaşığı kadar kabartma tozuna ihtiyacımız var. 1 çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Evet, nişastayı, tuzu, kabartma tozunu ekledikten sonra patates dilimlerini bu malzemelerle harmanlıyoruz. Küçük ve derin bir tencereye yağ koyuyoruz. Muhtemelen çorba tenceresi tercih edebilirsiniz. Yağı kızdırdıktan sonra patatesleri birkaç partide bu yağın içinde kızartıp delikli kepçe ile kağıt havlu üzerine alıyoruz.

Kalsiyum zengini ve kemik dostu olan yoğurdun faydaları inanılmaz fazla. Mesela kemikleri güçlendiriyor, osteoporoz riskini azaltıyor, bağırsak mikrobiyomunun dengelenmesine yardımcı, mide bakterilerini besliyor, sindirimi iyileştiriyor, yoğurt şişkinliği ve gazı azaltıyor. Tokluk hissi oluşturuyor, protein açısından zengin, özellikle tip 2 diyabetin önlenmesinde ciddi rol oynuyor, bağışıklığımızı güçlendiriyor, diş sağlığımızı koruyor, kan basıncını düşürüyor, kalbimize iyi geliyor, cilt parlaklığına yardımcı oluyor. Ancak burada bahsettiğimiz yoğurt tabii ki ev yoğurdu. Ev yoğurdu mayalarken mutlaka ev yoğurdu mayasıyla mayalandırın. Yani hazır yoğurtla maya yaptığınızda yaptığınız yoğurt bir kere böyle bir